Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo.

0: Tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzans, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: inside the park.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Bu ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İn Tepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 29 Haziran Pazartesi ve biz hiçbir pazartesi olmadığı gibi kiminle birlikteyiz? Doçent Doktor Caner Özdurak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu şeyde hastanede hemşire çağrılırmış tonuyla çağrıldım ama.
0: Hocam biz aslında süper kahraman çağırdık.
1: Birilerine bir şifa alırız inşallah.
0: Bir süper kahraman diye çağırdık hocam size. Hocamız bizi uzun zamandır protesto diye efendim. Buradan herkese duyuralım. Hiç hocam yüzünüz ciddileşmesin. Bunun dünyanın bilmeye hakkı var. Hocamız bizi protesto ediyordu. Ya aslında bizden sebep değildi. Kendisi burada dirençli bir eylem ortaya koyuyordu. Bir duruş ortaya koyuyordu. Dedi ki o himen bu vizyona gelecek. Himen gelmezse eğer bir daha da dedi zinhar dedi çıkmam işbaşı programına dedi. Ha, bir daha dedi işbaşına konuşmam dedi. Sonra hocam sözünüzden mi döndünüz? Ne oldu? Bir anlatır mısınız bize?
1: Size kıyamadım.
0: Kıyamamış bize işbaşıcılar hocamız. Ne düşünüyorsunuz? Himen'le başlayalım. Şimdi bakın İran-ABD teknik görüşmeleri başlıyormuş ama Trump bir taraftan tehdit etmiş. Brent yönünü yukarı dönmüş. 72 dolar ama ne kadar dönerse dönsün. Altın yerine hiçbir yere kıpırdamıyor. 4000 üzerinde takıldı kaldı. Çekirdek PC'yi arkamızda bıraktık. Tarım dışı istihdama hazırlanıyoruz. Teknoloji hisseleri hala daha istenini vermiyor. Acaba balon var mı yok mu? Bunların hepsi konuşuyoruz. Ama daha önce bir şey gelmiş. Bunlar ama mevzu işte hocam. Nedir bu himen meselesi?
1: Himen meselesinden önce şeyi de araya saplayayım hemen. İran'a Dünya Kupası'da yapılanları ayrıca kınıyoruz. Skandal, rezalet. Avusturya Cezayir maçı yanlış hatırlamıyorsam orada olanları da kınıyoruz. Böyle rezillik olmaz. Yani Trump orada görüşme yapıyor, işte tehdit ediyor falan İran'ı. Hani bu iş Dünya Kupası'na kadar uzanıyor. Ben 94 Dünya Kupası'ndan beri Dünya Kupası takip ediyorum. Böyle rezillik görmedim. Yani İran konusundan bahsediyorum. Yoksa futbol anlamında güzel şeyler görüyoruz, onları da konuşuruz ama
0: evet.
1: Yani kendi adımıza göremiyoruz. Başka ülkeler üzerinden görüyoruz yine.
0: Evet.
1: Ama bu himen konusunda başka bir rezalet. Yani gösterime sokmadılar. İşte Amazon yayınlayacakmış online olarak ama hala gelmedi. Gösterime girmemiş olmasına rağmen gelmedi. Hani bu kadar böyle bütün tüketim toplumunun 80'ler işte milenyıllar üzerine odaklandığı 80'lerdeki bütün zincirlerin tekrar tekrar gündeme geldiği bir yerde bizim ülke olarak bunu da ıskalamış olmamız çok da bizi şaşırtmadı aslında. Yani tam benim jenerasyonumun hatta benden böyle 4-5 yaş büyük abilerimin beklediği bir durumdu. Kılıçlarımızı aldık 35 sene sonra evet. Himen kılıcı şey olduk. Sahibi olduk.
0: Gölgelerin gücü adına güç bende artık.
1: Olamadı. Güç sahibi olamadık yani. Demek ki gücün hani geniş kitlelere dağılmasını hala daha istemiyorlar ki gücü tek elde tutma konusunda şeyimiz devam ediyor, ısrarımız devam ediyor.
0: Peki gücü tek elde tutma konusunda ısrarımız devam ediyor dedi Caner hocamız. Burada da örneğimiz nedir efendim? Çok bilimli örneğimiz var. Himen. Himen'in gücünün bizimle paylaşılmaması. Gücü tek elde tutma isteği devam ediyor dedi hocamız. Ben de size soruyorum efendim. Gücü tek elde tutma isteği dediğinizde sizin aklınızda ne canlanıyor? Ben başka örnek vereceğim birazdan. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz bekleriz efendim. Buradan da bizleri canlı canlı izleyebilirsiniz. Bendeniz vasıtasıyla efendim Caner Özdurak sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Gücü tek elde tutmak dediğiniz de aklınıza ne geliyor? Bizim aklımıza himenin gücünün bizimle paylaşılmaması geldi. Çok netiz bu konuda. Peki hocam geliyorum o zaman buradan teknoloji hisselerine. Magnificent Seven. Muhteşem yedili. O yedili 8 oluyordu. Sonra dediler ki o yetmez 9 10 11 olsun. SpaceX'i bekliyorlardı böyle. Sanki şey olacak. Çağ kapatacak, çağ açacak sanırsın yani. Kapatıyor orta çağları. Beklenti ama böyle ne umduk ne bulduk durumu var. Bu konuda uyaran uzmanlar vardı. Bakın kısa vadede ki o kısa sizin sandığınızdan daha kısa sürebilir. mutlu edebilir yatırımcısını ama orta uzun vadede çok sıkıntı yaşarsınız. Yani hepiniz gidip orada aslında Elon Musk'ı satın alıyorsunuz. Ama unutmayın, sizin aldığınız bir uydu şirketi. Nasıl ki SoftBank işte bir telekom şirketi aslında, bu kadar ne yapmış diyorum ya her seferinde. Toyota'dan daha fazla ne yapıyor olabilir SoftBank diye. Burada da aynı şey söz konusu. Yapmayın dediler. Nitekim OpenAI de böyle gizli gizli gidip hocam SEC'ye başvurmuştu ya. Ay biz de gizli başvuruyor ama söylemeyin siz, biz de halkars hemen dediler SpaceX'in ardından. Ki Anthropic'in ardından gitti aslında. Aman aman kaçırmayalım. Şimdi OpenAI erteledi biliyorsunuz. Apple zam yaptı. Şimdi Daron hocamız da diyor ki, Daron hocamoğlu işte, ne yapıyor bunlar bu kadar gücü bir elinde tutmaya çalışıyor. Nasdaq'ın %60'ı demiş. Muhtemelen hocamız baktığında %60'ıydı. Ben size tam söyleyeyim ne kadar ediyor aslında. 60 falan değil benim burada gördüğüm. Ha Süheyla böyle 3'ün 5'in hesabını yapma diyebilirsiniz. Mesela burada benim gördüğüm Nasdaq 100'ün yarısı. Yani %50'si denk gelen, 45-50 arası diyeyim bu muhteşem yedili. S&P 500'ün de 1/3 kadara tekabül ediyor eridikten sonra bizim gördüğümüz. Hocam bunlar bu gücü tek elde tutarak ne yapmak, nereye varmak istiyorlar? Bunlar niye bu kadar birleştiler, bu teknofeodaller? Bizim başımıza bir iş açacak mı? Robotlar bizi yiyecek mi?
1: Teknofeodaller dediğimiz zaman zaten amaç belli orada. Yani bizim bu işte feodalizmden sonra nasıl üretim araçlarını sermaye sahipleri ele geçirdi de biz buna kapitalizm dedik. Biz her ne kadar kapitalizmi tüketmek diye konuşuyor olsak da şu anda kapitalizm dediğimiz şey aslında üretim şeklinin değişmesi. Yani feodal üretim toplumundan kapital topluma geçtik. Oradan da teknofeodaller diye konuştuğumuz konu aslında artık bu sermayeler bu teknoloji üreten şirketlerin elinde çok fazla toplanıyor. Çok dengesiz bir şekilde toplanıyor. Ülkelerden bile daha büyük bütçeler oluyor ve aslında devletlere de yön veriyorlar. Alien Earth izleyen varsa, Alien Earth'ün başında işte 5 tane şirket var. Hani bu teknoloji ve bilim alanında, biyoteknoloji alanında çalışan dünyayı da bunlar yönetiyor. Devlet falan kalmamış yani. Böyle bir vizyonlama gibi görünüyor. Hani devletlerin de her ne kadar şu an içinde olduğumuz durumda belki böyle bir güç savaşı da vardır. Hani devletlerin giderek daha böyle askeri güdümlü, militer güdümlü ekonomilerle ülkeleri tekrar yönetmeye başlamış olması, yani devletin drive ettiği alanlarda yatırımların ilerlemeye başlaması, son 4-5 yılda işte bu paydaş kapitalizminden çıkılması, yeşil enerjilerin, iklim bozulmalarının konuşulmaktan çıkılıp işte bizim savunma sanayi, Palantir. Palantir çok keyiflidir bu arada, biraz içine baktığınız zaman SpaceX'ten daha oyuncaklı bir şirket. Palantir çünkü Palantir'i taşından geliyor Yüzüklerin Efendisi'ndeki, bu elflerin yapıp da kimsenin yok edemediği taş. Palantir'in altında da Gotham ve Metropolis diye şeyler var, ürünleri var. Hatta Anduril Industries diye bir alt ayağı da var. O da şeyin, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Aragorn'un kılıcının adı. Yani vizyonlamaları buradan geliyor arkadaşların. Alt tarafında böyle bir metin var. Robotlar bizi yok mu edecek konusunda. Aslında bizim Terminator'da izlediğimiz. Warhammer 40.000'de de bunun savaşı var. Cihat diye. İnsanların robotlara karşı yaptığı bir savaş var. Bu niye önemli? Sabahın köründe niye böyle bir geyikle başladı konuya? Çünkü Papa bile buna referans veren bir metin yayınladı. Aslında yapay zekanın ve robotların insanlık onuruna ne yapabileceği, insanlık onurunu bizim nasıl korumamız gerektiği ve hani bu yapay zeka ile insan arasındaki bu gelişimin sınırın nasıl ilerlemesi. Daron Hoca'nın da işte geçen hafta mı bu hafta mı bu konuyla ilgili bir makalesi var. Papa neyi söyledi, neler eksik kaldı, yapay zeka neleri etkileyecek ekonomik anlamda ve dünyadaki işte bu governmental, hani yönetişim, kurumsal yapılar konusunda. Şimdi bu teknofeodal şirketlerde bizim gördüğümüz bu hani yönetişimi ciddi anlamda etkileyecek kadar büyük devasa yapılar ortaya çıkıyor. SpaceX halka arzına baktığımız zaman bizim yayınlarımız var öyle. Hatta en son 1-2 hafta önce yapmıştık. Hani buradaki FOMO'ya çok da takılmayın. SpaceX'in ne olduğunu bir görmek lazım. Aynen de sizin dediğiniz gibi. Ya bu bir connectivity şirketi aslında. Hani bir iletişim şirketi. Büyük ölçüde gelirine baktığınız zaman. Tamam, vizyon çok güzel. Mars'ta koloniler kuracağız işte. Güneş ışını Uzayda kullanacağız. Direkt oradaki enerjiyi işte soğutma vesaire verileri işte uzayda tutacağız. Dünyadaki maliyetler düşecek. Hatta orada uzay mancınığı kullanacağız. İşte yer çekimi daha düşük olduğu için direkt Ay'dan göndereceğiz bir yere bir şey gönderdiğimiz zaman dünyadan roket göndermeyeceğimiz için maliyetleri düşecek falan. Komple paket bir hikaye. Şimdi Damodaran'a 400 sayfalık değerleme metninin içinden geçti zaten kendi YouTube kanalında. Bütün hani şeylerini anlattı. Hala da anlatmaya devam ediyor. Enteresan olanı yurt dışındaki özellikle Amerika'daki yatırım gurularına baktığınız zaman çoğunda böyle bir AI balonu diye dillendirmeler başlamış durumda. Bir de şimdi ABD İran arasındaki gerilim de azalmaya başlarsa buradaki savunma sanayi tarafı hani oradaki hype devam edecek mi ya da o istenen hype'a geldi oradan artık bazı spin-off şirketler ya da işte teknolojiler çıkacak bunlar periferi şirketlere mi dağılacak? Çünkü oyun sektörüyle savunma sanayi arasında da ciddi geçişmeler var teknik anlamda. Oyun sektöründeki yazılımcılar çünkü oradaki kabiliyetleriyle savunma sanayine geçebiliyorlar. Burada da şöyle bir parantez açayım. Papa da diyor ki insanların birbirinin yüzünü görmeden birbirlerini öldürdükleri savaş bir sorgulanmalı. Oyuncak gibi böyledir onlarla pat pat pat birbirinizi vuruyorsunuz ama bu hani insanlık onuru için ve insanlık için doğru bir şey değil. Bunun sınırlarının korunması lazım. Bunları konuştuğumuz yerde de gene Palantir'e geliyoruz. Yani OpenAI'ye girer gibi Palantir'e girip ülkelerin, ülke savunmalarının, ülke ordularının insanların yerlerini bulabildikleri bayağı ödüyorsunuz üyelik ücretinizi giriyorsunuz, kullanıyorsunuz Palantir'i. Şeye benziyor zaten. Bu Spielberg'ün müydü? Şeyle beraber. Shia LaBeouf oynuyordu galiba. Eagle Eye diye bir film. 2008 yapımı. Her yerden sizi takip ediyor kameralar, sizi buluyor işte arabaya
0: Hatırlıyorum
1: oturuyorsunuz,
0: galiba ya. Evet. Evet. Eagle
1: arabayı
0: Eye diye bir
1: kontrol
0: şey vardı.
1: ediyor falan. Evet. Bu işte IoT'ler vesaire bütün makineler birbiriyle konuşuyor işte sizi paketliyor. Şimdi böyle bir film tadında ilerliyor her şey. Biz de bunları film olarak çok izlediğimiz için bir yerde de gerçeklik algımızı gerçekten kaybediyoruz. Mesela şimdi Spielberg'ün son filmi gösterime girdi. Bizde çok tutmadı. Hemen gömdük onu. İfşa günü. İşte uzaylılar geliyor ediyor. Kaç yıllık hikaye. Hep aynı şeyi izletiyorsunuz. Bize dedik biz. Amerikalılar bayıldı. Niye bayıldılar? Çünkü bu adamlar zaten bu hikayelerle büyüyorlar ve her ne saklıyorlarsa ki bir şeyler saklıyorlar. X-Files'ıydı, şu suydu, bu suydu. Yani bir kültürle büyüyorlar. Dolayısıyla bunlar buna teşne. Siz SpaceX diye bir şey yaptığınız zaman bunun alıcısı her türlü var. Yani J. Diamond çıktı kendi pazarladı ya şeyi, hisseyi. Ha, bunun panellerini falan yaptı işte Elon Musk vesaire. Annesi geldi alkışladı. Çocuğum en sonunda başardı falan diye.
0: Ay, annesi de böyle şey biliyorsun hocam. Böyle ta işte fi tarihinde falan bir yerlerde böyle el modeli mi yüz modeli mi öyle bir şey. Ama yani oğlu olduktan sonra Elon Musk olduktan sonra her yerde kitaplar, röportajlar görmeniz lazım. Yani sanırsınız tivi gidir anası. Niye bu kadar böyle biz mi bilmiyoruz? Hayırdır geride mi kaldı yani? 70'ler o kadar da geride kalmadı hatırlayan var. Nedir bu kadar böyle? O şeydir sanki böyle Cindy Crawford'dur. Bilmediğimiz bir insan da yani şimdi böyle o mentor falan oldu böyle. Akıllar fikirler veriyor. Neyse. Ya da yaşlı bir teyzemiz peki. Buyurun hocam.
1: Cindy Crawford deyince gene bir ekran gitti geldi bende bir anda.
0: Tahmin ediyorum. Buyurun böldüm lafınızı. Evet çıktılar böyle en son oğlum başardı dedi annesi.
1: Evet yani atletini değiştirecek bir şefkatle oradan böyle yani benim oğlum başardı falan herkes alkışladılar. Yani alıcısı hazırdı SpaceX'in ama
0: Evet.
1: ne kadar yükselir oradan ne kadar aşağı gelir işte Aramco'yla karşılaştırmalar orada. Orada da ufak teknik bir şey vereyim. Aramco'nun değerini geçemedi galiba. Yani ama halka arz olarak Aramco'yu geçti. Çünkü daha yüksek bir yüzdeyle halka arz oldu. Aramco'da da şöyle bir trik var işte. 2 trilyon doları geçmesini istiyor sanırım şey. Trans o dönem. Öyle hatırlıyorum. Ama geçemiyor. Geçemeyince işte yatırım bankalarını çağırıyor. Siz hani bunu böyle değerlediniz ama bunu işte 2 milyonun üstü falan filan. Sonra kendi yurt içindeki kurmaylarına veya işte yurt içindeki yatırımcılara ya da her kimse o tebaa. Onlar da diyor ki siz bunu bir satın alın. Onlar da Aramco'yu satın alıyorlar. O satın almayla beraber çok küçük bir yüzdesi aslında halka arz olmuş durumda Aramco'nun. Onunla beraber fiktif bir MKEP yaratılıyor aslında. Yani Aramco ile aralarında öyle bir fark var. İyi kötü bunun gene daha büyük bir yüzdesi halka arz olmuş durumda ama %80 falan kontrol yine Elon Musk'ın elinde. Yani dünyadaki fazla paranın park edilebileceği güzel bir oyuncak gibi görünüyor şu anda. Ben henüz alamadım. Bakacağız bir şekilde.
0: Evet, peki ama hocam fazla para diyoruz da para gerçekten fazla mı değil mi? Buna bir bakmak gerekmiyor mu? Murat Yıldız demiş ki işte ama niye öyle diyorsunuz? Yani başkaları da bunu yapıyor. Elon'un annesi yapınca mı rahatsız oluyoruz diye sormuş. Efendim, protokol
1: Rahatsız
0: dersi
1: olmadık canım.
0: evet hiç öyle bir şeyimiz yok. Tamamen biz burada tespitte bulunduk. Elon'un

0: annesinden falan rahatsız değiliz. Ne kadar tatlı kadınmış ki sonuçta çok mutlu olduğu bir evladını yetiştirmiş yani. Başka çocukları da var. Hiç kendisinden rahatsız değiliz. Tam tersine başarısına burada dikkat çekiyoruz. Tansu duyuyorsun inşallah yavrum. Dinliyorsan eğer bekliyorum bundan. Yani yıllar sonra diyecekler çok büyük gerçekten galaksi başkanıydı Süheyla Yılmaz. Bütün dünya sabah 7'de onu dinlerdi. Ama bütün dünya 7'de işte aynı saatte hayır dinlerdi, siz bilmiyorsunuz o zamanlar öyleydi, herkes onu dinliyordu sabahleyin işe giderken, hep böyle şeyler, bunları bekliyorum. Sizin söylediğiniz siyasilerle ilgili durumda da protokolde yeri var efendim, sorumlu sorumlu, ağırlamaktan sorumlu, misafir etmekten sorumlu, kendisinin sorumlulukları var, eşlerin sorumlulukları var. Yani o yüzden kimse kendi kendine bir şey yapmıyor. Dünyanın her yerinde görürsünüz bunu. Onu da belirtmiş olayım. Peki şimdi hocam gelin reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. 536 266 81 81 536 266 81 81. Caner hocamıza sorularınız için numarayı sizinle paylaştım. Radyo yayını bittiği gibi ayrılırız efendim. Yayını uzatamayacağız. Gelmek istiyorsanız, siz radyoda reklamları dinlemek yerine bizimle gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Burada sohbetimiz Caner hocamızla kesintisiz devam ediyor.
1: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Efendim siz radyoda reklamları dinlerken Caner hocamız öykü için dedi ki vallahi ben bilmem söyle gitti uzay üzerinden kendine bir servet elde etti etmedi giderim berbere çırak olarak veririm vallahi hiç dedi. Hocam söylediklerinizden bunu anladım, doğru anlamışım herhalde değil mi?
1: Ya az çok aynı ama şey konusunu tekrar altını çizmek istiyoruz. Yani Elon Musk'ın annesini seviyoruz. Annem ya. Oradan evet. Bir 10 lot gönderse tertemiz.
0: Yani kimsenin annesiyle bir derdimiz yok efendim. Hele kadınlarla hiç yani... derdimiz yok. Seviyoruz. Çiçek. İyi ki varız. Ben de varım. Tamam. Peki devam ediyorum burada.
1: Yani bir zaman makinemiz olsa bazı şeylerden hani vazgeçirmeye çalışacağımız anneler var ama... O ayrı.
0: O başka hocam. Geliyorum şimdi öyleyse. Aman bırakın bunları, altın yükselecek mi? Bunu söyleyin hocam demiş Sokrates. Ama Sokrates söylüyor bir de bunu yani. Altın yükselecek mi? Hocam gerçekten ne oldu? Hani bir süper döngü var mıydı yok muydu? Yokmuş herhalde değil mi süper döngü? Var mıymış yoksa?
1: Yok diyorduk ya zaten. Biz en son ne zaman yayın yaptık hatırlamıyorum ama bayağı zaman olmuş.
0: Çok eskiydi hocam. Hani... Eskiden de çok eskiden.
1: Yani Şubat

0: falan gibi olabilir. Ama zaten altında bir güvenli liman olma hüviyetini kaybetti. Çok volatil bir hale geldi. Burada trend yukarı yönlü ama dikkat etmek lazım. İşte merkez bankaları burada rezerv olarak altın almaya başladığı için Ukrayna-Rusya savaşından beri böyle yukarı gidiyor bu. Hani bu kadar da böyle altın sevdalısı olmayın. Periyodik cetvelde her şeyi satın alın diyorlar size ama almayın. Ne olduğunu bile bilmediğiniz bir yayınlarda öyle sorular gelmeye başladı. Öyle bir hani metal veya işte element soruluyor ki de şununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Element kendisi bilmiyor. Yani element kendisinin varlığını unutmuş. Periyodik tabloda öyle bir köşede duruyor element. İşte bu sizce ne olur? Acaba ne olur ya? Elementin kendisi biliyor mu ki ne olacağını? Nerede kullanılacağını? Hani öyle bir dönem yaşadık. Orada da işte altın, gümüş, bakır, hani bunlar niye gidebilir, niye gidemez, savaşın buna etkisi ne var vesaire, hep konuştuğumuz konular. Şimdi de altın tekrar yükselir mi? Ya altın nevi itibariyle belli bir proporsiyonda portföyünüze koyup bununla da ilgili kafanızı çok yormamanız gereken bir varlık. Yani altın üzerinden bir yatırım hikayesi, altın üzerinden bir başarı hikayesi yazmak, hani zaten yatırımın dinamiğine aykırı. Altın alacaksın, bir köşede duracak. Eskiden dolar alıp koyuyordun. Artık hani doların öyle bir hüviyeti yok. Şimdi altın alıp koyuyorsun. Ha burada şu da var. Güçlü bir Amerikan doları dönemine girdiğimiz için ons altının düşmesinden mütevellit biz gram altında da zaten ya bu hep düşüyor alın dediğiniz de düşüyor gibi şeyler yaşayabiliriz. Yani resim tersine dönecek. Biz çok uzun zamandır hem dolar yükseldiği için hem altın yükseldiği için çift yükselişten dolayı o gram altın çok iyi gitti falan. Keşke 5 sene önce evlenseymişim gibi bir noktadaydık. Ama şimdi hani altın gerçekten güvenli liman olma hüviyetine geri dönüyor olabilir bu düzeltmeler sonrasında. Zaten olması gereken de olur. Yoksa gidip Bitcoin alıp satarız. Yani ki Bitcoin'de de beklenen aslında bu stabilite, biraz bir stabilite sağlaması, volatilitenin çok yüksek olmaması, işte böyle 3-5 çarpanlar elde etmemeniz ki bir ödeme aracı olarak, bir alternatif para birimi olarak Bitcoin varlığına dijital bir para olarak devam edebilsin.
1: Hocam bu arada dolar dediniz, böyle güçlü dolar. Biz niye güçlü dolar evresindeyiz hocam? Yani Amerika'nın hiçbir şekilde işine gelmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Güçlü dolar derken efendim şunu da size söyleyeyim. Altın son bir yılın en iyi aylık kazancına doğru yöneldi. Bir. İkincisi dolar endeksi dediğimiz yüzün üstünde o dolar uçtu gidiyor. Yüzün altında dolar hiç mutlu değil. Dolar 101'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ve yukarı yönlü seyir görüyorum şu an. Yukarı doğru gidiyor. Böyle bir seyir içerisinde dolar niye güçlü? Niye buna izin veriliyor hocam? Buradan ne gibi çıkarı var Amerika'nın ya da Trump'ın diye mi sormalıyım?
0: Hatta bunu bir de şöyle soralım.
1: Hadi.
0: Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı, Japonya'nın faiz arttırdığı, dolar endeksinin de Japonya, GBP, Euro biraz yeter miktarda önemli bir de karşı bir endeks olduğunu düşünürsek buna rağmen nasıl yükseliyor? Hala daha da faiz arttırmadığı bir noktada Fed'in. Şimdi işte dün indirdiğiniz faizler bugün sizi biraz tırmalıyor. Öncelikle o 3 tane faiz indirdi Fed. Maliyeti düşürmek için, hani finansal maliyetini düşürmek için. O dönemde bunu şöyle gazladılar bize işte istihdam falan. Ha baktık istihdam da cayır cayır orada da öyle bir şey yok. Bir de faizi daha geçtiğimiz 6-8 ayda indirdiğinde hemen mi yatırımlar yapıldı da istihdam arttı falan. Dolayısıyla burada dual mandate'inin dışında bir konumlandırma yapıldı. İşte istihdam dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Bunu da herkes alkışladı. Daha da indirmesi lazım, 2026'da da indirmesi lazım falan denirken hatta Mirin sürekli şey yapıyordu bunu. Arada böyle fiş ekliyor. Bir bakıyoruz Mirin ne demiş? 50 bas puan indirdim. Tamam, sabit kalmış ama karar. Yani o kadar böyle bir fiş ekliyor ortalığı. Yani Evorş geldi, şu oldu bu oldu. Şimdi artış ne zaman olacak? Acaba sene sonuna doğru bir artış olacak mıların konuşulduğu. Bunu da gene birkaç ay öncesinden tutanaklarda bir baktık. Belli guvernörler işte faiz artışı söylemişler. Enflasyon istediğimiz yerde değil falanlar konuşulurken ya acaba Amerika'nın dual mandate'i değişse mi? Sadece fiyat istikrarına mı odaklansa diğer merkez bankaları gibi istihdamı bir tarafta mı bıraksa gibi şeyler konuşulurken Ben tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Bence bütün major merkez bankaları istihdamı değil mandate olarak almalı. Yani çünkü para politikası şey üzerinden gidilecek bir yer yok. Yani merkez bankaları bundan sonra merkez bankası olmaya devam etmek istiyorlarsa bu kadar bu teknoloji şirketlerinin büyüyüp kendi ödeme sistemleri üzerinden kendi ekosistemlerini yarattıkları bir dünyada merkez bankaları ve bastıkları paranın arkalarındaki gücün devletlerin repütasyonu olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz bir dünyada. Bunları alırsan ellerinden o zaman o teknofeodal lordlar neye dönüşür? Zaten az çok bunun hani değerlendirmesini yapabiliyoruz. Zaten giden tarafta hani o yöne doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani Elon Musk şimdi çıkıp dese ki ben SpaceX ile ilgili bütün işlemleri işte Elon Coin üzerinden yapacağım. Üzerine de resmin basıyorum ve hani bu kullanılacak dese şu anki sistemi değiştirmez ama mantalite anlamında başka bir yere götürür bizi. Hani böyle bir dünyada birazcık Fed böyle işte faiz arttıracağım falan dediği zaman işte borç bilançoyu küçültme planlarını yaparken bir de böyle enflasyonu önde tutacağız işte enflasyonu düşürmek için mutlaka ne gerekiyorsa yapacağızın altını çizip böyle yarım sayfalık bir metinle hiçbir şey söylemeden aslında çok şey söyledi o son toplantıda, faiz kararı toplantısında. Ha bir şeyler değişecek diye söyledi. Ha iyi yönde mi değişecek, kötü yönde mi değişecek, bir etkisi olacak mı onu biraz göreceğiz. Çünkü biz de böyle bir şov yapmıştık iki enflasyon raporu öncesi. İşte tahmin yapacağız, gerçekleşen yapacağız, orada işte beklenti yapacağız, aralarındaki farkları koyacağız falan. İki toplantı sonra 26 olacak dedik bıraktık. Yani konjonktür de oraya götürebilir. Enflasyonla alakalı beklentiler. Şunu da diyebilir. Bundan sonra bizim beklenen enflasyonumuz, hedef enflasyonumuz %3. Böyle bir dünyada %2 gibi bir enflasyon olmaz artık da diyebilir. Zaten onun yolunu yapıyorlar büyük ihtimalle ama bu konjonktürde hani ABD İran savaşı vesaire orada iyi kötü bir alan kazandı kazanmadı. Hani Amerika'dan yana aslında ilgi ve algı şu anda her ne kadar hiç öyle olmasa da içi boş olsa da bunun dolarla ilgili hani böyle bir güçlü olma durumu var. Eskisi kadar işte para basılmayacak, bilançolar küçülecek, faiz artabilir, en azından faiz düşmeyecek beklentilerin altında kalıyor gibi. Altın da satıldı, realize edildi belli bir noktada. Yani dolayısıyla pozisyon bu.
1: Peki hocam, şimdi burada söylediğiniz aslında çok önemli. Arka arkaya bir sürü hap bilgi verdiniz bize. Ben aklımda kalan sırayla ilerlemek istiyorum. Merkez bankalarının olmadığı bir dünya ne demek? Sizinle aynı fikirdeyim. O coin olarak bastırmaya kalksa Elon Musk kendini, hem de Sezar tacıyla bastırmazsa suratını, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kesin böyle bir Sezar'la görürüz böyle. Sezar tacıyla. Gerçekten böyle bir şey, bunu yapmaya çalışırlar mı? Yani bir devletin pek tabii buna izin vermemesi gerekir. Ama yani öyle bir şey ki bu. Yani ha, siz önden gidin ben geliyorum diyemezsiniz. Yani öyle bir şey yapmak zorundasınız ki bütün devletlerin elinden Merkez Bankası'nı almanız gerekiyor.
0: Yani ya bu dijital para merkez bankalarının geliştirdiği dijital paralar bir an önce daha aktif bir şekilde hani ekosistem içerisindeki yerlerini almaları lazım, rollerini almaları lazım. Onu da nasıl açıklayacaksın? Ya yani kredi kartı bile dijital bir para aslında. Arkasında sizin bankanızın şeyinin olduğu, commitment'ının olduğu bir para kredi kartıdır. Ama dijital para şeyleri Çin başta olmak üzere bizim de var. Merkez Bankası'nın bilmem kaçıncı fazına geçti ilerliyor orada proje. Merkez bankalarının dijital paraları üzerinden bir konumlanma olabilir ama orada da şu var yani kağıdı kullanmayacaksın, dijitali kullanacaksın. Gene aynı mantık. Ve bunu işte hani yaparken, ederken, arzını arttırırken, azaltırken nasıl ilerleyeceksin? O da başka bir konu. Bir de bu paralar birbiriyle konuşacak mı?
1: Ha, asıl önemli olan o.
0: Aynı ekosistemde ilerleyecekler mi? Bununla ilgili mükemmel bir fikrim var. Kimse yapamayacağından çok emin olduğum için teknik olarak anlatayım.
1: Hadi hocam.
0: Bu oyun konsollarında veya işte hyper casual oyunlarda puan kazanılıyor veya coin kazanılıyor. Bunlar harcanıyor ya.
1: Evet.
0: Bunların hepsi kendi oyun sistemleri içerisinde geçerli olan şeyler. Ya da oyun oynamayan belli bir beyaz yaka kesim için söyleyeyim. Hopi'den puan kazanıyorsunuz da harcıyorsunuz. Ürün yerleştirme değil, ekosistem anlamında
1: Evet, hoca
0: bahsediyorum. Veya
1: ekosistem anlatıyor efendim. Burada reklam falan yok. Bir kere daha altını çizelim. Yani işte o şey diyelim size puan kazandıran uygulamalar diyelim hocam.
0: İşte şeyde de kazanıyorsunuz puanları.
1: Aha.
0: Hatta muhtar falan oluyorsunuz, çok eğlenceli. Yemek siparişi verdiğiniz zaman falan. Ne yemişse artık, ne kadar yemişse muhtarı olmuş mahallenin orada. Bu kazandığınız her şeyin aynı platform üzerinde borsa gibi. Hani ben işte yemek söyledim, oradan bir puan kazandım. Gittim oradan alışveriş merkezinin şeyinde, aplikasyonunda bunu bozdurdum. Karşılığında başka bir şey alıp gittim onunla ayakkabı aldım gibi. Hani böyle bir ekosistem işte. PlayStation'da sabahtan akşama kadar oyun oynadım, coin'i bastım, paramı kazandım. Gittim onu bu borsada dolar veya işte Bitcoin veya Tether'e çevirdim. Onunla gittim bir şey satın aldım.
1: Ya
0: Hani
1: hocam
0: böyle bir
1: şimdi
0: dünya.
1: evet tamam işte Mad Max evrenine hoş geldik. Dune da olabilir. Peki ama şey diyeceğim yani bak çok güzel kürküm var. Tamam işte ben de çok güzel mamut avlamıştım. Kürkü bana ver mamuttan senin olsun şu kadar. E bu anlattığınız hocam. Dijitali sadece
0: E
1: bunun.
0: zaten Bitcoin ve blok zincir dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Bir
1: Bu.
0: işlem yapıyorsunuz, o şifreleniyor, karşılığında da başka bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Ha, bunu Koreli kardeşlerimiz şöyle bir şey çevirmişler, o çok eğlenceli. Ona gideceğim yani, zaman bulursam bir şekilde bir gün. E-sport gibi böyle ekranlara yansıtıyorlar. Aplikasyonlardan giriyorsunuz, kripto piyasasında işlem yapıyorsunuz. Hani en iyi işlemi yapan işte oyunu kazanmış oluyor. Bu pozisyonları falan da görüyorsunuz orada, işte kim short açmış, kim long açmış falan gibi. Böyle bir dünyada yaşıyorlar yani. Hani biz burada dijitalleşme vesaire falan diye yani konuşuyoruz, dünya nereye gidiyor, ama dünya oralara gitmiş kafa olarak. Ama bunu sadece regüle edilip dizayn edilmesi gerekiyor. Bunu söylemişken de 1900'lerin başında zaten Fed var mıydı? Merkez bankaları ne kadar vardı? O da tartışmalı. Yani JP Morgan'ın Merkez Bankası görevi gördüğü zamanlardan geldik.
1: Evet.
0: Hala da görüyor gerçi, ayrı konu da. Jay Diamond çıkıp da bir şeyler anlattığı zaman.
1: Yani
0: Ama
1: şeyde
0: adam
1: buyurun hocam.
0: SpaceX övüyor. Alalım yani. Hani 100 yıldır çünkü neyin ne olacağını bildiği için. Yani Dünya Savaşı'nda çelik satıp, tüfek satıp servet kazanıyor yani. Girişimcilik gibi girişimcilik. Bugün olsa şey yaparız. Etik mi değil mi, öyle mi böyle mi?
1: Bir sürü şey
0: İşte
1: konuşuyoruz.
0: Palantir mesela. Palantir etik mi değil mi? 100 sene öncesinin tüfek alıp onu maintain edip satan JP Morgan'ından Palantir'in ne farkı var? Adamların yaptığı teknolojiyi küçük görmekle alakalı değil. Kullanım şekli olarak. Hala aynı kafadayız. Yani dolayısıyla biz yani Mars'ta koloni kurduğumuzda da işte dünyadaki kaynakları tüketiyoruz vesaire, orada başka bir ekosistem kuracağız, işte veri merkezleri şöyle, ya tamam da ne yapacağız? Muhtemelen gene gidip bir yere saldıracağız. Veya hani Mars'la dünya arasında bir savaş çıkacak. Hani çünkü nüvesi bu varlığın, hani insan varlığının nüvesi bu. Hani dünyadaki kaynakları çok mu iyi kullandık da gidip uzaya, hani böyle vizyonsuz konuşayım işte, emekli neyse, öyle deyince de şimdi bütün emekli şeyler
1: Evet hocam
0: saldırmasınlar bana.
1: sınıflandırmayalım. Sonra üzülüyorlar, alınıyorlar. Yani dost muhabbetinde yapılan muhabbette sıkıntı yoksa ama kamu yayıncılığında dinlediğinde üzülebilirler haliyle. Boş verin hocam. Yani şey
0: Evet.
1: diyebiliriz biz buna işte. İş yapmayı artık bırakmış.
0: Hemen buradan gümüş ekonomiye geçelim o zaman.
1: Hadi.
0: Bu
1: Gümüş
0: bakım
1: ekonomi.
0: sektörü ne olacak?
1: Bakım sektörü. Hocam peki
0: Ya biz bir de artık
1: buyurun.
0: genç bir nüfus değiliz ya. Bunu da bir hani aklımıza sokarsak, yani Türkiye genç nüfusuyla falan diyoruz da o genç nüfus bizim genç nüfusumuz değil. Hani ithal ettiğimiz belli bir zümre var. Onlar genç ve onlar bu alanları
1: Evet.
0: dolduruyorlar artık.
1: Evet.
0: İş piyasasında, istihdam piyasasında, o ayrı bir sıkıntı.
1: Evet. Benim onunla ilgili değişik komplo teorilerim var. Bilimli bilgilerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Peki şimdi hocam burada önce bunu bir söyleyeyim de ondan sonra borsa geçeyim. Şey vardır ya aman canım eskiden şu mu varmış? Aman eskiden Fed mi varmış? Bu cümleyi çok rahat kurabiliyoruz. Yokmuş JP Morgan varmış sonra Fed olmuş. Çok rahat kurabildiğimiz cümlelerden biri. Peki şimdi hocam siz Wurst'tan ne anladınız? Bu arada bu hafta konuşacak onu da söyleyeyim. Çekirdek PCE verisini ardımızda bıraktık bildiğimiz üzere. Ve bu hafta da efendim tarım

0: istihdamı beklerken Warsh aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşma yapacak. Ha diyebilirsiniz, kendi milletine çok seslendi, anladık biz. Bir de şimdi Avrupa'ya seslensin, tam olsun. Ne yapmak, nereye varmak istemektedir bu Warsh beyler sizce hocam? Yok işte sözlü yönlendirme kalksın. Aman .com ne kadar saçma bir şey. Ben de konuşmayacağım zaten. Kimse konuşmasın. Yani görev gücü geliyor sanırsın Pentagon'dur. Beş görev gücü. Ne o hocam? Ne yapmaya çalışıyor? Neyle kandırıyor bizi şu an? Cambaza bak, cambaza mı yapıyor? Ne yapıyor?
1: Warsh'tan benim kafamda adam ya. Ben çok beğendim yani konuşmalarını. Şundan ötürü. Şimdi Dotplot hakikaten yani sene başında 6 faiz indirimi diye başlayıp sene sonunda ya 2 tane olsun da hani Allah bereket versin falan tadında kapanan bir tablo olduğu için o. Hani yapalım yani hobi olarak Dotplot gene yapalım, bunu takip edelim ama ya buna bu kadar önem atfetmeyin tarafında bence. Ben hani konuşmalarını öyle algıladım. Ya da işte metin. Hani FED metni mühendisliği. Metin fetişi. Bizde de var. Yani Merkez Bankası böyle böyle demiş. Ya burada D'yi daha iyi ayırmamış ama işte bakın faiz nerelere gitti. Enflasyon ne oldu falan. Hani Türkçe yazılıp da yazıldığı gibi okunmayan tek metin yani. Merkez Bankası metni. Hani bunlardan biraz çıkın artık. Çünkü diyor ki yani yine benim anladığım o. Geçmiş veriler üzerinden bir şeyler konuşuyoruz biz ve bu geçmiş veriler de o kadar kolay yani çok geniş 3 aylık periyotlarda olup biten olaylar. Bunların üzerinden geriye dönük karar almaya çalışıyoruz ama bizim proaktif olmamız lazım. Mikro veriden yararlanmamız lazım, günlük veriden yararlanmamız lazım. Hani bunlara bakarak bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla da geçmişteki veriye bakıp çok da bize bir guidance veriyormuşçasına böyle piyasaya böyle yapacağım, şöyle yapacağım dememek lazım tarafında. Kendince farklı bir Greenspan metodu yürütüyor
0: onu
1: gibi.
0: Onu diyecektim yani, suret aslını mı yaratmaya çalışıyor? Allah'ı varsa yaşatmaz hocam bize bunu yani. Şimdi düşünüyorum Greenspan zamanında olan, şimdi ölün de arkasından konuşulmaz ayrı mevzu da yani
1: ya,
0: sevabı
1: 100
0: günahı.
1: Sene yaşatmış. 100 sene yaşatmış, bize mi yaşatmayacak yani? 100 sene yaşattığına göre bir bildiği vardır dememiz lazım.
0: Yani şimdi gördük onun yaptığını. Yani dotcom'a mı gideyim, mortgage krizine mi bakayım, Lehman'a doğru böyle bir ufuk mu açayım? 2006'da ayrıldı bu arada efendim, onu da söyleyelim de. Ama yani her seferinde suçlanıp 2008 senin yüzünden diye Elon Musk beni andı. Alan Greenspan. Ama yani Warsh da aynı şeyi yapmaya çalışıyorsa eğer, bir de şey düşünüyorum mesela yani hiç yok da değil ki hocam, yani geçmişi de var diyeceğim ki, şimdi bunu öyle öne doğru itti ya Trump Warsh'u, ya bilmiyor Fed speak yapmayı bilmiyor işte, o yüzden öyle öğrenene kadar bizi oyalayacak diyorum. Yo, Merkez Bankası geçmişi de var.
1: Öyle demek istemedi o aslında falan. Yok, adam çok iyi bildiği için ben diyor bence. Ya bugüne kadar sizi kandırdılar. Bu işlere bakmayın diyor. Hani asıl bakılması gereken taraf bu arası. Bu arada nasıl ki bizim yaşadığımız enflasyon 2018 yılında sürdürülen o işte 2016 sonrası gelen işte politikalardan dolayı olduysa 2008 krizi de Greenspan'in yaptıklarından yani Greenspan'in değil tabii de o dönemde yapılanlardan, o dönemde tercih edilen politikalar nedeniyle olmuş bir şey. Aşırı finansallaşma, finansın reel sektörü yutması vesaire falan. Hani işte türev ürünlerin kullanılmaya başlaması. Türev ürünün olayı nedir aslında? Paramsı bir şey yaratır. Yani fiktif bir para gibi işlem gören bir varlık yaratır. Money'miz denilen şey. Bu da aslında merkez bankalarının para politikalarını dilute eder. Yani etkilerini değiştirir. Daha yeni YKS'ye girdim. Çok sıcağım bu konuda. Yani hani sulandırır diyelim.
0: Peki.
1: O yüzden burada zaten merkez bankalarının para politikalarının etkilerinin son 20 yılda böyle seyreldiğine, azaldığına dair semptomlar, bu farklı ürünlerin çıkmasından ötürü para arzı tabanının değişmesinden, para talebi tabanının da değişmesinden var. Hatta eskiden divize endeksleri vardı, sen de söyleyin, bıraktı onu hesaplamayı. Şöyle bir şeydir o, para arzı içerisindeki farklı varlıkların yani işte nakit, mevduat bilmem ne vesaire her neyse onların ağırlıklandırmalarını farklı yaparak bir para arzı oluşturur. para arz endeksi. Siz M2'dir, M2Y'dir bilmem nedir bunun üzerinden bir şey ölçüyorsanız onun üzerinden ölçersiniz. Daha sağlıklı bir ağırlıklandırma yapılır gibi. Neyse onu da bir tarafa bırakalım. Hani Wall tarafında da aslında biraz bizim şeye benziyor. Enag'a benziyor bu şeyleri. Task Force'lar bilmem neler vesaire. Neden? Çünkü orada yapılan şey veya E-TÜFE de var şimdi. Enflasyonu günlük internet verisi üzerinden çok büyük veri setleri çekerek ölçüyorlar. Böylece de konu şöyle bir şey gidiyor. İşte büyük sayılar kanunu, milyon tane veri çekersen bunlar gerçeğe yakın sar zaten falan. Hani gidip de böyle tek tek çünkü miktar yok. Sadece fiyat var. Fiyat üzerinden bir endeksleme, bir enflasyon endekslemesi oluşturuyor. Şimdi böyle günlük ölçtüğünüz zaman günlük bir veriye sahip olup bu veri üzerinden bir öngörü veya bir şeyler bir karar almaya çalıştığınız zaman daha sağlıklı olacağı konusu. Çünkü bizde piyasalarda da şöyle bir şey var. İşte Fed Powell böyle konuştu. Benim moralim bozuldu bugün. Satayım falan. Hani işte faiz indireceğim dedi. İndirmedi. Bana ne? Hani gene moralim bozuldu. Borsa bugün piyasaya mutsuz başladı falan. Bir de böyle öyküleştiriyoruz ya biz onu.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: eğlenceli.
0: Böyle bir şey
1: Ha böyle.
0: kişilik atfediyoruz. Hocam bu arada bölüyorum, çok tatlı anlatıyorsunuz. Gelin biz devam edelim öbür tarafta. Reklama çıkmam gerekiyor çünkü sohbete kaptırdık.
1: Tamam.
0: Kendimizi reklamı unuttuk. Radyoda reklamlar, Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yunus hesabına link var efendim. Buraya bekliyoruz sizleri.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: Geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
10: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

Senin bana elle tutulur, gözle görülür bir şey söylemen lazım diyordu Caner hocamız. Öbür türlü benim elimin altında zaten bir sürü yapay zeka aracı var, yapay zeka motoru var, onlara sorarım. Ama senin onları söylediğinden başka bir şey söylüyor olman lazım bana. Eğer ki sen köşedeki manav değilsen, iddian portföyümü yönetmekse diyordu. Buyurun hocam.

0: setlerin oluşması aslında bizi ileriye değil geriye götürüyor bence çember olarak. Şöyle, ya kimin aklına gelmiş de bu tohumu toprağa atmış da büyümüş diyoruz ya aslında bu işler işte. Hani nereden buldun ya o çakıl taşlarıyla ateşi nereden yaptın gibi. İşte tabula rasa vesaire insan zaten bilerek geldi falan. Hani bunları bir tarafa bırakalım. Şimdi yapay zeka ile aramızdaki muhabbet de biraz böyle. Hani benim jenerasyonum kitaptan altını çize çize öğrendiği için ve aslında biraz da yaparak öğrendiği için iş kollarında bazı şeyleri ne soracağımızı biliyoruz. Aldığımız cevap da hani kafamıza yatıyor mu yatmıyor muyu check edebileceğimiz de bazı mekanizmalar var. Dolayısıyla biz iyiyiz şu anda. Hani protez bacak gibi kullanıyoruz biraz yapay zeka. Yani biraz böyle kafam bulandıysa, yorulduysa, uykum varsa onunla böyle daha hani daha şart, daha böyle precise analizler yapıp gecenin bir vaktinde ilerleyebiliyorsun veya daha hızlı yapabiliyorsun birçok şeyi. Sunumları, şunları, bunları hızlı yaptırabiliyorsun ama bunları hiç yapmamışsan, hiç böyle bir dünyan yoksa ve yeni öğreneceksen öğrenemeyeceksin öncelikle her şeyden önce veya şey gibi eski araba kullanıcı, eski sürücülerin arabanın motorunu çok iyi bilip benim araba motorla ilgili hiçbir şey bilmemem gibi bir şey. Yani araba basınca gidiyor gitmediği yerde bakımına götürüyorum. Yani iyi kullanıyorum ama teknik olarak bilmiyorum. Çok fazla. Yani burada da geldiğimiz nokta biraz bu. Yani yine aynı şeye geleceğim. Ha bana ne anlatıyorsun? Hisse yukarı mı gider aşağı mı gider? Ya aynısını o da söylüyor bana. Hatta bir de bilmem kaç tane yüklediğim kaynaktan bakarak söylüyor. O zaman Wars'un dediğine geliyorum. Yani biz Fed olarak nasıl yönlendireceğiz bu piyasayı? Piyasa dediğimiz piyasa giderek çünkü bebekleşen bir piyasa. Yani sürekli böyle mır mır mır mır mır mır işte öyle geldi de, enflasyon böyle oldu bilmem ne oldu hani şey gibi. Ne o çocuk düşer şey olur ya buranın mimarisi niye böyle arkadaş bu böyle site mi yapılır ayağım kaydı ayağım takıldı düştüm. Ya evladım sen oraya bakacaksın. Ayağın takılmayacak, düşmeyeceksin. Sen bununla mükellefsin. Ama piyasaların genel mantığı işte Fed böyle yaptı, enflasyon böyle geldi, faiz böyle geldi. E ben düşeyim.
1: Fırsatı kaçırmayayım. Fırsat bu fırsat. Düşmeye yer arıyorum zaten, bahanem olsun. Peki hocam,
0: Küçük yatırımcı hep mi ezilecek falan gibi böyle. Küçük yatırımcı deyip geçmeyin. Bakın Reddit GameStop olayından sonra şu anda Kore piyasasında böyle bir durum var. Yani perakende yatırımcıların neler yaptığı Kore'de bir takip edilsin. Yatırım tavsiyesi değil ama takip edilsin. Kore borsası nereye gidiyor, nasıl gidiyor son 6 ayda?
1: şaşırdıklarımızdan biri de o, biliyorsunuz. Yani Kore'de işte MSCI'de bırakıldı, tamam, o da kendi yerinde kaldı diye konuşulanlardan bir iki. Daha yeni şeffaflık uyarısı var, Bekir Gürdamar'ın kaleme aldı efendim. BloombergHT.com'da bakabilirsiniz yazıya. Mesela şeffaflık diyor, her şey yolunda gitmeli, tekrar bir bakarız yoksa danışma süreciniz başlar diye böyle bir spot tutuyor MSCI, hem Türkiye'ye hem Endonezya'ya. Dünya mesela merak ediyor, Güney Kore yerinde kalmış mı diye. Hocam enteresan değil mi böyle? Herkesin böyle bir şekilde tedirgin olduğu, ama diyorsunuz ya çok alıştık biz izlemeye. Yani bir bilim kurgu izler gibi izliyoruz. Bir Arkası Yarın dizisi izler gibi izliyoruz. Herkes kendi kültürüne göre. Yani sanki ne olacağı belliymiş, bir kurgu var. Bakayım o kurgu gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Ucuz dopamin bu. Yani ucuz dopamin peşinde biz gerçeği mi ıskalıyoruz hocam? Nedir buradaki durumumuz bizim? Tüm dünya için soruyorum. Güney Koreli özelinde ya da Türkiye özelinde nasıl anlatmak istiyorsanız size kalmış.
0: Şöyle düşünelim şimdi MSCI niye böyle şeyler yapıyor işte şeffaflıktan niye bahsediyorum? Bir sene önce var olmayan bazı hisselerin sektörlerini söylemeyeyim de ne oldukları hemen belli olmasın. %3500, %4000 büyümeleri normal mi? SpaceX ile ilgili bir ton konuştuk burada. Yani bizim aramızda uzaya roket gönderen bir şirket var mı? Yok. Dolayısıyla yani neye istinaden böyle bir büyüme oldu? Şimdi bunu ortalama bir borsa bilgisi veya ortalama bir piyasa bilgisi olarak biz sorgulayabiliyorsak bir noktadan sonra bu kurumların da sorgulaması normal. Çünkü özellikle 2000

0: 2018'den günümüze baktığımız zaman borsada olan yükselmeler, düşüşler, sermaye yapısındaki değişiklik, hisseler arasındaki işte ödünleşmeler, hani bir sürü vaka işte halk arzlar. İşte o 10 gün tavandan sonra bir daha asla hani kendi şirket sahibinin bile hissesine dokunmadığı hisseler gibi. Dolayısıyla hani bunlar önemli çünkü buralardan çıktığınız zaman zaten dünyanın radarından çıkmış oluyorsunuz. Yani oradaki şey şu, risk şu. Yani biz burada işte ne bileyim bilmem ne hissesi ne olur. Kimsenin umurunda değil bilmem ne hissesinin ne olduğu. Hani büyük fonlardan veya işte yabancı fonlardan bahsederken söylüyorum. Yatırım yapılabilir ülke misiniz? Endekste misiniz? Bu. Yani onun dışında ama bizim çok değerli şirketlerimiz var. Var da bize var. O değerli şirketler Endonezya'da da var. Tayvan'da da var. Tayland'da da var. Hindistan'da da var. Pakistan'da da var. Var yani. O nedenle hani burada bu şeffaflık işi hakikaten çözülmesi gereken bir iş. Çünkü bu çözülmediği noktada zaten biraz önce dediğim yere geleceğim. Hatta borsa kadar bağlayabiliriz bunu. İşte Merkez Bankası böyle dedi. Enflasyon böyle geldi. Piyasanın morali bozuldu. Piyasanın haberi var mı acaba bundan?
1: Sen onu böyle kişiselleştirdin ama bir duygu yükledin de acaba piyasanın tam olarak bundan haberi var mı?
0: Zaten 5 tane işlem olsa piyasada yönü değişiyor. O ona alıyor, o ona satıyor, o ona gönderiyor, o öbürüne dağıtıyor falan. Zaten piyasa bu. Böyle olan bir piyasa ile ilgili de soru işareti oluşması, diğer piyasalardan da bahsediyorum. Hani bu bizde var da diğer piyasalarda yok mu denirse var. O yüzden işte halka açıklıkla ilgili şimdi tekrar hani doğru hamleler geldi o taraflarda. Hissenin dolanımı ile ilgili halka açıklık oranının gerçekten halka mı açık yoksa halka açık ama aslında o açık olan kesimin bir hani kısmı işte şirket sahibinin amcasının, oğlunun, teyzesinin, babaannesinin yatırım fonunun elinde mi duruyor falan gibi durumlar. Hani bunlar önemli aslında regülasyonlar.
1: Peki. Caner hocam süremizin sonuna geldik. Biz sizinle sohbete
0: Aa ne
1: doyamadık.
0: çabuk.
1: Evet. Aa ne çabuk. Her seferinde söylüyoruz hocamızla. Ama yaz döneminde efendim kısmetse daha sık görüşürüz. Hocamızın çünkü dersleri biraz daha hafifliyor yaz dönemiyle birlikte. Öykü de çatapatla uğraşacak tabii kız kaçıran. Onun çok önemli görevleri var yaz içerisinde. Dolayısıyla biraz daha vakit ayırabilecek hocamız bize. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Haftamız sizinle neşeli başladı.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Evet, birlikte gidiyoruz hocamızla. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah haftanız. Siz ayrılabilirsiniz hocam. İşiniz var çünkü biliyorum. Rahatça gidebilirsiniz. İnşallah haftanız güzel başlamıştır. Böyle devam etsin. Yeni saatimi Twitter'dan atacağım efendim birazdan gelmek isteyenlere. Bekliyorum diyeyim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabından takip edebilirsiniz. Burada yayın linklerimi paylaşıyorum. Gelmek isteyenleri beklerim. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Com.tr'de vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Kale Kilit.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
9: SOA. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve sabah raporuyla Bloomberg HT yakında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Hemen önce şöyle bir piyasaları turlayalım. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi geçen haftayı kapatırken 14.274 puandaydı. %0.10'luk primle geçen cumayı biz bitirirken bankalar %0.38, holdingler %1.12 oranında yükseldi. En çok kazanan tarafta %2.84 ile metal eşya sanayi, en çok kaybeden tarafta ise %1.73 ile turizm sektör endekslerini takip etmiştik. CDS'imiz haftaya başlarken risk priminde 222 bas puana işaret ediyor ve MSCI Türkiye ETF'i %0.13 aşağı yönlü bir kapanış yaptı. Tahvilde gösterge bileşik 40.33'te, 10 yıllık kağıtta bileşik getiri 33.14'te valörlü piyasayı kapattı. Dolar TL yeni haftaya başlarken 46.63-66'da, Euro TL hareketi 53.09-53'te devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.13.87 derken sterlin dolarda 1.32.05'teyiz. Dolar endeksi ise 101.36'da. Bu hafta biz içeride enflasyon, işsizlik, ticaret ve imalat PMI verilerini göreceğiz. Küresel çapta Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'de Sintra'da düzenlediği Merkez Bankacıları toplantısı, yıllık düzenlenen sempozyumda bugün başlıyor. Yine küresel çapta PMI'ları alacağımız bir hafta. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi, Euro bölgesinde enflasyon bu hafta ajandamızda olacak. Avrupa tarafında biz Stoxx 600'de geçen cumayı %0.67 aşağı yönlü kapanışla bitirmiştik grafiklerde. Petrol ve doğalgaz hisseleri %1.97 düşerken perakende %1.62, teknoloji ise %1.28 kadar satıcılı tarafta yer almıştı. Trump'ın özellikle Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, yani bir anlamda Avrupa'ya da %100'lük bir tarife tehdidi söz konusu olmuştu. Volkswagen tarafında yine Avrupa'da 100 bin kişiye kadar işçi çıkarıp Almanya'da 4 fabrikayı kapatma niyeti de açıklandı. Sendika gerekirse bunu önlemek için elimizden geleni yaparız dedi. Euro bölgesinde 12 aylık enflasyon beklentisi %3,5, 3 yıllık tarafta ise %2,9'da Mayıs ayı için açıklanmıştı. Amerika tarafına geldiğimizde cuma kırmızılarda kapandı ama özellikle Merck ve Johnson & Johnson'a gelen haftalık kazanımlardaki çift taneler Dow Jones'u haftalık grafikte %0,6 yukarı taşıdı. S&P'de %2, Nasdaq'ta %4,6'lık değer kaybıyla geçen hafta noktalandı. Teknolojiye gelen satışlarda OpenAI'nin halka arzının 2027'ye kalabileceği beklentisi özellikle SoftBank'ı %12 baskıladı. Sağlık hizmetleri tarafında haftalık grafik %7 yükselişle 2022'den bu yana en iyi grafiğe işaret etti. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise gerekirse bir kez faiz artırımına gidebiliriz diyor. Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni endeksi 49,5'la beklenti üstü çıkarken Amerika'da hane halkının bir yıllık enflasyon beklentisi 0.2 puan düşüşle %4,6'ya, 5 yıllık enflasyon beklentisi ise 0.6 puanlık düşüşle %3,3'e işaret etti. Hafta sonundan devreden başlıklarda Trump özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ateşkesi bir kez daha bozduğunu ifade etti. İran'ın Katar petrolünü taşıyan bir kargo gemisini vurmasıyla beraber Kuveyt ve Bahreyn'de de askeri üsleri hedef aldığı ifade edildi. Amerika da buna yine misilleme olarak Tahran'ı vurdu. Sonrasında Axios'a çıkan habere göre bir yandan Pakistanlı heyet iki tarafında İsviçre'de kalmaya devam ettiğini bize söylerken Axios'ta çıkan haber Amerika ve İran tarafında saldırıların karşılıklı durdurulduğunu, teknik müzakere sürecinin Katar'da bugün yeniden başlayacağını ortaya koydu. Bunun da etkisiyle aslında Amerika'da vadeli tarafa geçtiğimizde genelde yeşil ekranlarla bu sabah karşılaştık diyelim. Bir de SpaceX'in 7 Temmuz'dan itibaren Nasdaq 100'de işlem göreceğini hatırlatalım. Faiz cephesinde ise Minneapolis Fed Başkanı açıklamalarıyla 2 yıllıkta faiz geçen hafta aşağı yöne dönerken bu haftaya girişinde yükselişlerde 4.10-24 seviyesinde 2 yıllığı, 4.37-84'te ise Amerika'da 10 yıllık tahvil faizini takip ediyoruz. Bu arada Kevin Warsh'a da iki yeni ekonomist danışman geldi. Daniel Kovitz özellikle araştırmalar ve istatistik, Eric Ergrom ise para politikaları konusunda yine üst kademeden danışman olarak Fed'de göreve başlamış durumda diyelim. Bununla beraber yine Asya tarafına geldiğimizde bu sabahki önemli şirket haberi Samsung Electronics ve SK Hynix cephesinden geldi. Bu tarafta 1.3 trilyon dolara varacak şekilde 10 yıllık bir yatırım planı olacak diyor Korea Economic Daily'de geçen haber. Bu da hisseleri bu sabah baskılayan tarafta yer aldı. Çin yine Japonya'ya ilişkin çift kullanımlı ürünler ihracatına dair kontrolleri sıkılaştırdığını, listeye 20 şirketi daha eklediğini söyledi. Bunların içerisinde Mitsui gibi bildiğimiz isimler var. Drone üreticisi Terra var. Nükleerde faaliyet gösteren OKİ Elektrik de yine bu listede yer aldı. Bugün gelen makro veri ajandasında Japonya'nın perakende satışları Mayıs'ta %5,3 yıllık, %1,9 aylık rakamlarla da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Emtia tarafına geldiğimizde 4. haftaya ekside kapatan altın fiyatı yeni haftaya da ekside başladı. 1008 civarı düşen spot altın 4055,5 dolarda, yine gram altına yansıması 6709 lira 87 kuruşta bizi karşıladı. Gümüş yeni haftaya 58 dolar 28 sentten başlarken petrolde de Cuma günü gördüğümüz %3'lük düşüşler sonrasında bu haftada 70 doların altında bir Amerikan tipi ham petrol var karşımızda. 69 dolar 84 sentte Brent petrolde 72 dolar 21 sentle yoluna devam ediyor diyebiliriz. Kripto para evreninde de hemen risk iştahını ölçmeye çalışalım. O tarafa geldiğimizde Bitcoin'de bu sabahki fiyatlama 59.528 dolara işaret ederken piyasa değeri açısından ikinci büyük Ethereum'da da 1567 dolar civarında işlemler devam ediyor diyelim. Ve hemen bir haberin detayıyla da devam ediyoruz. State Street Investment Management Asya Pasifik Yatırım Stratejisi ve Araştırma Başkanı Ningui Liu yapay zeka konusunda Asya bölgesindeki yine durumu değerlendirdi. Hafta sonu Uluslararası Takas Bankası'nın raporunda da vardı. Yapay zeka yatırımları ile ilgili önümüzdeki oldukça yüksek harcamalar sürdürülebilir demişlerdi ve risk olarak tayin etmişlerdi. Uzman nasıl yorumladı, paylaşalım.
1: Öyleyse biz önce bu milyarlarca dolarlık ABD yatırımlarının Asya üzerindeki etkisinden bahseder misiniz?
2: Evet, kesinlikle. Şöyle ki insanlar yapay zekayı düşündüklerinde genellikle modelleri, platformu ve yazılımı düşünüyorlar. Ama gizli gerçek şu ki yapay zeka sadece bir yazılım hikayesi değil. Aynı zamanda oldukça fiziksel ve çok Asya odaklı bir donanım hikayesi de. Çünkü biliyorsunuz teknolojide yeni bir atılım olduğunda ve tıpkı diğer teknolojilerde olduğu gibi önce bir kavram kanıtı ortaya çıkıyor. Ancak bu kavram kanıtını gerçek ekonomiye, gerçek bir etkiye nasıl dönüştüreceğiniz konusu aslında yapay zekanın ölçeklenmesine bağlı. İşte burada Asya devreye giriyor.
1: Özellikle de sizin de belirttiğiniz gibi donanım tarafı ve Asya'nın yarı iletken alanında ne kadar büyük bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, değil mi? Bize tedarik zincirinin nasıl işlediğini ve Batı'da yapılan tüm bu yatırımların belki de bu bölgeden geçerek Asya'ya nasıl fayda sağlayacağını açıklar mısınız?
2: Evet, kesinlikle. Yani eğer düşünürseniz bu yılın başlarında Jensen Huang'ın bahsettiği sözde 5 katmanlı yapay zeka pastası var ya, aslında burada tüm bir tedarik zinciri söz konusu. Enerji, yani elektrik katmanından başlayıp çiplere, ardından altyapıya, sonra da modeller katmanından uygulamaya kadar uzanıyor. Ve sonra bu açıdan bakarsanız hem elektrik hem çipler hem de altyapı açısından Asya bu alanda oldukça etkiliydi. Bu yüzden başta patlamanın birkaç büyük hyperscaler şirketiyle ve çip üreticileriyle başladığını düşünüyorsunuz. Ama zamanla insanlar şunu fark etmeye başlıyor. Tamam, bu artık darboğaz olmaktan çıkıyor. Darboğaz yer değiştirmeye başlıyor. Tedarik zincirinin başlangıçta gevşek bir şekilde birbirine bağlı olan bir dizi halkadan oluştuğunu görebiliyorsunuz. Tedarik zinciri sıkılaştıkça halkalar satır satır sıkılaştırılacak, değil mi? Yani şu anda gördüğümüz şey bu. Yani ilk dalga çipler ve hyperscaler'lar, ardından yavaş yavaş darboğazların çiplerde, bellekte, paketlemede, soğutmada, elektrikte, altyapıda, şebeke altyapısında ve tüm bunlarda ortaya çıktığını göreceksiniz.
1: Doğru. Peki ya DeepSeek gibi daha düşük maliyetli Çinli yapay zeka modelleri? Bu modeller bölgeye yapılan yatırım akışları söz konusu olduğunda denklemi değiştirebilir mi?
2: Evet, bu potansiyel olarak mümkün. Evet, yani çünkü bence eğer yapay zeka geliştirme modeline bakarsanız Asya hükümetleri ile ABD arasındaki farkı görebilirsiniz. Asya hükümetlerinin yapay zeka geliştirmeyi teşvik etme konusunda gerçekten çok fazla hevesli olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında yapay zeka gelişimini devlet düzeyinde stratejik girişimlerden biri olarak görüyorlar. Bu yüzden bu çip modelleri modellerini geliştirme eğilimindeler ve devletler egemen yapay zeka modelini geliştirmek için teşvikler sağlıyor. Bu görünüşe göre Asyalı şirketlerin yalnızca ihracattan kar elde etmelerini değil, aynı zamanda bölgemizde yapay zekanın benimsenmesiyle verimliliği artırmalarını da sağlayacak.
1: Evet, burada Japonya'da, Güney Kore'de ve hatta Hindistan'ın birlik bütçesinde bile yapay zeka etrafındaki gelişimi desteklemeye yönelik unsurların yer aldığını görmek ilginç oldu. Peki ya özel finansman? Bölgede bunun ne kadarını görüyoruz?
2: Evet, özel finansman ABD ile karşılaştırıldığında, çünkü bence ABD'deki yapay zeka finansmanı ile Asya Pasifik'teki yapay zeka finansmanı arasında biraz fark var. Yani ABD'de finansmanın çoğunun neredeyse kendi kendini finanse ettiğini görüyorsunuz. Biliyorsunuz o büyük ölçekli şirketler nakit akışı açısından oldukça zenginler. Son birkaç yıldır neredeyse kendilerini finanse edebildiler. Ta ki belki de şimdi borç piyasası gibi başka finansman yollarına bakmaya başlamalarına kadar. Oysa Asya'da daha önce de belirttiğimiz gibi burada büyük ölçüde yukarıdan aşağıya, yani hükümetin yönlendirdiği bir süreç olduğu için hükümet destek sağlıyor. Yani bazı fonlamalar belki devletin varlık fonundan, bazı kamu emeklilik fonlarından ve aynı zamanda özel sektörden de gelebiliyor. Yani bu özel kredi fonu ya da hatta altyapı fonu Asya Pasifik'teki bazı yapay zeka projelerine de finansman sağlayabilir gibi görünüyor.
1: Tüm bu fonların harcanmasına gelince, ister özel sektörden ister kamu sektöründen gelsin, Asya'nın bunu yapma şekliyle Batı'nın, özellikle de ABD'nin yapma şekli arasında bir fark var mı? Mesela mevcut altyapıdan verimliliği artırmaya çalışmak yerine daha fazla altyapı inşa etmek, ki bu ABD için geçerli gibi görünüyor.
2: Evet, yani sonunda ABD'de neler olduğuna bakarsanız, tüm bu altyapı yatırımlarına basitçe ifade etmek gerekirse, değil mi? Yani Seattle'da ya da Silikon Vadisi'nde bir sözleşmeyi dolarla imzalıyor olabilirsiniz. Ama aslında bu sözleşmenin temelini oluşturan şey Asya'dan gelen donanım. Yani tekrar ediyorum, daha önce de söylediğim gibi State Street Management'ta bizim inandığımız şey şu ki Asya'nın inşa ediliş şekli, yani bu şekildeydi. Bazen biliyorsunuz bu daha sermaye verimli oluyor ve bir anlamda kendini büyüttü. Biliyorsunuz ihracat yaparak, yani yapay zeka altyapısı açısından dünyaya ihracat yaparak, aynı zamanda da yapay zekayı anında kullanarak kendi verimliliğini daha etkin bir şekilde artırıyor.

0: Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'le beraber sabah raporuna devam ediyoruz. İsmail Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi küresel tarafa baktığımızda önce savaş sonra barışı yine fiyatlamaya devam eden bir performans var. Hafta sonundan devreden başlıklarda Uluslararası Takas Bankası da söyledi. Özellikle tabii yapay zeka ile ilgili ne kadar sürdürülebilir olduğunu bilmediğimiz harcamalar, rekor miktardaki borç gibi unsurlar kırılganlıkları artırmaya namzet dedi. Hem para politikaları hem de maliye politikaları açısından istikrarlı olmanın ve hep teyakkuzda olmanın önemine dikkat çeken bir rapor geride kalmış oldu. Ne dersiniz, özellikle küreseldeki risk iştahından bu sabah biz ne kadar nemalanırız? Bu hafta genelinde size göre özellikle küreselde hangi başlıklara dikkate almak lazım?
1: Günaydın öncelikle. Tabii savaş büyük ölçüde bitti gibi gözüküyor. Yani bir anlaşmaya varıldı. Ardından karşılıklı tansiyon yine devam ediyor. Ama istikamet yavaş yavaş da olsa bu en azından silahlı çatışmanın tamamen bitmesi ve petrol akışının ve diğer ham madde akışlarının körfezden normale dönmesi. Şimdi bu senaryoyu tabii borsalar büyük ölçüde fiyatlamıştı diye düşünüyorum. Şöyle bir geriye dönüp son bir buçuk aya bakarsak aslında dünyadaki birçok piyasa ciddi şekilde yükseldi. O savaşın Şubat'ın işte sonunda başladıktan sonraki ilk şoktan sonra hızlı bir toparlanma yaşandı. Ve şu anda zaten bir barışın olacağı, olduğu ve petrol fiyatlarının makul bir zaman içerisinde tekrar aşağı geleceği bence fiyatlanmış vaziyette. Yani bu savaş konusunu borsalar büyük ölçüde geride bıraktı diye düşünüyorum. Yine daha güncel konumuz olan yapay zeka. Yapay zeka nereye götürecek teknoloji şirketlerini konusuna geldik. Bu da tabii aslında baktığınızda bir taraftan tabii ki çok önemli bir konu. Özellikle büyük piyasa değerli böyle mega market cap'li şirketlerin değerlemesini en çok etkileyen konu. Ama hisse adedi olarak baktığımızda nispeten daha sınırlı sayıda hisseyi etkileyen bir mesele. Bu açıdan enteresan bir resim olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin bir Warren Buffett portföyüne baktığımızda muhtemelen yapay zeka ile ilgili ya hiçbir şey yok ya da bir iki tane daha orta büyüklükte yatırım vardır. Ama tabii ki dünyadaki başlıkları en çok meşgul eden konu yapay zeka. Çünkü trilyon dolarlık market cap'li teknoloji şirketleri yapay zekadan şu anda en azından momentumlarını buluyor. Tabii bu konuda malum konu çok fazla yatırım yapılıyor. Bunun geri dönüşü olacak mı, olmayacak mı? Benim görüşüm burada çok yapılan yatırımların bir kısmı muhtemelen geri dönüşü olmayacak. Ama bunların arasında, bu şirketler arasında, bu sektörler arasında geri dönüşü çok yüksek olanlar da olacak. Sonuçta zaten biz portföy yöneticilerinin, analistlerin görevi de burada kazananları kaybedenlerden ayıklamak olacaktır. Yani biraz bu şey gibi işte 2000'deki dotcom bubble'ında bir sürü şirket battı ama işte oradan çıkan birçok şirkette böyle trilyon dolarlık şirketler haline geldi. Bu hafta özelinde, bu önümüzdeki birkaç hafta özelinde konuşmak gerekirse ben biraz daha sakin, yatay bir piyasa bekliyorum açıkçası özellikle Amerika borsalarında. Büyük ölçüde olumlu haberler fiyatlandı. Biraz daha böyle artık önümüzdeki 6-12 ayın olaylarına, belki Amerika'daki ara seçimlere odaklanan bir piyasa göreceğiz. Fed'den de çok istediğini bulamadı piyasa. Yani Trump'ın yeni atadığı başkan böyle birdenbire gelip faizleri indirmeye başlamadı. Zaten bunu daha önceki sohbetlerimizde de konuşuyorduk. Fed kurumsal bir yer. Böyle siyasi bir atamayla birdenbire kararlarını değiştirebilecek bir yer çok değil. Belki bir miktar gevşetmeye yönelik bir eğilimi olabilir yeni Fed başkanının ama rakamlara, verilere, bilimsel modellere bakarak hareket etmeye devam edecektir.
0: Şimdi bizim de bu hafta sonu esasında dikkatimizi çeken başlıklardan bir tanesinde bu Uluslararası Takas Bankası raporu dedik ama Uluslararası Takas Bankası nezdinde 2012'den bu yana ilk defa Merkez Bankası Başkanı sunum yaptı. Bizim tarafımızdan önemli haberlerden bir tanesiydi. O sunumun da detaylarına baktığımızda aslında iletişimin önemine dikkat çeken başlıklar öne çıktı diyebiliriz. Özellikle video bazlı, video temelli iletişimin bilhassa enflasyon beklentilerini, yine Merkez Bankası kredibilitesini, güvenilirliğini ve kur beklentilerini beklentilerini yönetmedeki önemine dikkat çeken mesajlar burada öne çıktı diyebiliriz. Şimdi önümüzdeki sürece baktığınızda hem bizim Merkez Bankamızdan hem de Amerikan Merkez Bankası'ndan iletişime dair beklentilerinizi de alalım İsmail Bey. Çünkü Kevin Warsh'un noktasal grafikten imtina ettiğini biliyoruz. Söyleyecek bir şeyimiz yoksa toplantı yapmaya da basın toplantısı yapmaya da gerek yok diyen bir isim. Yine ortaya koyduğu iletişim akla Alan Greenspan'i de getirdi. İşte bazen onu da açıkladığı metinlerde adeta dekoder lazımdı diyen, şifreleri çözmek lazımdı diyen konuklarımız da oldu. Şimdi buradan baktığınızda önce Amerikan Merkez Bankası diyelim isterseniz, madem sohbete küreselden başladık. Nasıl bir iletişim beklersiniz ve Fed'den beklentilerinizde bu sene faiz artırımı varsa kaç tane?
1: Evet, yeni başkan Fed'de genel sistemi bayağı bir değiştirecek gibi gözüküyor. En azından bayağı bir yeni ayarlar yapacak farklı noktalara. Buna iletişim de giriyor. Yani tabii iletişimin azalması veya söyleyecek bir şey yoksa toplantı yapılmaması gibi şeyler piyasalarda doğru olmayan beklentilerin oluşması gibi bir sonuç da doğurabilir. Yani Fed'in çok hassas bir iletişim politikası güdüyor olması ve o açıkladığı metinlerin toplantıdan toplantıya bazen bir iki cümle, en fazla bir iki böyle bir paragraf değişiyor olmasının sebebi, Fed'in piyasalara yapmak istediği şeyleri önceden sinyal etkisiyle vermesi, en azından sinyalini vermesi ve gerçekten adım attığı zaman da büyük bir sürpriz, yani sürprizin karşılığı piyasalarda sert çalkantı, yüksek volatilite yaratmak istememesiydi. Şimdi yeni sistemde nasıl evrileceğini bunu hep beraber göreceğiz. Fed'in daha az iletişimde bulunması çok benim tercih edeceğim bir şey değil. Yeni yönetimi bunu yapacağını da çok zannetmiyorum. Yani belki biraz daha farklı bir iletişim sistemine geçeceklerdir ama böyle biz daha az konuşacağız, daha az bilgi vereceğiz yaklaşımını fiiliyata dökebileceklerini pek düşünmüyorum. Zira bu piyasalarda ciddi volatilite, ciddi oynaklık yaratır. Özellikle Amerika özelinde Amerika'daki en kritik değişken aslında orta uzun vadeli tahvil faizleri. Yani tekrar o hikayeye geri dönmemiz lazım. Amerika ciddi borç yükü taşıyan bir ülke ve 10 yıllık, 20 yıllık faizlerin böyle 0.1 yukarı gitmesi ciddi bir şekilde Amerika'nın borçluluğunu olumsuz etkiliyor. Fed'in ana yönetmesi gereken konulardan bir tanesi bu ve böyle bir ortamda iletişimi azaltarak piyasalarda oynaklığı arttırması Amerikan hazinesinin borçlanma maliyetlerini de yukarı çekebilir. Bakalım nasıl adımlar atacak Fed? Belli ki bir takım değişiklikler yapacaklar ama böyle çok piyasaları tedirgin edecek şeyler yapacaklarını, yapma niyetlerinde olduklarını veya yapmaya cesaret edebileceklerini pek zannetmiyorum.
0: Bu sabah Bloomberg'da haber vardı. Gelişen ülke tahvilleriyle alakalı bir haberdi. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum konuyla ilgili olarak. Tam diyorlar Brent petrol fiyatı aşağı gelirken diğer tarafta Şahin bir Fed başkanı yüzünden hem dolar 13 ayın zirvesine geldi hem de aynı zamanda Amerikan tahvil faizlerinde savaş öncesine kıyasla ciddi yükselişler yaşandı. Özellikle 5 yıllıktan yola çıkarak 60 bas puanlık artış olduğunu söylemişler. Bu anlamda bakıldığında da sermaye, yurt dışı sermayeye bağımlılık açısından kırılgan ülkeler arasında Kolombiya ile Türkiye'yi listelemiş. Şimdi buradan baktığınızda bizi daha çok petrol fiyatı mı, yurt dışındaki kur hareketi ve döviz borçlanma maliyetleri mi daha çok etkileyecek sizce?
1: Borçlanma maliyeti tarafını ben iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda uygulanmakta olan programın da olumlu bir sonucu olarak malum Türkiye'nin CDS spread'i makası bayağı aşağı geldi. Borçlanmamızda hem yurt içi hem yurt dışı borçlanmamızda bir sıkıntı gözükmüyor. Bütçe disiplini bu sene geçen iki seneye göre daha iyi gidecek gibi gözüküyor. İşte depremle ilişkili harcamalarda azalma oluyor. Dolayısıyla nihai bütçe dengesi biraz daha olumluya doğru seyrediyor görüntüsü var. Dolayısıyla borçlanma tarafında Türkiye'nin çok bir olumsuz etkileneceğini zannetmiyorum. Yurt dışındaki faizlerin az bir miktar yukarı gitmesinden. Bizim petrol daha kritik bir değişkenimiz. O da şundan dolayı, petrol enflasyon üzerinden bizi sıkıştırıyor aslında. Yani petrolün malum bize iki tane önemli etkisi var. Bir, petrol fiyatları arttığı zaman cari açığımız artıyor. İki, petrol fiyatları arttığı zaman enflasyonumuz artıyor. Şu içinde bulunduğumuz konjonktürde bizim için enflasyon daha kritik bir konu. Çünkü

0: Enflasyonu aşağı çekmek için bir takım bedeller ödüyoruz, bir program uyguluyoruz ve 3-4 aydan beri de enflasyon pek düşmüyor. Çünkü savaştan dolayı petrol işte 60 dolardan 90'a 100 dolara çıktı. Burada biz enflasyon bacağından, yani petrolün enflasyona verdiği desteğin olumlu olması önümüzdeki 3-6 ayda bence en kritik değişken olacaktır. Cari açık tarafı biraz daha ikinci planda kalır diye düşünüyorum. Dolayısıyla petrolün aşağı inişini heyecanla izlemeye devam edeceğiz inşallah.
1: Tabii bizde sadece petrolün düşüşü faiz indirimlerini beraberine getirmeye yeter mi? Bunun da tartışıldığı bir ajanda var. Commerzbank hafta sonu yorum paylaştı. Faiz indirimi için Türkiye'de durumun şu anda çok elverişli olmadığını ifade ettiler. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetimiz 40'ta, politika faizimiz 37'de. Ama haftalığa tekrar fonlamada dönülmesinin TL'de oynaklığı artırabileceği ile ilgili bir yorum paylaştılar. Bilemiyorum, katılır mısınız?
0: Merkez Bankası'nın ben bekleyeceğini, biraz faiz indirimi için bekleyeceğini düşünüyorum. Yani yaz sonundan önce, işte şu anda Haziran ayı bitiyor. Bence Ağustos sonundan önce faiz indirimi konusunda bir adım atılmayacaktır. Eylül'de sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, toplantı var. O toplantıda belki az bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Bu süreç içerisinde de aktif gerçek fonlama maliyeti 40'tan belki 39-38'e doğru geri çekilebilir. Bunu hep beraber göreceğiz ama Merkez Bankası verilere bakacaktır. Burada da Haziran ve Temmuz ayı enflasyonlarının ne geleceği çok önemli. Eğer özellikle Temmuz enflasyonu iyi bir rakam gelirse, o zaman Ağustos, Eylül, Ekim gibi faiz indirimleri tekrar ciddi bir şekilde gündemimize gelir. Ama tekrar ediyorum, Merkez Bankası acele etmeyecektir faizleri indirmeye tekrar başlamak için.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirdiği bir süreçte o zaman tekrar biz banka hisselerini mi daha çok konuşmaya başlayacağız? Borsa yatırımcısını neler bekler, onu da ele alalım. Çünkü TL tarafa baktığımızda mevduat faizlerinde, merkezin kendi resmi rakamlarında da var, 1 ila 3 aylık vadeli mevduat faizlerinde ılımlı bir artış gözlemlenmeye devam etti. Dolayısıyla risksiz faiz yüksek kalmayı sürdürürken borsanın hikayesi ne olacak?
0: Bu faizlerin aşağı gelmesiyle bankaların yukarı gitme senaryosu veya beklentisi diyeyim en azından, bence son 3-4 haftada oldukça satın alındı. Yani banka değerlemelerine bakarsak %25 mertebesinde bir değerlenme oldu banka hisselerinde son bir ay içerisinde yaklaşık. Bu da aslında bu konuştuğumuz beklentiden dolayı oldu. Yani savaş biter, petrol fiyatları 90'dan 60 lira iner ve bunun bir sonucu olarak da Merkez Bankası senenin son çeyreğinde anlamlı miktarda faiz indirimi tekrar yapabilir. Bu beklentiden dolayı ben bankaların zaten yükseldiğini düşünüyorum. Daha fazla yükselmeye yerleri var mı? Var. Bu senaryo gerçekleşirse senenin sonuna doğru banka değerlemeleri, banka hisse senetleri şu andakinin daha üzerinde olabilir. Ama belki bu arada biraz da geri çekilmeler, kar satışları da görebiliriz. Yaz aylarının biraz sakin geçebileceğini düşünüyorum borsada. Biraz daha belki iç politika ile ilgili konulara da odaklanılabilir. İşte erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek mi, bölünmeyecek mi gibi gündem maddeleri var, malum hepimizin takip etmekte olduğu. Yurt dışında Türkiye'yi çok etkileyen savaş meselesi gündemden kalkınca belki biraz daha buraya odaklanacağız. Ha bir de tabii kısa vadede de NATO zirvesi konusu var önümüzde, ama yani geçmişte şunu gördük. Bu tarz önemli zirvelerden genelde böyle çok büyük net sonuçlar pek çıkmaz. Yani bunlar bir sürecin sonucudur. Tabii ki NATO zirvesinin Türkiye'de olması, dünya liderlerinin burada toplanması ülkemiz için olumlu bir şey. Bunu ev sahipliği yapmamız, ama genellikle bunlar böyle, bu toplantılar, toplantı yaptık, şunu imzaladık, size şu kadar milyar dolar verdik gibi bir şey olmuyor biliyorsunuz. Ama genelde bu NATO zirvesi de piyasalara temkinli, olumlu etki yapacaktır. Zaten yapıyor da. Ama ondan sonra böyle bir 2 ay falan biraz daha piyasanın yatay bir bekleme moduna geçebileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi bu haftaya biz yine başlarken 3 farklı şirketin halka arzında talep toplama sürecinin gerçekleşeceğini görüyoruz. Orzax ilacın halka arzında 29 Haziran 1 Temmuz arası talep toplama var. 3.62 milyar TL'lik bir halka arzdan bahsediyoruz. Soho Giyim tarafında yine 805 milyon TL'lik bir halka arz. 30 Haziran 1 Temmuz arası talep toplaması gerçekleşecek. Bir de İsveya Seramik var. O da 1 ila 3 Temmuz arasında talep toplayacak. Orada da 1.4 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü beklentiler dahilinde. Buradan baktığınızda 142 şirketinde halka arz için başvuru onayının beklediğini görüyoruz SPK'da. Bir haftada 5 onay geldi başlıkları var. Dolayısıyla halka arzlarda da tekrar bir ivme kazandı borsa yatırımcı.

0: açıkçası. Şimdi buradan baktığınızda hem bu 3 halka arzının talep toplaması bu hafta içerisinde likidite anlamında veya farklı hisselerden çıkış anlamında bu halka arzlara girebilmek için bir etki yaratır mı? Onu da sorayım size İsmail Bey.
1: Çok zannetmiyorum yani tabii halka arzlar piyasadan bir miktar para çekiyor ama böyle çok mega büyüklükte bir halka arz şeyine de karşı karşıya değiliz halka arz akışıyla da. Bence yani piyasanın değerlemesini çok etkileyecek bir para çıkışı olmayacaktır. Sonuçta yeni şirketlerin piyasaya geliyor olması iyi bir şey. Piyasanın derinleşmesi, zenginleşmesi, tabana yayılması açısından. Yani burada özellikle kaliteli değerlemelerini hak eden ve sadece halka arzdan sonraki 3 günde değil de sonraki 3, 6, 9, 12 ayda, 1 yılda, 2 yılda da gerçekten yatırımcılarını mutlu edecek şirketlerin piyasaya gelmesi önemli diye düşünüyorum. Buradaki yatırımcıların da yatırım tercihlerini belirlerken dikkat etmeleri gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani halka arzda yatırım yaptıkları şirketler değerlemesi, geleceği, beklentisi gerçekten olumlu şirketler mi? Buna göre karar vermelerini öneririm.
0: Şimdi diğer yanda da İsmail Bey, son dönemde MSCI'nin bize bir takım uyarıları olduğunu biliyoruz. En son Türkiye ve Endonezya'ya bir şeffaflık uyarısı söz konusu olmuştu. Bununla beraber bilgi akış kriterinde bir aşağı yönlü hareket takip etmiştik. Burada da dikkat çekilen noktalardan bir tanesi açığa satışla ilgili yasak hikayesiydi. Şimdi 26 Haziran kapanışı itibariyle henüz bir haber gelmedi açığa satış yasağının uzayıp uzamadığı ile ilgili, ki uzaması yönünde piyasada beklentiler olduğunu da takip ediyoruz ama buradan da yola çıkarak sormak isterim. Öncelikle tabii MSCI'nin son dönemde Endonezya ve Türkiye üzerinde yapmış olduğu eleştirileri siz ne kadar haklı buluyorsunuz? Bizde sermaye piyasanın işleyişi açısından buradan hani belli kriterlerde bir geç kalmayın mesajı doğar mı endekslerimize güvenin sarsılmaması açısından? Hem de açığa satış yasağının siz uzatılmasını bekler misiniz bugün piyasa açılışı öncesinde?
1: MSCI'nin uyarıları konusunda zaten sanırım o konuda SPK ve onunla ilişkili olarak SPK'nın da bir mevzuat hazırlığı var. Bir işte fon tebliği üzerinde çalışılıyor bir süreden beri. Belki MSCI'nin de uyarıları bu tebliğin oluşmasına biraz son şekli almasına katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Orada yeni bir mevzuat gelirse tabii hep beraber oturup inceleyip ona uyumlu hale gelmeye çalışacağız. Açığa satış konusunda açıkçası benim görüşüm açığa satış yasağının böyle piyasayı çok destekler bir şey olup olmadığından emin değilim. Yani sonuçta tamam, açığa satış yasağı getirdiğiniz zaman açığa satarak piyasayı aşağı itemiyor belki bazı yatırımcılar ama Viyop açık. Viyop'ta istediğiniz şeyi istediğiniz zaman açığa satabiliyorsunuz istediğiniz miktarda. Büyük hisseleri veya endeksi. Ayrıca bu tarz böyle yasaklamalar, sınırlamalar genellikle para akışını yurt dışından para akışını, sermaye akışını çok olumlu etkileyen şeyler değildir. Yani sermaye, küresel sermaye çok en rahat hareket edebildiği yerlere girip çıkmayı tercih eder. Dolayısıyla bir şeyi yasakladığınız zaman belki ilk bakışta piyasayı destekliyor gibi gözükse de orta uzun vadeli etkisinin öyle piyasa değerlemelerini çok yukarı iten bir şey olacağını zannetmiyorum ben açıkça satış yasağının. Bugün galiba devam ediyor. Yanlış görmediysem tam bu sizinle sohbetimize başlamadan bakıyordum haberlere ama galiba devam etti. SPK süresini uzatmış diye gördüm. Uzamasını da bekliyorum zaten. Muhtemelen bir süre daha devam edecektir bu yasak.
0: Son bir iki noktaya daha temas etmeye çalışalım zamanımız yettiğince diye soruyorum İsmail Bey. Şimdi geçirmiş olduğumuz bu kadar yüksek oynaklık ve belirsizlik ortamı içerisinde her gün böyle bir sert U dönüşlü haber akışını da jeopolitik taraftan biz takip ederken bir yandan hani hem enflasyon hem savaş dendi, altın yükselmedi. Bir yandan tabii likidite yaratmakta problem oluştuğu için zaman zaman Amerikan tahviline de gelen satışları takip ettik. Buradan baktığınızda klasik güvenli limanlar artık yerini başkalarının bıraktı. Herhangi bir şekilde içeride veya küreselde hangi güvenli limanları sıcak geçme potansiyeli taşıyan yaz ayları için önerirsiniz?
1: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi altınla gümüş biraz enteresan bir dönem yaşadı son 2-3 yıl. Yani altınla gümüş, özellikle altın böyle artık çok da güvenli liman mı değil mi emin değilim. Altın aslında eskiden de değildi. Yani altın oynaklığı yüksek olan bir varlık sınıfı. Altının son 3-4 yılda böyle her yıl %30-40-50'ye yükselmiş olması çok sıradan bir şey değil. Böyle de devam edemez zaten. Sonuçta güvenli liman diye tanımladığımız bir varlık sınıfının ana özelliklerinin volatilitesi nispeten düşük, yani oynaklığı düşük. Her yıl mütevazi bir getiriyi sağlayan ve varlığı nesilden nesile aktarmayı aslında kolaylaştıran bir varlık sınıfı olarak görmek lazım. Şimdi altına baktığımızda %40-50 artıyorsa bir şeyin değeri, %30-40 düşebilir de biraz şu anda o düşüşü yaşıyoruz. Bu ufak bunda birçok şeyin etkisi oldu diye düşünüyorum. Merkez bankalarının çok fazla altın alması, bunun peşine birçok portföy yatırımcısının da altın yatırımcısı olarak katılması, altının finansal portföylerde önemli bir bileşen haline gelmesi, altının da aslında bir risk varlığı, yani piyasadaki risk artış, risk azalış modları, trendleri birlikte hareket eden bir varlık haline gelmesi gibi bir sonuç doğurdu. Bu sene altın için iyi bir sene olmuyor ama ben senenin geri kalanında altının toparlayabileceğini ve bu yılı böyle tatminkar bir pozitif getiriyle dolar bazında altından bahsediyorum kapatabileceğini düşünüyorum. Ama altınla gümüşü böyle portföyün çok büyük kısmı olarak taşımayı bir portföy stratejisi olarak önermiyorum. Yani sonuçta altının portföylerdeki ağırlığı %5 onu geçmemeli görüşündeyim. Yani şeyi söyleyeyim bu altınla ilgili son olarak. Warren Buffett'ın çok sevdiğim bir lafı var. Bir tahvil, bir hisse senedi size temettü ödüyor, faiz ödüyor. Altın hiçbir şey ödemiyor. Altının aldığınız zaman başka birisinin gelip daha yüksek para vererek sizden almasını bekliyorsunuz. Birisi almadığı zaman da yapabileceğiniz bir şey yok. Beklemeye devam ediyorsunuz. Ama tabii ki parasal sistemin çok önemli bir yatırım aracı altın. Ve dediğim gibi makul getiriler bundan sonra sağlayacaktır. Geçmiş 3 yıldaki gibi çok yüksek getiriler değil.
0: Takip edeceğiz diyelim. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem, çok teşekkür ederiz bu sabah bize ayırdığınız çok değerli vaktiniz, paylaştığınız yorumlar için. Cuma günü içeride enflasyon verileri gelecek dedik. Editör arkadaşlarımızın anketini de bir kez daha hatırlayarak sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Bloomberg HT'nin Haziran ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 26 kurumun medyan beklentisi Haziran'da enflasyonun aylık %0.97 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Haziran'da yıllık enflasyonun da %32.10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu için ise beklenti %29 oldu. Haziran'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %0.74 olurken en yüksek beklenti %1.40 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Haziran için en yüksek enflasyon tahmini %32.80 olurken en düşük tahmin %29.70 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.9 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %1.71, yıllık bazda ise %32.61 artış kaydetmişti. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yurt içerisinde bu hafta içinde enflasyon verilerini takip ederken küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmelerde bir diğer tarafta ise ECB'nin Portekiz'de düzenleyecek olan Merkez Bankacılığı Forumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlarda izlenecek bağımsızlık günü nedeniyle kısa bir işlem haftası olacak, ancak ABD'de tarım dışı istihdam verileri ise bu haftanın genel özetinde kritik rol oynuyor. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda gözler jeopolitik gelişmelerde olduğunu söyledik. Peki buradaki son durum ne? ABD ve İran'ın askeri altyapılarına yönelik saldırılar, karşılıklı saldırılar düzenlemesi geçtiğimiz haftada teknoloji hisselerindeki endişeyi de arttırarak oradan çıkışları ekonomik büyümeye daha hassas olan olumlu sektörlere yönelik de bir yönelimi arttırmıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada üst düzey bir yetkiliye göre bu saldırıları durdurma ve görüşmelere bu hafta Doha'da devam etme konusunda anlaşmasıyla birlikte, bu haber akışıyla birlikte vadeliler tarafında yükselişler ve Avrupa'da ise daha ılımlı açılışlara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bu sabah itibariyle yükselişlerde ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve görüşmelerin devam edeceği beklentisiyle birlikte etkili olmuş gibi duruyor. ABD vadeleri %1'i aşan kazançları gördü. Ancak bir kısmını ise geri vermiş durumda, an itibariyle yarım puana kadar düşürdü. Ham petrol tarafı seansın en yüksek seviyesinden gerileyerek $72.40 varil başına bir fiyatlama öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftanın tamamında tüm bu jeopolitik gelişmelerle birlikte endişe kaynağı olmuştu. Bloomberg dolar endeksinde yarım puanlık bir yükseliş yaşanmıştı. Bu sabah itibariyle yatay bir performans ve dolar TL tarafında ise 46.63 seviyelerini yakından takip ediyoruz diyelim ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlayalım. İran'da

0: saldırılar sonrası müzakere endişesi. ABD ve İran hafta sonunda birbirlerinin askeri altyapılarına hedef alan karşılıklı saldırılar düzenledi. Karşılıklı saldırılar Perşembe günü İran'ın bir konteyner gemisine saldırmasıyla başladı. Bunun üzerine ertesi gün İran'a yönelik ABD bir saldırı düzenledi ve Tahran'ın Katar petrolü taşıyan bir gemiye saldırmasının ardından cumartesi günü ABD yeniden harekete geçti. Pazar günü gerçekleşen son saldırı dalgasında ise İran devrim muhafızları Kuveyt'teki Ali el-Salam hava üstüne ve Bahreyn'in Salman Limanı'ndaki 5. filo deniz üstüne ve füze ve insansız hava araçları fırlattığını da söyledi. Ancak şöyle de bir durum var. Özellikle bir barış anlaşmasının ardından gerilimi yeniden tırmandırması bu sabah itibariyle üst düzey yetkiliye göre bir miktar daha aslında karşılıklı saldırıların durması ve görüşmelerin devam edeceği beklentisi etkili olmaya devam ediyor. Wall Street güçlü euro pozisyonlarını ise terk ediyor ki özellikle burada ABD'nin faiz artışlarında Avrupa'yı geride bırakacağını öngören yatırımcıların pozisyonları gibi duruyor. Gelişen ülke tahvillerine ise Şahin Fed darbesi gelirken Çin'de yeni gecelik faiz beklenti altında. Konuya yakın kaynaklara göre ise Çin Merkez Bankası yeni gecelik likitte aracının faiz oranını beklentilerin altında bir seviyede de belirledi. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları küresel ağırlıklı ve jeopolitik gelişmelere daha hassas olan bir fiyatlamayla karşımıza çıkıyor. Peki hangi verileri takip edeceğiz bugünün ve bu haftanın özelinde? Hızlıca şöyle veri takvimine geçelim. Ve bugünün özelinde saatler 10'u gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak. Bunun yanı sıra saatler 12'yi gösterdiğinde ise efendim Euro bölgesinden ekonomik sanayi hizmet tüketici güveni ise yine odak noktamız olmaya devam edecek diyelim. Ve bir diğer tarafta özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mayıs ayına ilişkin sektör karlılık tahsili gecikmiş alacak oranı ve sermaye yeterlik rasyosu verilerini ise saatler 14'ü gösterdiğinde karşılayacağımız veriler arasında. Bunun yanı sıra saatler 20.30'u gösterdiğinde ise Euro bölgesinden Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar ki Portekiz'in Sintra şehrinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda açılış konuşmasını gerçekleştirecek ki bu haftanın özelinde Fed Başkanı Walsh'un vereceği mesajlar da önemli olacak Portekiz'de. Dolayısıyla yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlığı kısıtlayıp kısıtlamayacağı ve Fed üyesi Lisa Cook'u görevden alıp almayacağı gibi davalarla ilgili dönem sonu kararları da açıklanması bekleniyor. Kararlar pazartesi günü veya muhtemelen bu hafta içinde başka bir günde açıklanacak. Tüm bu detayları bizler de yakından takip edeceğiz efendim. Evet, küresel piyasalar ağırlıklı olmak üzere şekilleniyor fiyatlamalar. Hızlıca şöyle değerlendirmeye devam edeceğiz ama kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
2: Bloomberg KT katkılarıyla.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz.

var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve gidiyoruz işte hemen Orka Makro finansal danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu ile birlikte her pazartesi olduğu gibi bu haftada değerlendirmemizi yapalım. Evren hoş geldin.
1: İrandi Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi Evren, bir tarafta aslında şöyle diyoruz, İran'da saldırılar sonrası müzakere endişesi diyoruz. Diğer tarafta konuya yakın kaynaklara göre İran ve ABD'nin Doha'da yeniden masaya oturacağı beklentisi diyoruz. Bu sabah bir miktarda piyasa kendini bu tarafta dengelemeye çalışıyor ama şunu sormak istiyorum. Piyasalar hakikaten jeopolitik risk primini şu an kalıcı olarak fiyatlamasa da nasıl fiyatlıyor? Yani bir tarafta savaşın artık sona erdiği mi yoksa işte bunun yanı sıra özellikle müzakerelerin devam edeceği beklentisi mi? Jeopolitik risk primini sen nasıl okuyorsun?
1: Şimdi normal şartlar altında işte son iki haftalık haber akışı gerçekten tamamen pürüzsüz ilerliyor olsa ateşkesin kalıcı hale gelmesi, işte Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılması ve bu işte karşılıklı sahadaki sıcak durumun son ermesi beklenebilirdi. Fiyatlanan aslında oydu. Son şeyde gelen haber akışı yeniden işte İsrail-Lübnan arasında veya ABD-İran arasında yeniden çatışmaların başladığına işaret edip açıklamalar da bu tansiyonu arttırıcı şekilde olsa da benim piyasada gördüğüm, en azından petrol piyasası burada asıl belirleyici olan petrol piyasasındaki tablo bize bunların karşılıklı blöflerle, işte blöfler üzerinden karşılıklı tehditler ve gerçekleşmeyecek bir işte karamsarlık üzerinden ilerlediğini ve dolayısıyla bunun fiyatlanmadığı için Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılmasının beklendiğini ima ediyor. En azından petrol fiyatlarındaki düşüşün hala işte 73 dolar seviyesinde olması, 70 dolara kadar dayanmış olması. Kalıcı olarak Boğaz'ın açılmayacağı düşünülüyor olsaydı veya gemi trafiğinin tekrardan aksayacağı, işte yeni sınırlı biçimde başlayan trafiğin yeniden aksayacağı gerçekten fiyatlara yansıyor olsaydı petrol fiyatının çok daha yukarıda olması gerekirdi. Hatta bu iş gitgide daha da riskli bir hale evriliyordu. Çünkü küresel olarak fiyatları artık destekleyecek stok seviyeleri de dibe indiği için o stoklar artık fiyatları aşağı tutmakta daha fazla yeterli olmayacağı için bunun hızlı ve ani bir biçimde fiyatlanması beklenebilirdi. Ama şu an gözüken karşılıklı işte olumsuz açıklamaların veya yeniden işte ara ara başlayan sıcak çatışmaların, işte füze atışlarının vesairenin bunun kalıcı bir etki yaratmayacağı yönde. Büyük ihtimalle piyasada Trump'ın Kasım ayındaki seçimlere doğru petrol fiyatını düşük tutmak için ne gerekirse yapması gerekeceğini bilerek bu doğrultuda biraz daha işte günlük haber akışının ötesinde şeyi görüyor. Sürecin ilerleyeceğini görüyor ve o sebeple petrol fiyatlarının biz bu seviyelerde dengelenebildiğini, yani 70 doların sınırlı bir miktar üstünde dengelenebildiğini izliyoruz. Savaşla ilgili kısım bu ama onun dışında zaten işte dolar endeksi ve diğer konular biraz daha orada bu savaş etkisinin sonlanmasıyla beraber işte küresel büyüme ve faiz dengelerinin nerede oturacağı, nerede dengeleneceğiyle ilgili fiyatlama yansıtıyor. Onları da istersen ayrıca konuşuruz.
0: Şimdi hemen öyle devam edelim o zaman. Şimdi bir tarafta da Kevin Walsh'u takip etmiştik. Kevin Walsh'un şahin duruşu özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bir petrol fiyatlarından daha büyük bir risk haline mi geldi sorusu sormak istiyorum. Çünkü bugün savaşın etkileri, dolaylı etkileri fiyatlamalara yansıdı. Sen de söylüyorsun. Hal böyle olunca Türkiye gibi ülkelerinde nasıl etkileneceği bu süreçten çok daha önemli. Evet, petrol fiyatı belki Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını fiyatlamıyor ama Şahin Duran'da bir Fed var. O halde çok daha büyük bir risk olarak okuyabilir miyiz EM'ler açısından?
1: Ya ben Kevin Walsh'un işte ilk Fed toplantısı sonrası hem Fed açıklama metninin nasıl revize edildi hem de toplantı sonrası açıklamaları üzerinden aslında bütün bu yorum şu an yapılıyor. O gün Fed toplantısı esnasında da zaten Walsh'un işte eskisine kıyasla daha şahin duracağı, faizlerde işte aşağı yönlü değil de yukarı yönlü ihtimalleri daha fazla belki dikkate alacağı veya sanılanın aksine dikkate alacağı fiyatlanıp Walsh şahin diye böyle bir fiyatlama belirdi küresel piyasada. Ben bir kere bunun tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Birkaç sebebi var. Birincisi Fed açıklamasına zaten defter değeri olarak, defter değeri üzerinden bakacak olursak açıklama metni eski açıklamayı tamamen kırpıp sıfırdan yepyeni bir açıklama yapıp ve sadece 7 cümlelik çok kısa bir açıklama haline dönüştüğü zaman elbette ki adımların, yani faiz indirme adımlarının devamına ilişkin toplantı bazlı karar vereceğiz cümlesinin çıkması kaçınılmazdı. O cümle açıklama kırpılıp kısıldığı için çıktı. Yoksa Fed Başkanı şahin olup da aşağı yönlü faiz ihtimallerini sıfırlamak istediği için çıkmadı. Bir kere o birinci konu. İkincisi o 7 tane cümle yazıyorsun açıklamaya. Cümlelerden bir tanesi üretkenlik artışlarına ve işte yapay zeka yatırımlarının yatırımların kuvvetli devam ettiğine ve yapay zeka kaynaklı üretim artış, üretkenlik artışlarına, verimlilik artışlarına vurgu yapıyor. Şimdi 7 cümlenden bir tanesi buysa, hem yatırım hem üretkenlik kazanımı artışı, bunlar zaten enflatif değil, tam aksine enflasyonun gerileyeceğine dair, ileri vadede, orta uzun vadede gerileyeceğine dair ümit var bir yaklaşımı gösterir. Bu da bence dolayısıyla bu açıdan şahince kabul edilemez. Yani nitelik olarak baktığımızda o cümleye. Üçüncüsü, en önemli kısım, Fed başkanı, işte yeni başkanı Walsh yaptığı en büyük değişiklik ileri vadeli sözlü yönlendirmeyi, sözlü işte forward guidance denen İngilizce'de yönlendirmeyi ortadan kaldırdı. Hem Fed başkanlarının faiz tahminlerini gösteren noktalı grafiği önemsizleştirdi, değersizleştirdi. Yani burada işte herkes bir faiz tahmini yapıyor her toplantı ama sonuçta o her toplantı şartlara göre değişebilir. Bugün bir yere koyduğun noktayı yarın daha aşağı veya daha yukarı bir noktaya çekebilirsin gibi bir şeyle. Kendi de kullanmayarak, orada kendisi de o noktalı

0: grafiği doldurmayarak. O grafiğin önemini azalttı. Sözlü yönlendirmede de vereceği mesajları yani ileriye dönük bir herhangi bir patikaya kendini bağlamayacağını, bir patika vaat etmeyeceğini de söyledi. Toplantı bazlı, işte her toplantı duruma göre yorumlayacağız dedi. Şimdi bunları bir araya koyduğunda burada ciddi bir belirsizlik var. Piyasalar Powell döneminde bile çok geleceği iyi öngöremezken şu an Walsh döneminde hiç geleceği öngöremiyor. Bu ne demek? Öngörülebilirliğin azalması zaten başlı başına belki bir faiz artışı kadar sıkılaştırıcı bir faktör. Yani bugünden yarına ne olacağını bilmiyorsan Fed işte bir indirim sürecinde mi bir süreç mi var yoksa her toplantı şansa işte o günkü duruma göre anlık karar riski mi var? Bunu öngöremiyorsan sen piyasa olarak bu zaten başlı başına bir sıkılaşma sebebidir. Öngörülebilirliğin azalması. Bunun bile bir faiz artışı kadar değeri var belki. Dolayısıyla bu yapıldı. Açıklama metni de kısaldı. Açıklama metninde de üretkenlik artışına vurgu yapıldı. Ben bunların hepsini bir araya koydum da borç buradan çok fazla faiz artırmaya yanaşıyor gibi bir noktaya açıkçası evrilemiyorum. Piyasa da burada bu dediğim düzeltmeyi yaptı. Walsh ilk Fed toplantısı sonrası Fed faiz indiriminden faiz artışı yapacak şekilde ileri vadeli swap fiyatlamaları evrildi. Şimdi o fiyatlamalar son dönemde, yani geçen hafta son dönemde dedim, şey geçtiğimiz hafta içerisinde tekrar geri geldi. Piyasada Walsh'un o kadar şahince durmayabileceğini anladı. Dolayısıyla hem işte Euro dolar paritesinin işte 1.1320'lerden 1.14'e doğru yükseldiğini izledik. Bu hareket bence devam edecektir. Dolar endeksinde ben bir miktar aşağı yönlü düzeltmenin devam edeceğini düşünüyorum.
1: Tam da bunu soracaktım. Çünkü bir tarafta da Wall Street güçlü euro pozisyonlarını terk ediyor başlığını verdim programın açılışında. Şimdi Wall Street'in euro lehine pozisyonlarını kapatmasının temel nedenine biraz bakalım. Fed beklentileri mi? Jeopolitik gelişmeler mi bu değişimde belirleyici oldu? Yoksa oradaki büyüme hikayesine inandırıcılık mı? Yani burada... Sen doların artık gelebileceği seviye buydu, bu bir düzeltme oldu şeklinde mi okuyorsun? Wall Street niye öyle bir durumda güçlü bir şekilde euro pozisyonlarını terk ediyor o halde?
0: Çünkü piyasa dolar pozisyonuna çok hızlı ve biraz çok kontrolsüz girdi bence. Yani Walsh'un bir toplantısıyla biz işte bakıyorum ben de o Fed toplantısından bu yana. Yani 1.16.5'lardan 1.13.5'a hani ne oluyoruz ki 2 senedir orada bir işte 1.15 seviyesi mükemmel bir destek olarak çalışmış. Teknik analiz yapma anlamında söylemiyorum. Yani büyüme faiz farkları bize kabaca 1.15-1.20'nin adil değer görüldüğünü zaten sinyalliyordu. Piyasayı biraz takip eden insanlar 1.15'in altına çok kolay inmeyeceğini, büyüme beklentilerinde çok büyük değişiklikler olmadığı sürece 1.20'nin de üzerine çıkacak kadar Euro bölgesinin böyle finansal talep hak etmeyeceğini zaten piyasa katılımcıları biliyordu. Şimdi ne oldu da Walsh'un bir toplantısıyla biz 1.13'e kadar piyasa geriledi. Bence o hareket işte az önce anlattığım sebeplerden dolayı Fed toplantısının çok böyle şahince algılanması, hatalı biçimde şahince algılanmasından dolayı bence o hareket biraz abartıydı. Şimdi oradan bir düzeltme şeyi var. Yani abartı olmasının ters tepkisi var. Bu bir. İkinci konu sadece yeni Fed başkanı şahince duracak diye düşmedi Euro dolar paritesi. Savaş işte bitti. Hürmüz Boğazı'nın açıldığı haberlerine denk geldi o hafta. ECB Euro bölgesi Merkez Bankası daha fazla faiz arttıramayacak algısı oturdu. Yani ECB tarafında da Euro'nun arkasındaki faiz desteği devam etmeyecek algısı da o düşüşte etkili oldu. Bu da ikinci konu. Bence en büyük konu ama bunların hepsinden bağımsız. Yani bunları çok konuşuyoruz ama arkadaki asıl plan, bence farklı. Arkadaki en büyük konu bence büyüme farkları. Kalıcı olarak Euro bölgesi çok ciddi bir toparlanma beklentisi varken sene başında. Ocak-Şubat aylarında hatırlayın Amerikan borsasından çıkan para küresel sermaye akımları Avrupa borsalarına giriyor diye manşetler çıkıyordu. Bütün işte ajanslarda. O hikaye şu an tamamen bitti gibi. Hiç kimse ne Almanya'nın 500 milyar euroluk altyapı paketini konuşuyor ne Euro bölgesi savunma harcama işte 800-850 milyarlık savunma harcamaları paketi konuşuluyor. Orada bir Euro bölgesinin arkasındaki büyüme yani bu kalıcı olarak seküler olarak bu trendi Euro lehine çevirecek. Hikayenin devreden çıkmasıyla bence alakalı. Faiz farkları üstüne tuz biber oldu. Zaten faiz paranın arzının talebinin kesiştiği noktada oluşur. O para arz talebi de zaten işte finansal piyasalarda kredi talebi var mı? Yani paraya arz ve paraya talep ve karşında bu para arz edilebiliyor mu? Kredi talebi de zaten bütünüyle büyüme ekonomik aktiviteyle alakalı. Yani bütün olay aslında dönüyor dolaşıyor. Bölgeler arası ekonomik aktivite farkına iniyor en temelde. Orada da Euro bölgesi biraz dezavantajlı olarak ayrışacak. Yani savaş işte bitti, petrol fiyatları düşüyor ama bu çok fazla Euro bölgesine büyüme talebi olarak yansımayacak algısı oturdu. Buna mukabil son parantez açıyorum. Tam karşısına bakıyorsun göletin öbür tarafında Amerika'daki ekonomik aktivite nasıl diye. Bütün işte ben geçen hafta

0: çıkan haberler. Büyüme yukarı revize edildi. İşte, çünkü geçen hafta da verilir hepsi. Bakıyorum ben de şu an önümde. Dayanıklı mal siparişleri sürpriz. Şeyde çeyreklik ortalama olarak. Kişisel gelirler, harcamalar ciddi şekilde istikrarlı ilerliyor. Çok fazla tasarruflarla oynaklık sergilenmiyor. Tüketici güveninde ciddi toparlanma var. Enflasyon beklentilerinde gerileme var. Ve pompadaki benzin fiyatı düşmüş. Şimdi bunların hepsini sen bir araya koyduğunda Euro, yani Euro bölgesine kıyasla ayrışan bir, olumlu ayrışan bir Amerika tablosu var. Bu zaten bence o şeyi, dolar endeksindeki hareketi tetikledi. Warsh'un FED toplantısı değil. Ama çok abartı tetiklendi. Ben biraz bu düzeltmenin, dolar endeksindeki düzeltmenin 100 seviyesine doğru, hatta belki biraz daha altına doğru devam etmesini beklerim.
1: Peki bir diğer tarafta etkilenen varlıklardan bir tanesi de emtia tarafında altın oldu. Yani gümüşün geldiği, evet, seviyeye bakıyoruz. 58 dolar, yani 85'lerden gelen seviye. Bunun yanı sıra altın tarafına bakıyoruz, 4000 dolara kadar geri çekildi Evren. Evet. Buradaki ana hikaye, en fazla tepkiyi veren taraf olmadı mı? Biraz abartı bulmuyor musun bunu? Bunu sormak istiyorum. Neden kaynaklanıyor? Sadece jeopolitik gelişmelerden ötürü mü? Şahin bir Fed algısından ötürü mü bu kadar düşüş sergiledi?
0: Vallahi hepsini, her şeyi abartı buluyorum. Onu açıkça söyleyebilirim. Hı. Hani bazen şöyle bir algı oluyor. Ya küresel, evet, piyasalarda bu fiyatlama oturuyorsa piyasanın bir bildiği vardır. Siz daha iyi bileceksiniz falan. Hayır. Küresel piyasalarda çok böyle akıl mantık izan dışı, çok böyle tutarsız saçma hareketler olabiliyor. Bir iki haftada sürebiliyor ve tersine de dönüyor ondan sonra. Yani bunun şey çok fazla, yani euro dolar paritesi dahil buna, altın fiyatı da dahil, işte borsa fiyatlamaları da zaten herkesin malumu dahil. Böyle uç fiyatlamalar, anomali diye tabir edilebilecek fiyatlamalar oluyor. İşte nasıl ki az önce euro dolar paritesindeki düşüşü abartı buldum, onun tekrardan biraz her ne kadar euro bölgesi büyümede olumsuz ayrışı olsa da yukarı doğru dengelenmesi gerektiği beklentimi paylaştım. Ki piyasa da zaten buna uygun ilerledi geçen hafta. Fed'in faiz artış fiyatlaması biraz geri geldi ileri vadeli swap fiyatlamalarında. Altın da buna paralel. Yani altın, evet, dolar endeksinin bu kadar yükseldiği, işte büyüme farklarının bu kadar yine Amerika lehine açılmaya başladığı tabloda biraz gerileyebilirdi, gayet normal. Ama hani 4000 doların altına inmeli miydi? Hayır, o abartıydı. Şimdi onu tekrar yukarı doğru buradan tepki verdiğini görüyoruz. Euro dolarda beklediğim yukarı yönlü tepki veya dolar endeksinde beklediğim aşağı yönlü tepki, düzeltme tepkisi, altın, ons altın fiyatında da aynı şekilde yukarı yönlü tepki beklediğim anlamına geliyor. Bu işin sadece mukayeseli fiyatlama boyutu. Bir de arkasında en temel sebep var. O da kurumsal alımlar. Kurumlardan kastım merkez bankaları. Biz savaşın ilk dönemlerinde zaten bu döviz finansman ihtiyacı, yani Merkez Bankası rezerv yeterlik kaygılarıyla Merkez Bankası altın rezervlerini devreye aldığında normal şartlarda yükselmesi gereken altın fiyatının aşağı indiğini izlemiştik. Yani dünyada jeopolitik bir risk var. Reel faizler daha da fazla eksiye geçiyor. Böyle bir tablo oluşurken altın fiyatı yükselemedi. Normalde yükselmesi gerekiyordu. 5500'den 4500 dolara sadece ve sadece İşte Merkez Bankası altı sattığı için, kendi portföyünde orada dövize dönmeye başladığı için o hareket devam etti. Şimdi savaş bitiyorsa, petrol fiyatları işte normalleşiyorsa, önümüzdeki vadede normalleşecekse, büyüme beklentileri biraz toparlayacaksa eğer, belki Avrupa'da değil ama Amerika'da ve Çin'de enerji fiyatlarından ilintili olarak biraz oralarda normalleşme izlenecekse, bizim de mesela altın satış, yani Merkez Bankası olarak konuya baktığımızda altın satış zarureti ortadan kalkıyor. Hatta belki bu kadar düştü fiyat, işte 4000 dolara dayanmış. Buralardan, yani kar amaçlı trade etmiyor tabii ki Merkez Bankası ama sonuçta birkaç faktörden bir tanesi orada dikkat edilebilecek rezerv yönetim anlamında. Belki yeniden o rezervi biraz daha düzeltmek, biraz daha uyarlamak söz konusu zaruri olabilir. Yani öyle de bir ihtimal var yukarı yönlü olarak potansiyeli artıran. Dolayısıyla ben düzeltme bekliyorum orta uzun vadede. Fiyatın o eski 5000 dolar üzeri gördüğü ve unutmadığı seviyeleri de tekrar test etmesi gerekeceğini düşünüyorum. Bugünkü hem küresel konjonktüre baktığımda hem bu işte piyasa dinamiklerine baktığımda.
1: Peki Evren, çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu hafta enflasyon verisinde karşılayacağız. Haftaya pazartesi detaylandırır seninle birlikte. Güzel bir hafta diliyorum sana. Ve efendim, evet, jeopolitik gelişmelerde bu sabah itibariyle özellikle ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların durması ve görüşmelerin devam edeceği beklentisi etkili oldu demiştik. Küresel piyasalarda vadeliler tarafına da yansımış gibi duruyor. Yarım puanlık artıyla açıldı. VIP 30 tarafı 16.647 puandan ise açılış performansı. Daha da detaylandırın. Gidelim araştırma masasına.

0: Neler öne çıkıyor diyeyim ve söz sana vereyim.
1: Pelin, iyi haftalar diliyorum. Öncelikle yine haftanın ilk işlem gününde risk iştahının yüksek olduğu bir güne uyandığımızı söyleyebiliriz. Risk priminin yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz bu dakikalarda. Özellikle Perşembe gününden sonra ABD ile İran arasındaki gerilimin bir miktar daha artmasıyla beraber küresel piyasalar aşağı yönlü hareketlerini korudular. Vadeliler şu an pozitif tarafta. ABD vadeleri %0.5'e varan artı tarafta günlük işlemlerini devam ettiriyorlar diyebiliriz. Hatta şu an Nasdaq vadeli de %0.8 yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Brent petrol gelen haber akışıyla karşılıklı çatışma haber akışıyla beraber 72-73 dolarlara kadar çıktıktan sonra üstüne gelen Axios tarafından, ABD menşeli Axios tarafından gelen çatışmaların yumuşadığı ve ateşkes sürecinin devam ettiği, Katar üzerinden ateşkes görüşmelerinin tekrar devam ettiğini söylenmesinin arkasından bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini koruduğunu ve şu an 72 dolar bandı 71'di ben yayına girmeden önce işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Yani şu an piyasalar bir miktar daha toparlanmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Cuma günü farklı bir dünyamız vardı. Çünkü FED tarafındaki beklentiler birazcık daha ılımlaşmıştı ve enflasyon tarafındaki beklentiler aşağı yönlüydü piyasa tarafında. Bugün baktığımızda bir miktar daha FED'e olan ileriye dönük şahin duruşuna olan baskının bir miktar daha küresel piyasalarda arttığını söyleyebiliriz. Fakat tabii ki de oldukça volatil bir piyasa görüyoruz. Özellikle savaş dönemiyle beraber her aksiyona hızlıca tepki veren bir piyasa görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gelen haber akışlarının da yönlendirici olacağını atlamamamız gerekir. Asya tarafına baktığımızda ise özellikle eski Hynix, KOSPİ'nin altında takip ettiğimiz eski Hynix ve Samsung tarafındaki rotasyonlar dikkat çekici. Çünkü piyasa birazcık daha eski Hynix ve yani yapay zeka temalı, teknoloji temalı şirketlerden çıkış teması var Asya tarafında. Ne kadar şu an bir miktar daha yeşil haritalar takip etsek de eski Hynix ve Samsung özelinde çıkışlar olduğunu söyleyebiliriz. Asya tarafından yani KOSPİ'nin altındaki bu iki şirketten bugün bir haber akışı daha bekleniyor. Önümüzdeki 10 yıl içindeki çip üretimlerini 1.3 trilyon dolara kadar artırılmasını bekliyor. Bir çip yatırımı yaptırmaları, çip yatırımı yapmaları bekleniyor. Önümüzdeki 10 yıl için bugün de ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor Asya tarafından. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında birazcık MSCI tüm dünya endeksinin performansına. Çünkü geçen hafta bu çeyrekle geçen haftaki verilerle beraber 2020 yılından bu yana en iyi kapanışlarından birini yapacak MSCI tüm ülkeler dünya endeksi. Şu an yarın itibariyle ayı kapatıyoruz ama şu anki görünüş bu şekilde ki bunu da hatırlatmamız gerekir. Geçen hafta yaşadığımız dünyada KOSPİ'deki yukarı yönlü hareketlerle beraber artık küresel piyasaların neye ne hızla tepki vereceğini kestiremez bir döngüye geldiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü geçen hafta böyle %10'ların aşağıya gittiği, %10'ların yukarıya gittiği bir ekseni takip etmiştik. Küresel hisse senedi piyasalarında. Bir miktarda zaten S&P üzerinde gördüğümüz ve geçen hafta konuştuğumuz döngüsel hisse senetlerinde yoğunlaşma var. Yani artık yapay zeka teması fiyatlanmaya devam ediyor. Evet, primlenmeye devam ediyor. Evet, ama küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda hem Asya tarafında hem de Wall Street tarafında bir miktar daha yatırımcıların yapay zeka temasına yaptıkları yatırımı eşit ağırlıklı olarak döngüsel hisse senetlerine de geçtiğini söyleyebiliriz ki cuma günü gördüğümüz senaryoda S&P 500'ün eşit ağırlıklı versiyonunun S&P 500'ün piyasa ağırlıklı versiyonundan daha yukarı bir seviyede olduğunu takip etmiştik. Bu hafta gelecek haber akışıyla beraber de önümüzdeki süreci takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki son dakikalarımız var. Borsa İstanbul'dan yapılan 2 Mart 2026'dan itibaren uygulanan açığa satış yasağı kaldırıldı efendim. Kapa yapılan açıklamada pay piyasasında emir işlem oranı ise 29 Haziran 2026'dan itibaren ise yeniden 1'e 5 olarak uygulanacak. Bu taraftaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: hemen gidelim borsa açılış beklentisini karşılayalım. İsmail Güner'den detayları alalım. İsmail hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın bugüne dair? Hem Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamalar, hem küresel piyasalarda bir miktar daha iyimserliğe işaret eden açıklamalar derken nasıl yansır bizim tarafa?
1: Evet, günaydın Pelin. Piyasalar aslında gündemi çok hızlı bir şekilde bir anda değiştirebiliyor. Gelen haber akışları hafta sonu özellikle de İran tarafından ve Amerika tarafından karşılıklı yapılan saldırılar bir miktar tedirginlik yaratmıştı. Ama sonra devamında gelen açıklamalar bir anda rahatlattı. Ama sonuç itibariyle bugün yine güne pozitif başlama ihtimalimizin yüksek olduğunu görüyoruz. Böyle bugün çok böyle güçlü bir veri akışı yok. Daha çok bu hafta içerisinde Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi önemli olacak haftanın sonuna doğru. Bizde de enflasyon verisi biraz daha cuma günü ön plana çıkacak. Ama küresel tarafta dediğimiz gibi daha çok Amerika kaynaklı gelişmeleri daha çok yakından takip ediyoruz. En son PCE verisi beklentiler dahilinde gelmişti. Şimdi tarım dışı istihdam verisine de baktığımızda bir önceki aya göre düşük çıkmıştı. Ama burada Fed'in de ciddi anlamda şahin bir tutumunu gördük, yorumunu gördük. Yani veriler çok karmaşık gelebiliyor. Ama piyasa fiyatlamalarına baktığımızda ise daha çok anlık gelişmelerle fiyatlandığını görüyoruz. Örneğin Amerika'da son birkaç gündür teknoloji, yapay zekaya bağlı haber akışları biraz baskılıyor diyebiliriz. Onun haricinde dolar gücünü koruyor. Dolar endeksi 101'in üzerinde. Fakat 10 yıllık tahviller şu an için aşağı doğru gelmeye devam ediyor. 4.50'lerden 4.38'e kadar gelmiş durumda. Onun haricinde Brent petrole baktığımızda 73 dolar civarında. Aslında İran ve Amerika arasında hafta sonu yaşanan gerilimden dolayı piyasalar belki hafta içerisinde, yani hafta sonunda biraz tedirgin olduysa da şu an petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi, bu sabah itibariyle Amerikan vadelilerinin halen yukarı yönlü olması aslında bizim bu hafta sonu tedirginliğimizi bir miktar üzerimizden atmasına sebep oldu diyebiliriz. O yüzden petrol fiyatları önemli bir referans olabilecek önümüzdeki günlerde. Yurt içi tarafına baktığımızda bu hafta PMI imalat verisi gelecek ve enflasyon verisi. Muhtemelen enflasyon tarafında %1'in altını görme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Şimdi böyle bir durumda tekrar önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili beklentiler artabilir. Çünkü petrol fiyatları da aşağı gelmeye başladı. Bu bakımdan Borsa İstanbul tarafında haber akışları önemli. Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler önemli. Ama bunların yansıması fiyatlamalar açısından baktığımızda da oldukça kritik yerlerde olduğumuzu görüyoruz. En son bu ay içerisinde 60 günlük ortalamanın geçtiği 13.800 seviyesinden 15.000 sınırına kadar yükselmiştik. Fakat şimdi son günlerde biraz kâr realizasyonu eğilimi içerisindeyiz. Burada da en son geçtiğimiz hafta 15 Haziran'daki gap'in kapandığını görüyoruz cuma günü. Buradan belki bir miktar alımlar gelebilir. Ama bizim için önemli olan 14.000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece burada olumlu haberler çok daha piyasalar Borsa İstanbul üzerinde olumlu fiyatlanabilir. Ama burada pozitif haberler gelmediği sürece de 14.000'in üzerinde kalıp kalamayacağımızı test edeceğiz. Dikkatle izleyeceğiz. Çünkü buranın altına doğru bir sarkmalar Borsa İstanbul tarafında satış baskısını bir şekilde arttırabilir. Ama özellikle de haber akışları, beklentiler, enflasyonla ilgili beklentiler, bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında tekrar yukarı yönlü bir potansiyelin halen olduğunu görüyoruz. Özellikle de endekste 14.500'ler aşıldığı zaman biraz daha yönün net bir şekilde yukarı yönlü olabileceğini konuşmaya başlayabiliriz. Ama şu an için sınırlı bir pozitif görünümle güne başlayacağız gibi görünüyor.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem sana hem de Info Yatırım ailesine. Efendim evet, böylece programı noktalıyorum. 10-15'e görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun.

0: yapmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Önal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın, iyi haftalar.
1: Günaydın, iyi haftalar.
0: Şimdi geçen haftayı nasıl kapattık, bu hafta nelere dikkat edeceğiz, nasıl bir açılış bizi bekler? Şöyle önce bir genel piyasa toparlamasını yapalım.
1: Yapalım ama ilk önce açılış öncesi yatırımcının belki en önemli duyması gereken şey olduğu için açığa satış yasağı 2 Mart'tan itibaren devam eden açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilerek kullanılması, uygulaması bugün itibariyle SPK uzatmadığı için ortadan kalkmış oluyor. Yani şimdi borsa açılışına kadar bir şey gelir mi gelmez mi geleceğini düşünmüyoruz. Çünkü Viyop açıldı. Viyop açılmadan önce gelirdi. Cuma akşamı gelebilirdi. Borsa İstanbul'dan da yapılan açıklama bu uygulamanın uzatılmaması nedeniyle, yasağın ve esnetilerek uygulama nedeniyle 1:5 oranında uygulanan emir işlem ve iptal etme oranlarında özellikle robot kısmını ilgilendiren bunların eskisine dönüldüğü yönünde. Dolayısıyla artık açığa satış yasağı gündemimizden kalkmış oluyor. 2 Mart'ta savaşın başlamasıyla birlikte proaktif bir şekilde hemen devreye alınan bu uygulamalar bugün itibariyle gündemimizden kalktı. MSCI'nin geçen hafta içinde sıklıkla işlediğimiz açıklamaları ve uyarıları vardı, hatırlarsın. Burada önlemlerin, piyasada kurallar içerisinde alınan önlemlerin uzun süreli bir şekilde kalması, yani açığa satışın devreye alınabileceği, ancak bunun uzun süre kalmasının piyasanın işlerliğini engel olduğunu, etkin bir piyasa oluşumunu engellediğini, serbest piyasa, serbest dolaşımın zarar verdiği ifadeleri kullanılmıştı. Dolayısıyla burada da açığa satış yasağının çok uzun sürmemesi gerektiği yönünde bir uyarısı vardı.

0: SPK'da zaten artık borsada 2 Mart'tan itibaren o savaşın hızlı döneminde alınan ve bugüne kadar devam eden yasağının bugünlerde özellikle son 1-2 haftadır biz kalkmasını bekliyorduk açıkçası. Dolayısıyla piyasalar tarafından da beklenen gerçekleşti diyelim. Bugünden itibaren BIST 50 pay piyasalarında açığa satış yapılabilecek. Kredili öz kaynak işlemleri, kredili işlemlerde öz kaynak bulundurma da normalleştiğini söyleyelim. Yani burada yatırımcılar, kredili işlem yapan yatırımcılar öz kaynak oranı bulundurma konusunda biraz daha aracı kurumların esnek davranmalarına neden oluyordu bu uygulama. O ortadan kalktı. Artık normal kurallarla işleyecek.
1: Şimdi peki bu açığa satış yasağının uzatılmaması hikayesini MSCI'ya bir adım daha yaklaştık diye görmek doğru olur mu? Onu da soracağım. Çünkü senin de dergide yazın vardı. Türkiye ve Endonezya ile ilgili MSCI'nin uyarılarını kaleme almıştın. Şimdi buradaki aslında hikayede de açığa satış yasağını bir kez daha hatırlatmışlardı.
0: Evet. Yani orada dediğin gibi MSCI'nin uyarısı birkaç yönden çok önemliydi. Evet. Açığa satış da bunlardan biriydi.
1: Bir tanesi,
0: açığa satış evet. Zaten en kolaylıkla halledebileceğimiz bir şeydi. Yani zaten piyasamız artık BIST endeksinde böyle çok sert düşüşlerin görüldüğü bir dönemi geride bırakmıştık zaten. Savaşla ilgili gelişmeler tabii ki bunları yine tetikleyebilir ancak şu anki görünümde her şey piyasada normal işleyişine dönmek zorundaydı. MSCI'nin uyarısı sonrası da dediğimiz gibi buraya artık zaten kalkması beklenen açığa satış yasağının bu hafta itibariyle kalktığını görüyoruz ama MSCI'nin uyarıları da daha önemli olan ve en kritik yapmamız gereken serbest dolaşımın pratikle teori arasındaki uyumunu sağlamak, bazı takasa, hisse senedinin takasına, işlem sırasına hakimiyet kuran bazı grupların tersine mühendislikle hisse senetlerinin fiyatını manipülatif olarak yükseltip endekslere girip çıkmasını sağlamak gibi kısımlarda çok daha SPK'nın proaktif bir şekilde burayı toparlaması gerekiyor. Fonların işin içine girip buradaki spekülatif hareketleri destekleyici bir yapıya bürünen bazı fonlar vardı. Bunları engelleyecek tebliğin bu hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Yani önümüzde yapılacak ev ödevleri daha var.
1: Evet. Şimdi bu ödevlerden önce piyasa hareketini bir konuşalım.
0: Evet,
1: geçen hafta hep bahsettik 14.250 civarında bir yeri böyle bir taban edinme eğilimi gibi gözüküyor grafikler. Bilemiyorum işte bankaları çizdiriyorsun. Hareketli ortalamanın üstüne giden bir performans gördük ama işte oraya ne kadar takılı kalacağını bilmiyoruz. İşte bu hafta enflasyon gelecek. Merkez beklentilerini belki bir kez daha konuşacağız. Neleri fiyatladık, neleri fiyatlarız?
0: Evet, haftalık bazda kötü bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. 460 puanlık bir haftalık bazda değer kaybı vardı ancak kapanış itibariyle baktığımızda endeksin, BIST endeksinin kapanış itibariyle baktığımız zaman analistlerin teknik olarak, gösterge olarak bakan analistlerin 14.000-14.200 seviyelerinin üzerinde kapanışın olumlu olacağını bahsediyorlardı. Cuma günkü sınırlı yükseliş diyelim, yatay seyir diyelim ile 14.200 puanın üzerinde kapandı. Bu dolayısıyla haftalık bazda bakıldığında evet negatif bir görünümde ancak teknik olarak kısa orta vadede yükseliş eğiliminin bozulmadığı bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Haftalık bazda %3'ün biraz üzerinde bir değer kaybı yaşandı. Banka hisseleri %5 düşüşle buna öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Sanayi endeksinde çünkü düşüş %2'nin altında kaldı. Banka hisselerinin 2 hafta üst üste %10'un ve hemen üzerinde değer kazanması, yani 2 haftada %20'nin üzerinde değer kazanması düşüşte de biraz daha onların daha fazla ön planda olmasını sağladığı gibi görünüyor. Ama Haziran ayına baktığımız zaman aylık bazda artık ayın son günlerine giriyoruz. Bu ayın şöyle hem endeks hem de pay vadeli işlemlerde vade sonu geliyor. Dolayısıyla burada hareketlerin bu 1-2 gün içerisinde çok daha hacimli ve hareketli olması, volatilitenin yüksek olması beklenebilir. Haziran'dan sonra endeks vadeli de Ağustos vade, en yakın vade olarak işlem görmeye başlayacak. Pay vadeliler de Temmuz vadeden devam edecek.
1: Orada Haziran başından beri de baktığımız zaman endekste %4.47'lik bir kazanım var. 5 yıllık ortalama %4.09, onun biraz üzerinde gidiyoruz diyelim. Temmuz ve Ağustos genelde istatistik

0: ki anlamda daha pozitif geçen aylar Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi için.
1: Yani bu yaz aylarının Borsa İstanbul için genellikle istatistikler olarak daha iyi performans gösterdiği aylar olduğunu Mayıs ayında da seninle burada işlemiştik, evet, dergiye de yazmıştık. Gerçekten yaz aylarını borsa yatırımcısı biz de sever biraz. Biz de ama Mayıs ayında...
0: Biz Mayıs'ta sakit yapmayan
1: tarafta. Yapmayan tarafız, evet. Mayıs'ta gerçi negatif seyretmiştik ama bu işte savaşın tekrar aktif bir şekilde işte Trump'ın açıklamaları sonrası endişelerin artması ve enflasyona ilişkin, enflasyonun yüksek seyrine ilişkin beklentilerle Mayıs ayında negatif ayrışmıştık. Önceki istatistiklere rağmen ortalamaların altında performans göstermiştik. Haziran ayında bunu biraz telafi ediyor diye düşünebiliriz. Burada baktığımız zaman Aselsan belki bahsetmemiz gereken konulardan biri. Şimdi Aselsan
0: endeks üstünde de baskın.
1: Evet, ağırlığı çok yüksek. %10'un üzerinde ağırlığı var Aselsan'ın. Endeksin yükselişinde geçen yılda o seviyelerde kalması, bu yıl yükseliş trendinde en aktif rol alan hisse Aselsan'dı. Aselsan, Astor, Destek Finans Faktörü'nün bunlar endeksi sürükleyen hisselerdi. Aselsan'ın bu geçen hafta içerisindeki düşüşü %10 oldu. Yani burada nedenlerine baktığımız zaman Aselsan'ın temel olarak artık fiyatların belli bir seviyelere geldiği muhakkak ama bir önceki aya göre ne oldu ne bittiğine baktığımız çok değişik bir şey yok aslında. Hatta yeni iş sözleşmeleri de aldı. Ancak şöyle bir şey var. Dünya genelinde bir Aselsan teknoloji hisseleri, iki savunma hisseleriyle birlikte hareket ediyor. Cuma günü biraz bunu incelediğimizde aslında bu geçen haftaki düşüşün neredeyse onlarla birebir paralel hareket ettiğini görüyoruz. Yani Nasdaq endeksindeki işte sadece belli birkaç hisseyi dışarıda bıraktığımızdaki hareketleri, Avrupa'nın savunma sanayi şirketlerinin hisse senetlerini, hareketlerini üst üste koyduğumuzda korelasyonun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Aselsan 2 aydır düşüş eğiliminde hareket ediyor. Dediğim gibi bunu önceki hızlı yükselişin ardından bir konsolidasyon süreci olarak değerlendirmek mümkün. Ancak endeks üzerinde ağırlığı oldukça yüksek olduğu için BIST endeksini de şu an aşağı yönünü baskılayan hisse senetlerin başında geliyor. Cuma günü 47 puanlık bir olumsuz etkisi var. Haftalık bazda 460 puan negatif düşen BIST endeksindeki Aselsan etkisi ise yaklaşık 160 puan. Dolayısıyla buradaki hareketler ama bu son 2 ayın ardından Aselsan'ın diğer savunma sanayi ve Amerikalı teknoloji şirketlerine beraber baktığımız zaman o düşüşün ardından bir dengelenme sürecine girdiğini bekliyoruz. Aselsan'da da belki o beklenebilir. Ya bunu da bekleyip göreceğiz.
0: Şimdi 14.321 puanda Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks yeni haftaya başladı. %0,33'lük bir artımız var. Bu da 47 puanlık artış anlamına geliyor. Endeksin içerisindeki hisseleri tabii sıralarken terminalin 3 tane endekse katılacak yeni hisseyi şimdiden almış olduğunu ama çıkan hisseleri çıkarmamış olduğunu da hatırlatalım. Terminaldeki endeks yüzde 103 hisse gözüküyor halen. Dönelim buradan kırılımlara. BIST Mali Endeks %0,27, Sanayi Endeks %0,44, Banka Endeksi %0,27 kadar yukarıda hareketini sürdürürken bir taraftan da Hizmetler Endeksine döndüğümüzde karşımıza çıkan tablo %0,11'lik bir artıya işaret etti. Ulaştırma %0,08, turizmde %0,31'lik yeni yükselişlerle karşımıza gelmekte. Kurlar cephesine geldiğimizde 13 ayın zirvesinden geri çekilen bir dolar endeksiyle yeni haftaya girdik. 53,26 seviyesinde Euro-TL işlemlerini, Dolar-TL'de ise 46,64,26'yı telaffuz edebiliyoruz. Aselsan, Rally Yatırım, Ereğli Demirçelik, Akbank ve Katılım Evi'nin puan bazlı katkılarda ilk 5'i de karşımıza çıktı. Henüz endekse dahil değil ama dahilmişçesine listelemiş yine Bloomberg. Odin Solutions baskılar tarafında ilk sırada karşımıza geldi. Arkasında Margun Enerji, Türk Altın İşletmeleri, Anadolu Efes ve Astor hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan tarafta RAL Yatırım var, Vestel Elektronik var, Tekfen Holding, Kardemir D'ye hissesi ve Otokar'ı yine aktarıyoruz. Bununla birlikte yüzdeselde en çok düşen tarafta Balsu Gıda, Margun Enerji, Odin Solutions, DAP Gayrimenkul ve Girişim Elektrik hisselerini gördük diyelim. Balsu Gıda ile ilgili sınırlı negatif olarak yine nitelendirilen bir şirket haberi vardı. Hakim ortağı BG Holding'in %32,19 oranındaki paylarının nitelikli yatırımcılara satışı için Borsa İstanbul'a başvurduğu açıklandı. Satışın 30 Haziran 2026'da pay başına 18 8 lira 42 kuruş fiyatta gerçekleşmesi öngörüldü. BG Holding'in satıştan elde edeceği tutarın 4 milyar 640 milyon TL'lik kısmını planlanan tahsisli sermaye artırımında kullanmak üzere şirkete sermaye avansı olarak aktaracağı ifade edildi. Kardemir D tarafında yine bu defa sınırlı pozitif yönde ziraat yatırımını nitelendirdiği bir şirket haberi var. Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir müşterisiyle

0: Neden sağlanan konsolide nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla Türk finans kuruluşlarına finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. Kervan Gıda Bağlı Ortaklığı Kervan USA LLC Amerika'dan tarifelerden kaynaklı 3,7 milyon dolarlık vergi iadesi aldı. Smart Güneş Enerjisi Bağlı Ortaklığı KDV hariç 14,55 milyon liralık tedarik sözleşmesi imzaladı. Yeva Enerji Bağlı Ortaklığı Kol Enerji Zambiya'da 60 megawattlık GES projesi için ön anlaşma imzaladı. Türk Altın İşletmelerinde yine bir şirket haberi var. Çanakkale'de yapılması planlanan altın gümüş madeni açık ocak işletmesi projesine ilişkin yargı süreçleri hakkında bilgilendirme paylaşıldı. Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından açılan davada ÇED olumlu kararına yönelik yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiği açıklandı. Ayrıca yine Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan davada ÇED olumlu kararının iptaline hükmedildiği belirtildi. Kararın henüz kesinleşmediği ve yargı sürecinin devam ettiği yönünde bir açıklama söz konusu oldu. Bir de Akçansa tarafında Heidelberg Materials Sabancı Holding'in Akçansa'daki %39,72 payının devrini 427,9 milyon dolar bedelle tamamlanmasının ardından zorunlu pay alım teklifi için SPK'ya başvurdu. İşlem sonrası Heidelberg Materials'ın payı %79,44'e yükselirken teklif fiyatı 1 TL nominal değeri eşit pay için 260,25 TL olarak belirlendi. Nihai fiyat ve yine takvim SPK onayı sonrasında kesinleşecek deniyor. Şimdi bu haber başlıkları üzerinden bir yorum yapacak olursak hem açılışa dikkatini çeken hisse hareketi var mı? Hem de şirket haberlerinde detaylandırmak istediklerin var mıdır? Yorumlamak istediklerin var mıdır Bekir?
1: Özellikle Vestel zorlu grubu hisselerinin cuma günü açıklanan finansal yeniden yapılandırma başvurusu yapıldı. Ve bu konuda anlaşmanın sağlanacağı beklentisi ise fiyatları üzerinde belli etkili olmuştu. Cuma gününü tavan olarak kapatmışlardı. Bu oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda çeşitli spekülasyonlar vardı. Zorlu grubunun finansal yeniden yapılandırma sürecinde anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin spekülasyonlar vardı. Yine buradan şirketten gelecek haberleri takip edeceğiz ancak Sayın Nafiz Zorlu'nun açıklamalarını takip ettik. Dolayısıyla burada şirketlere yönelik şirketlerin oldukça yoğun satış baskısı altındaydı 2025'ten itibaren. Son iki yıldır neredeyse 2024'ün ikinci yarısından itibaren. Dolayısıyla burada artık toparlanma sürecine girip giremeyeceği şirketin finansal sorunlarını halledip halledemeyeceği önemli olacak. Buradan şirketten gelen haberlerin özellikle takip edilmesi ve buna göre işlem yapılmasını, piyasada resmi olmayan açıklamalara çok fazla itibar edilmemesini önerebiliriz. Çünkü çok hızlı hareketlere maruz kalabilir bu taraf. Bir bu şirketler tarafında söylenecek belki birkaç şey daha var ama Dünya Gazetesi'nde sevgili Jülide Yiğittürk Güldamar'ın bir bugün haberi var. Sermaye
0: piyasası. Senin de işin olur kendisi. Buradan selam gönderelim.
1: Selamlarımızı sevgili.
0: Yabancıymış gibi davranmayalım. Emeklerine sağlık evet. Diyelim. Hani eşin olması emeğin kıymetini azaltmaz sonuçta.
1: Evet, evet. Yani ben şu an
0: en fazla
1: şu
0: arttırır diye düşünüyorum.
1: Çok fazla evet aileler olduğu için çok fazla gündeme getirmek istemiyorum ama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni başkan geldikten sonra attığı adımları övgü düzerken önümüzde çok fazla ev ödevi olduğundan hep bahsediyoruz. Yapılması gereken çok şey olduğunu. Bu haberde de özellikle halka arz tarafında yapılması gereken şeyler toparlanmış. Bu konuda haberden birkaç cümle söyleyeyim. Çünkü oldukça önemli gerçekten. Çünkü son dönemde şirket ortaklarının hisse satışı, bedelli sermaye artırımları o kadar çok gündeme geliyor ki hisse senedi fiyatlamaları üzerinde yatırımcıları çok ciddi zor durumda bırakabilen açıklamalar ve işlemler görüyoruz. Bunun nedeni tabii ki sermaye piyasaları şirketlerin fon sağlaması için önemli alanlardan biri. Bankaların ağırlığını azaltmak için sermaye piyasalarına yönlendirme konusunda çok ciddi adımlar atılıyor. Ancak bunun yatırımcıyı doğru bilgilendirerek, şeffaf bir şekilde bilgilendirerek ve belli kural setiyle yapılması gerekiyor. Mesela halka arz tarafında verilen taahhütler var. Bunlara uymadıkları zaman şirketlere 3 yıl sonra ceza kesildiğini görüyoruz ve bu cezalar o şirketlerin yaptıkları şeyden elde ettikleri paralara göre çok cüzi miktarda kalıyor. Dolayısıyla burada yaptırımların çok daha sert ve güçlü olması gerekiyor. Yani bir şirket...

0: sözlükte açılırken izahnamesinde ne yazdı? O kural kitabı, yani onun çok ciddi bir şekilde bağlayıcı olması gerekiyor. Buraya aykırı halka açıldıktan sonra işte belli bir süre, 3 ay diyelim, hisse senedi satmama taahhüdü veriyorlar. Ancak bunu şey yapanlar var. Bunu mesela buna uymayanlar var. Bu uymayanlara bırakın. Yani bunun belki de daha fazla uzatılabileceği. Çünkü gerçekten yatırımcıyı tabana yaymak istiyorsak, özellikle halka arz, yeni yatırımcı çekmenin en önemli yolu olduğunu eğer ki kabul ediyorsak, burada yeni çektiğimiz yatırımcıları çok ciddi bir şekilde korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar buradan zarar görmeleri takdirde sermaye piyasalarına küserek buradan temelli ayrılıyorlar. O yüzden halka arzlarda yatırımcıyı koruyacak tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çektiği için bu haberde önüme aldım. Burada Sermaye Piyasası Kurumu'nun gerçekten şu anda çok ciddi bir şekilde çalışma yaptığını edindiğim bilgilerden biliyorum. Halka arz konusunda da yapılacak şeyler biraz daha sektörde tartışılmalı ve masaya koyulmalı diyorum.
1: Şimdi bir yandan da az önce aktarmış olduğun şirket haberleriyle alakalı en güncel tavsiyeleri Deniz Yatırım'dan gördük. Onları hemen verelim. Vestel Beyaz Eşya'da tut dediler. 8 lira 90 kuruşu hedef verdiler. Vestel Beyaz Eşya şu an 7 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Vestel Elektronik tarafı da 28 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Orada Deniz Yatırım yine tut dedi. 31,5 TL hedef fiyat verdi, hatırlatalım. Ve buradan bir de ekonomik güven endeksi Haziran verisine geçelim. TÜİK açıkladı. Kırılımlarını zaten bu yayında karşılıyoruz ama yine manşet rakamı da verelim. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 97,2 iken Haziran'da %1,8 artışla 98,9 oldu. Öncekiye göre Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 arttı. Reel kesim güveni %1 arttı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,4 arttı. Perakende ticaret sektör güven endeksi %0,3 arttı ve inşaat sektör endeksi %1,1 arttı. Bu verilerin içerisinde tüketici tarafının bir de yine inşaat sektörünün %1'inin altında kaldığında yine ifadelerin diğerleri yüzün üzerinde değerlenmiş oldu. Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik efendim. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler fiyatlamaya devam ederken özellikle bugün özelinde yükselişlerde ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve görüşmelerin devam edeceği beklentisi kayıpların ardından pozitif taraftaki seyri beraberinde getirmişti. Detaylandıralım. Hızlıca şöyle Borsa İstanbul yansımasına bakalım. An itibariyle 0.33'lük yön yukarı, 14.323 puandan işlem geçtiğini söyleyelim. 66 hisse yukarı yönlü, 33 hisse ise aşağı yönlü. Performansını yakından takip ediyoruz. Bankalar tarafında 0.11'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. An itibariyle yatay negatif. Sanayi tarafına bakıyoruz. 0.38'lik yön yukarı. Maliye endeks tarafında ise pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor. Ulaştırma tarafındaki kayıplar yarım puana yakında aslında kendini göstermiş gibi duruyor. 39.518 puana kadar geri çekilme var. Turizm endeksi tarafına bakıyoruz. Orada da pozitif bir görüntü söz konusu. Endeks pozitif ayrışmaya devam ediyor. 1.37'lik yön yukarı, 1.854 puandan işlem geçerken hizmetler endeksi tarafında ise 0.25 yön yukarı, 12.805 puandan ise işlem geçiyor an itibariyle. Pariteler tarafında kendini göstermişti. Geçtiğimiz hafta, geçen haftanın tamamında özellikle Bloomberg Dolar Endeksi yarım puanlık bir yükselişe işaret etmişti. Bu sabah itibariyle 0.14'lük dolar endeksinde bir geri çekilme var. Ancak şu seyrini korumaya devam ediyor efendim. 101 seviyesinin üzerindeki fiyatlama dikkat çekerken Euro Dolar çaprazında her ne kadar toparlamaya işaret etse de bu sabah öne çıkan başlıklar arasında Wall Street tarafında güçlü Euro pozisyonlarının terk edilmesi ifadesi öne çıkmıştı. 1.1408 fiyatlamasını görüyoruz Euro dolar çaprazında. Sterlin dolarda 1.3221 seviyelerini takip ederken dolar TL tarafı güne yatay bir başlangıç yapıyor. 46.64.31 Euro TL tarafında ise 53.23 seviyelerini yakından takip ediyoruz diyelim ve hemen beklentileri alalım. Gidelim Nurol Portföy'e, Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, iyi seanslar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi haftalar. Evet, an itibariyle yarım puanlık bir artıya işaret eden bir fiyatlama söz konusu. Burada karşılıklı saldırıların durması, bunun yanı sıra görüşmelerin devam edeceği beklentisi de var ama bu hafta kritik. Hem enflasyon verisi açısından hem de bu görüşmeler açısından. Ne yapmalı yatırımcı?
2: Günaydın. Evet, güzel bir hafta olur diyerek başlayalım sözümüze. Evet, Amerika, İran

0: ateşkes anlaşmasına bakacak olursak taraflar perşembe gününden sonra pazar gününe kadar esasında bunu biraz ihlal ettiler ve karşılıklı saldırılar olmuştu. Sonra tabii iki taraf da masadan uzaklaşmak istemiyor. Yani bundan kaçıyorlar. Yarın tekrardan görüşmeler devam edecek haberlerine birlikte ortam tekrardan yumuşadı ve ılımlı bir tarafa doğru döndü. Bir de bütün dünyada borsalara uzak doğudan başlamak üzere ve vadeli işlemlerde pozitife döndürdü. Yani yurt dışına tekrardan bakacak olursak esasında hem yurt dışı hem dışında bir ikinci çeyrek bitiyor. Sonra yarı yıl bitiyor 2026'nın Haziran sonu ve ikinci çeyrek olarak MSCI Dünya Endeksine bakarsak global hisse senetleri piyasaları çok iyi bir çeyrek geçirdi. Bu son 6 senenin en iyi çeyreği, yaklaşık böyle kapanırsa yarın akşam %13 prim yapmış olacak bu çeyrekte dünya borsalarında. Bunun ana sebebi de esasında yarı iletkenler, yapay zeka gibi sektörlerdi. Buralarda biraz yavaşlama başladı. Ana sebebi de esasında Fed'in biraz daha şahin duruşu. Çünkü esasında FED'den faiz indirimi beklenirken yavaş yavaş acaba bu yüksek enflasyondan dolayı indirim değil de aynı mı kalabilir, hatta faiz arttırımları bile konuşulmaya başladı. Burada yeni gelen FED Başkanı Warsh'un da farklı bir tarzı var toplantısında. Piyasaları biraz şaşırtmıştı. Bu öngörülerin de açıklanmasını esasında gereksiz gördüğü gibi yorumları olmuştu. Geçtiğimiz hafta Amerika'da PCE açıklandı. Orada manşette %4.1 beklentiye paralel gelmişti. Bu hafta için önemli olan esasında istihdam verileri gelecek. Onlar son 2-3 veridir çok kuvvetli geliyor ve bu faiz arttırımını esasında besleyen ana sebeplerden biriydi. Bu hafta perşembe günde tarım dışı istihdam var. 115 bin kişi bekleniyor. Bunun üstünde gelecek bir rakam tekrardan nebze de olsa moralleri bozabilir faiz arttırımı anlamında Amerika tarafında. Petrol sakin, $73'lara kadar gevşedi. Esasında bu karşılıklı ufak tefek tekrardan başlasa da savaş, yani o $72-$73 seviyesinde bu işin bir şekilde olumlu sonuçlanmasını bekliyor gibi gözüküyor. Altına bakarsak altın $4000'ların üstünde kendine destek bulma çabasında gibi gözüküyor. İç piyasada esasında hazinenin Temmuz ayı iç borçlanma programı açıklanacak yarın. Yaklaşık 709 milyarlık bir fonlama sağlanması bekleniyor. Burada 2 yıllık ve 10 yıllık bonolara bakarsak hala yukarıdaysa düşmüş olmasına rağmen 2 yıllıklar %40'ta, 10 yıllıklar %33'te çok ciddi bir faiz ödüyoruz. En önemli şey bu faizin düşmesi anlamında sizin de belirttiğiniz gibi cuma günü açıklanacak olan TÜFE. Burada bütün beklentiler 0.92 ile %1 arasında aylıkta Haziran artışı için bekleniyor. Geçen seneye göre çok sınırlı da olsa bir düşüş olacak, %1.37 idi. Yani bu rakam hakikaten önemli çünkü enflasyon hız kesmesi bizim enflasyon ve politika faizi programı ikilisinin beraber aşağı inmesine yol açacak diye bekliyoruz. Bugün ne oldu? Önemli bir gelişme. SPK tarafından esasında cuma gününe uzatılmadı açığa satış yasağı. Bugünden itibaren tekrardan başlamış oldu. Bu MSCI'nin esasında belirttiği noktalardan da biriydi. Ayrıca bu sabah borsamız yüksek frekanslı işlem yapan kurumlar için 5'e 1 oranına geri döndü. Bu da işte Mart başında savaştan birlikte özel şart olarak kullananlar yavaş yavaş normale dönüyor gibi. Yine SPK demişken esasında 5 tane yeni şirketin halka arzı için onay verdi. Yaklaşık 12.2 milyarlık bir halka arzlar geliyor böyle. Önümüzdeki hafta gelmiş olacaklar. Bu senenin tamamında 17 tane şirketin halka arzı oldu. Bu 5 şirket artı X 6 ayda çok ciddi bir ortak satışa ikinci halka arzlar gelmişti. Bunlar borsadan ciddi bir nakit çekimi de sağlıyor esasında üzerine bakarsak. Kısaca toparlamak gerekirse esasında yurt içi veri takvimi enflasyon en önemlisi cuma günü, onun harici sakin. Bu nedenle borsamız yönünü esasında enflasyon verisi ve bu işte Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri izleyerek geçirecek. Bence cumaya kadar nispeten olumlu kalmaya devam eder. Burada bankacılık sektörünü izlememiz lazım. Eğer enflasyonun çok düşük geleceğini düşünürsek belki orada bir bankacılık sektörünün toparlaması endeksi tekrardan yukarı doğru döndürebilir diye düşünüyorum. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.
1: Peki Sinan Bey, bizler teşekkür ediyoruz. Nurol Poç ve ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: De devam ediyoruz. Mehmet, iyi haftalar. Şimdi emtia tarafı için iyi bir fiyatlama öne çıkmıyor. Şimdi petrol tarafında yukarı yönlü hareketleri takip ettik ama altın ve gümüş tarafında oldukça sert hareketler de var. 58 dolara kadar gerileyen bir gümüş var. Dolayısıyla küresel fiyatlamalarda emtia manşet yerini korumaya devam ediyor diyebilir miyiz?
1: Haftanın ilk işlem günü olarak zayıf fiyatlamanın sürdüğünü söyleyebiliriz Pelin. Günaydın öncelikle, ama özellikle yılın ilk yarısına tamamlamaya yakınken belki de bu yılın en geride kalan enstrümanlardan biri, geçen yılın tam aksine değerli metaller oldu. Belki bunun yanına biraz daha Bitcoin tarafını da koyabiliriz, ama hisse senetlerinde biz özellikle çip şirketlerinden teknolojiye, onun rotasyonunun daha döngüsel hisse senetlerine doğru kaydığı gibi birçok gündemle bir miktar daha meşgul olurken, belki de alımların hiç uğramadığı taraf olan değerli metallerde bu yıl kayıplar bir miktar daha sertleşmiş gibi gözüküyor. Ki son 8 haftanın 7'sinde gerileyen altın fiyatlarında 4000 doların da altına gelen bir seyri özellikle o tarafta yakından takip ediyorduk. Burası şimdilik kalıcı olmadı, fakat gümüş 60 doların altında epey buralara doğru yer yapıyormuş gibi gözüküyor ve o tarafta da geçtiğimiz hafta %9'a yakınlık bir geri çekilme gördük gümüş çerçevesinde. Ama biz diğer değerli metaller tarafına, platine ve özellikle son dönemde etkisi ve bir miktar daha arz yönlü bir miktar daha gündemini tartışırken paladyum tarafında da burasının da zayıf seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabi en tepelerinden özellikle tüm metallerin ayı piyasasında olduğu, yani %20'den daha fazla düştüğünü bir miktar daha söylemek mümkün, ama yılbaşından bu yanaki performanslara baktığımız zaman da ons altında %6 civarında bir kayıp var. Yani yılın başında altın alan yatırımcı özellikle bir miktar daha %6 civarında bir getirinin orada kaybolduğu bir performans var. Gümüşte tabii en tepeden %50 civarında, hatta bunu da aşkın geri çekilmeler var, ama %18 civarında gümüşte bir miktar daha yılbaşından bu yana eksi tarafta yer alıyor. Tabii Fed faiz indirimleri ya da artırımları, ECB'nin para politikaları derken savaşın ardından ülke merkez bankaları da bir miktar daha özellikle önümüzdeki süreçe ilişkin yumuşayacak mı diye ve işte gerileyen petrol fiyatları ile ilişkin bir miktar daha bu enflasyonist baskılar bir miktar daha gerileyecek mi diye tartışırken, şu anda bunun fiyatlamasının değerli metaller çerçevesine yansımadığını görüyoruz ve hem teknik göstergelere baktığımızda hem de şu anki faiz fiyatlamalarına baktığımızda ise değerli metaller çerçevesinde şu anda yukarı yöne ilişkin bir emare bulunmadığını da söyleyebiliriz Pelin.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sana da. Araştırma masasını noktalıyorum efendim.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Bloomberg TT Radyo.

0: dönem yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yurt içerisinde enflasyon verisini karşılayacağımız bir hafta olacak. Yurt dışında ise ECB'nin Portekiz'de düzenleyeceği bir merkez bankacılığı forumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar izlenecek. Diğer yanı sıra özellikle ABD'de tarım dışı istihdam verisi, yani öteki tarafta aslında faiz patikası ile büyüme perspektifi arasındaki ilişkilendirme. Bunun yanı sıra Avrupa tarafında ise büyüme tarafında yaşanabilecek büyük tahribatlar beklentisi. Tüm bu detaylarla birlikte faizler nasıl şekillenecek? Doçent Doktor Atılı Murat'la birlikte değerlendirelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Günaydın.
0: Şimdi hocam enflasyon haftasındayız. Özellikle içerideki enflasyon beklentilerine bakacak olursak Bloomberg KT'nin anketinde 0.97'lik aylık bazda bir beklenti var. Yıllık bazda ise %32,10 seviyesinde artması yönünde beklenti var. Yıl sonu enflasyon beklentisi dikkat çekiyor. 29 ile birlikte bir önceki seviyede aynı seviyeyi koruyor. Aynı anket döneminin tahminiyle aynı oluyor. Şimdi hocam şöyle bir şey soracağım. Aylık bazda 0.97'yi karşıladığımız durumda, yıllık bazda da 29'u koruduğumuza göre bir faiz sıkı duruş hikayesinin artık sonuna gelebileceğimiz, bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi seneyi işte %37 ile değil de daha %35'ler seviyesinde kapatabileceğimizin mesajını alır mı piyasa? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi tabii siz de belirttiniz piyasa beklentisini. Yani %1 civarında, birin biraz altında bir aylık enflasyon bekleniyor. O da kabaca işte hani yıllık enflasyonu 32'nin biraz üzerinde gibi bırakabilir bu ay itibariyle. Tabii Temmuz, Ağustos'ta belki bir tık yukarıda görebiliriz enflasyonu. Yani orada tekrar bir 33'e yakınsama olabilir Temmuz, Ağustos enflasyonunda. Ama şimdi sorunuza şöyle yanıt vereyim. Evet, kulağa hoş geliyor reel sektör açısından. İşte hani faizler insin, işte biraz rahatlama sağlansın. Ama işte geçen hafta Mehmet Şimşek'in ve Fatih Karahan'ın yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda sunumlarından, işte hem sunumları zaten yayınlandı hem de sızan haberler de oldu. Yani ekonomi yönetimi sıkı duruşunu devam ettirecek gibi duruyor. Hı hı. Şimdi tabii özellikle petrol fiyatında o zirve seviyelerden, Nisan sonundaki zirve seviyelerden %40'a yakın düşüş oldu. Bu olumlu tabii ki. Şimdi enflasyon beklentilerinde siz hani yıl sonu için pek bir değişiklik yok. 29 civarında dediniz ama hani geçen hafta o enflasyon 12 ay sonunda enflasyon beklentilerinde hane halkının enflasyon beklentisinde düşüş var. 2 puan. Yani orada görece olarak baktığımız zaman bir iyimserlik var gibi. Yani 29 şu var. Ekonomi üretiminde zaten yıl sonu enflasyon tahmini %26. Piyasanın 29 veya 30 işte o civarda. Hala üzerinde piyasa.
0: Evet.
1: O nedenle de yani ben açık konuşmak gerekirse Temmuz toplantısında hani şu konuşuluyor, çok sıkça konuşuluyor. Acaba işte bir haftalık repo ihalelerine döner mi? %37'den fonlamaya devam eder mi? Pek öyle değil gibi. Yani bence Merkez Bankası %37'yi biraz düşük buluyor ekonomi yönetimi. %40 da yüksekse bir orta şey bulacaktır. Bir ayar.

0: ayarlama yapacaklardır diye düşünüyorum. 38 olur, 39 olur. Çünkü hani ben bir hafta önce, 10 gün önce farklı düşünüyordum. 37'ye indirebileceklerini düşünüyordum. 37'den fonlama sağlayacaklarını düşünüyordum. Ama geçen hafta Mehmet Şimşek'in ve Fatih Karahan'ın verdiği mesajlardan bence sıkı duruş devam edecek. Ve hani Merkez Bankası tabii daha bir ay var. 26 evet. Temmuz'da galiba toplantı. Yani direkt 37'den fonlamaya başlamayabilir. Belki bir kademeli olarak 39, belki 38, 38,5 bilemiyorum. Yani öyle bir ayarlama gelebilir.
1: Peki hocam, şimdi geçtiğimiz yılda sıkı duruş devam ediyordu. Faiz enflasyon farkına baktığımız zaman orada 6 puanlık. Yani bunu her ne kadar başkan aslında oradaki marjı net bir ifade, net bir şekilde ifade etmese de baktığımızda 6 puan hep bir korunduğunu görüyoruz. Şimdi yıl sonunda eğer 29'luk bir enflasyon beklentisi varsa piyasanın, 35'te bitirmesi yılı piyasa açısından olumlu bir senaryo olmaz mı? Bu ihtimal dahilinde mi sizce?
0: Yani evet, o 6 puanı koruyacaksa, siz söylediniz, yani 35 olabilir. Yani ben daha yılın bitmesine 6 ay var sonuç olarak. Yani bir bakmışsınız o kadar olumlu gelişmeler olmuş ki, yani petrol fiyatlarında, başka taraflarda belki de %26 ekonomi yönetiminin %26'lık enflasyon tahminine yakınsayacak. Piyasa beklentisi, enflasyon beklentileri bir anda düşecek ama şu aşamada daha 6 ay var ve 35 makul, ama ya bu reel sektörün talebini karşılamaz. Yani reel sektörün ciddi rekabet kaybı var. Maliyetler çok yüksek. Yanı sıra yani enflasyon beklentileri hala çok yüksek. Yani ben az önce 12 ay sonra enflasyon tahminlerinden bahsettim. Hani hane halkının vesaire, tamam da yani reel sektörün de hala çok yüksek. Onların da enflasyon tahmini %33. Fiyatlama gücünü de onlar elinde tutuyor. Bu demek ki yani maliyetler yüksek kalmaya devam edecek. O nedenle yani 35'lik bir politika faizi reel sektörü mutlu etmez. Kaldı ki benim önüm şu var zaten, yani 35'i aldığımız zaman bile onun yıllık bileşik faizi %40'ın üzerine gelir. %44'lere gelir. 43-44'lere gelir. Çok yüksek faizler bunlar. Yani o nedenle orada başka bir dokunuş gerekiyor. Bence piyasa, reel sektör artık bu sene için umudunu kesti. Yani faiz indirimlerini tatmin etmesi anlamında. Bence öyle bir şey olmayacak. Bence seçici sektörlere destekler gelebilir. Yani kredi destekleri gelebilir. O şekilde bir yumuşama sağlanabilir. Onun dışında faizlerin inmesi, kredi kanallarının bir anda açılması falan, ben böyle bir şey beklemiyorum. Ama çok zorlanan sektörlere, çok zorlanan şirketlere, belli kriterleri sağlayacak şirketlere kredi kanalları açılabilir. Ama toptan bir kredi kanallarında açılma beklemem ben. Dediğim gibi yani bu seneyi biz bu yumuşak geçişle devam ederiz.
1: Yumuşak geçiş.
0: Sürdürürüz. Yumuşak geçiş. Yani o belli sektörlere kredi desteği. Ben paket beklerim önümüzdeki aylarda, ama onun dışında faizlerin toplu halde indirilmesi, kredi kanallarının açılması bence bu sene için zor.
1: Şimdi diğer tarafta küresel piyasaları da yakından takip ediyoruz. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalar. O açıklamalar sonrasında oldukça şahin bir Fed görünümü piyasa nezdinde fiyatlandı. Şimdi şunu sormak isterim. Amerika'da da faizler zirve seviyesi geride kaldı mı hocam? Yoksa burada şahin duruş devam ederken petrol fiyatlarından da daha büyük bir risk haline mi geldi Fed'in şu anki yeni duruşu?
0: Peki Warsh'un açıklamaları sürpriz oldu herkes için. Aslında geçmişini biliyoruz Warsh. Çok şahin bir üyedir. Yani biz 2010'larda, 2011'lerdeki üyelik dönemini de biliyoruz. Ama tabii bir an Trump'ın işte hani Fed'in faiz indirmesini istemesi, arkasından tabii Warsh'u seçmesi, ataması, orada bir beklenti değişikliğine gitmişti piyasa. Yani acaba Warsh işte faiz indirimi yapar mı? Ama çok şahin bir Warsh gördük biz 2 hafta önce. Ve şu an için de zaten önümüzdeki iki toplantıda olmasa da Ekim ayında Fed'den bir faiz arttırımı bekliyor piyasa. Ki o da ilginç olur. Tam da o Kasım'daki Trump açısından kritik seçimden hemen önce Fed faizi arttırır mı? Ama piyasa şu an için fiyat diyor. Şimdi şöyle, aslında Warsh'un biz, yani geçtiğimiz yıllardaki yaptığı konuşmalara, açıklamalara baktığımız zaman, yani yapay zeka meselesinin orta uzun vadede enflasyonu düşüreceğini savunuyor Warsh. Verimlilik artışıyla. Ama kısa vadede şu aşamada o yapay zeka harcamaları, işte veri merkezleri harcamaları ekonomiyi ciddi şekilde destekliyor. Tüketimi de destekliyor. Gelir etkisi, refah etkisi üzerinden. Ve Amerika ekonomisi çok güçlü. O nedenle yani ciddi bir merkez bankacı olarak da Warsh, sonuç olarak Amerikan ekonomisinin gücüne vurgu yaptı. enflasyonun zaten işte 4,3 yani tüketici enflasyonu baktığınız zaman yani Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde. O nedenle de şahin bir duruş sergiledi. Yani Amerikan ekonomisinin gücü devam edecek Pelin Hanım. Çünkü bakıyoruz şimdi yani yapay zekadan bahsettim. Zaten önümüzdeki aylarda hem OpenAI'nin hem de işte Anthropic'in şeyi var, halka arzları var. Yani o nedenle o yapay zeka çılgınlığı şeyde taze kalacaktır önümüzdeki aylarda da. Onun yaratacağı gelir etkisi, servet etkisi, piyasaların iyimseraba devam edecektir. Bu kanaldan da Amerikan ekonomisinin büyüme anlamında destekleneceğini düşünebiliriz. Zaten küresel ekonomiye baktığınız zaman Amerikan ekonomisi çok iyi performans gösteriyor. Avrupa ekonomisi yerinde sayıyor. Çin'de bir miktar ivme kaybı var. Yani dünya ekonomisinin lokomotifi yıl sonuna kadar yine Amerika olacak gibi duruyor.
1: Tam da ben bunu soracaktım hocam şimdi. Çin Merkez Bankası'na bakıyoruz. Beklentilerin altında belirlediği yeni gecelik faiz oranı yeni bir parasal gevşeme sürecinin bir sinyali olarak okunabilir mi? Bir diğer tarafta Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da işsizlik gibi bir riskle karşı karşıya kalınma, fabrikaların rotasyon hikayesine girmesi, orada büyüme endişesinin çok daha su yüzeyine çıkması. Yani dolayısıyla bunun gibi gelişmeler bir tarafta, diğer tarafta da şahin bir FED. Yani küresel yatırım varlıkları nasıl dağılım yapacağını da şaşırıyor açıkçası. Böyle bir durum içerisinde yatırımcılar yılın ikinci yarısında en büyük riski ne olarak görmeli? Enflasyon mu? Büyüme mi? Yoksa jeopolitik gelişmeler mi? Ne okumalı burada?
0: Şimdi şöyle, yani Çin'den bahsettiniz. Çin ekonomisi aslında canlı seyreden ihracatın katkısıyla daralma yaşamıyor. Ama iç tüketim oldukça zayıf. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Mayıs ayında perakende satışlar Çin'de koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yıllık bazda gerileme kaydetti. Bir de tabii orada hükümetin bazı politikaları var. Hükümet son iki yıldır hane halkını eski araç ve beyaz eşyaların yenilere değiştirmek teşvik eden destekler sunuyordu. Bu programdan da sona erdi. Onun için o ilgili ürünlere talep de düştü. Bu açıdan baktığımız zaman da yani tüketim oldukça zayıf. Avrupa tarafı aslında bu savaştan önce başta Alman ekonomisinde bir kıpırdanma vardı yani 2025'in sonlarında. Ama tabii savaş oldu, işte petrol enerji fiyatları yükseldi. Avrupa ekonomisinde bir yandan bir gerileme var. Yani gerileme derken daha doğrusu yerinde sayma diyelim. Bir de enflasyon hala yüksek. Yani mesela biz sizle yayına girmeden önce İspanya'nın enflasyonu geldi. Ciddi şekilde yüksek İspanya'nın enflasyonu. Yani bu zaten Avrupa Merkez Bankası'nın da genel görüşüyle de uyumlu. Yani enflasyon baskısı açısından baktığımız zaman. Zaten onlar faizi arttırdılar ve yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı daha yapabilirler. Yani şu an bölge bölge, yani küresel ekonomi aslında 3 farklı hızda ilerliyor. Bir kez daha söyleyeyim. Yani ABD canlı bir büyüme yaşıyor. Az önce saydığımız faktörler dolayısıyla. Başta yapay zeka harcamaları, bütçe açığının çok yüksek olması, İşte o borsa endekslerinin yükselmesiyle yaratılan refah etkisi, gelir etkisi. Avrupa yerinde sayıyor. Dediğim gibi savaş öncesinde bir kıpırdanma vardı. Başta Almanya olmak üzere. Ama orada işte savaş darbe vurdu. Şu an için yerinde sayıyor. Çin'de ivme kaybediyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman da yani portföy açısından yani Amerika haricinde geri kalan ülkelerde büyümenin düşük kalacağı, enflasyonun da en azından başta Avrupa olmak üzere tabii ki Çin'de enflasyon sorunu yok. Avrupa'da da enflasyonun yüksek kalacağı bir yıl yaşayacağız gibi duruyor. Ve merkez bankaları da işte Avrupa Merkez Bankası dediğim gibi zaten faizi arttırmıştı. Amerika Merkez Bankası da arttıracak gibi duruyor yıl sonuna kadar bir arttırım. Bu şekilde yani enflasyon baskısının Avrupa ve Amerika'da yüksek kalacağı, büyümede farklılaşma olacağı bir ortam bizi bekliyor gibi duruyor yıl sonuna kadar. Yani finansal varlıklar açısından baktığımız zaman da yani hisse senetleri güçlü kalmaya devam edecektir. Bu yapay zeka çılgınlığıyla beraber yani yıl sonuna kadar bu halk arzlarla beraber. Ve bir de şu var tabii Warsh'un şahin ifadeler kullanması, şahin FED beklentisiyle Amerikan tahvil faizleri de yüksek seyrediyor. Orada işte tabii tahvil fiyatları da baskı altına giriyor. Ama dediğim gibi yani Amerikan ekonomisi güçlü büyümeye sahip olduğu sürece hisse senetleri başta ABD olmak üzere desteklenecektir diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman siz teknoloji hisselerinde yaşanan bu sert satışlara rağmen ABD endekslerinin güçlü kalmasını bir nevi bir düzeltme hareketi olarak okuyorsunuz o zaman değil mi?
0: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle yani şimdi mesela Citigroup'un 2008-2009'daki CEO'su Chuck Prince işte o zaman Citibank hatırlarsanız batma noktasına gelmişti. Büyük riskler almıştı. Sonra bir röportaj verdik krizden bir süre sonra. Ya işte siz bu kadar

0: servisleri gördünüz. Niçin bu riskli finansal varlıklara yatırım yaptığınız sorusuna? Bu riskleri görüyorduk ama müzik çaldığı sürece dans etmek zorundasınız demişti. Şu an yani küresel yatırımcılarda da bu algı var. Yani tamam, yapay zeka hisselerinde, teknoloji hisselerinde bir geri çekilme var ama dediğin gibi yani çok büyük halka arzlar geliyor. Yani OpenAI'nin, Anthropic, yani şimdi bu halka arzlar gelir. Yani SpaceX'in halka arzının ilk günlerinde getirdiği, yaşadığı yükselişi gördük. Sonra bir düzeltme hareketi yaşadı. Şimdi bu hikayeler devam ederken bu teknoloji hisselerinden uzak kalmak çok zor. Yani ben, herkes bu riskleri görüyor. Ya bir tek ben değil ki, herkes görüyor bu riskleri. Yani o veri merkezlerine yapılan harcamaların geri dönüşünün ne zaman olacağı, ne sürede olacağı, herkes bu soruyu soruyor ama hiçbirisi uzak kalamıyor. O nedenle hani teknoloji hisselerinde pozisyonlarını korumak kaydıyla tabii ki Avrupa'da ve Asya'da fırsatlar var bence. Çok pahalı, evet doğru, Amerika'da teknoloji şirketleri, ama yatırımcılar da buradan uzak kalamıyorlar.
1: Peki hocam, şimdi tüm bu gelişmeleri masanın üzerine koyalım. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının nasıl şekilleneceği de önemli. Yani ana yurdunda kalmaya devam mı eder para, yoksa farklı alternatiflerle birlikte bir avantaj yakalama imkanımız var mı?
0: Ya şimdi gelişen ülkelerin fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani o iyimser havadan, yani küresel piyasalardaki, hisse senedi piyasasındaki iyimser havadan, ama ülke ülke değerlendirmek lazım. Yani mesela şimdi Kore endeksine bakıyorsunuz, KOSPI endeksine, yılbaşından beri muazzam bir getirisi var dolar bazında. Şimdi Borsa İstanbul'a bakıyorsunuz, orada malum sıkıntılar var. İşte geçen hafta MSCI'nin de uyarısı vardı. Kasım'a kadar süre verdi Borsa İstanbul yönetimine şeffaflığın sağlanması, düzenlemelerin yapılması. Yani şuna geleceğim, dışarıda o kadar çok fırsat var ki Pelin Hanım. Yani Amerika'da var, Avrupa'da büyük fırsatlar var. Ya Çin'de hala fırsat var. Çin dışında Tayvan'da, Kore'de, yani o çip şirketlerinin, yarı iletken şirketlerinin yani sunduğu büyük imkanlar var. Kazanç anlamında söylüyorum. Şimdi o nedenle dışarıda bu kadar fırsat varken, yani yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmenin yolu yüksek faizden geçiyor. Başka bir çaremiz yok. Ya bu minvalde, evet, şimdi mesela programın başında yüksek faizin, enflasyondan kaynaklı olarak yüksek faizin, işte rekabet gücümüzü azalttığını, reel sektörün büyük sıkıntı olduğunu söyledik. Ama işte küresel piyasada değerlendirdiğimiz zaman da yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışıyoruz. Ve dışarıda o kadar çok fırsat var ki, ama gelişen ülkeler tarafında, ama gelişmiş ülkeler tarafında kazanç anlamında. Yani Türkiye o yabancı yatırımcıyı nasıl çekecek yıl sonuna kadar? Yani yine faizleri belli bir seviyenin üzerinde tutarak, yani carry trade üzerinden çekecek. Yani başka nasıl yapacak? Çünkü borsaya bakıyoruz. BIST 30'daki çok güzide şirketlerimizin performansları ortada. Yani çok üzücü. Yani mesela hani çok bilinen büyük şirketlerimiz muazzam gelirlere sahip, muazzam ihracat hacmine sahip, ama ya adı sanı bilinmeyen çok ufak şirketlerin müthiş performanslar gösterdiğini görüyoruz Borsa İstanbul'da. Şimdi bunu da zaten gördüğü için MSCI geçen hafta bize bu uyarı yaptı. Ya Kasım'a kadar ne düzelir ne olur bilemiyorum, ama yani açık konuşmak gerekirse yabancı yatırımcıyı içeriye çekmenin yolu maalesef yüksek faiz vermekten geçiyor. Görünen o. Çünkü dışarıda çok büyük fırsatlar var. Gelişen ülkeler fırsat bulacaktır. Ama Türkiye o likiditeden ne kadar pay alabilir, o pastadan nasıl bir dilim alır onu bilemiyorum. Şu aşamada dediğim gibi Türkiye ile aynı kategorideki ülkelerin sunduğu büyük fırsatlar var. Onlar şu anki koşullara göre Türkiye'den daha fazla fayda sağlayabilirler.
1: Peki para birimleri açısından ne düşünürsünüz? Hisse senedi ayrı, ama diğer tarafta bir türbülans bekler misiniz mesela?
0: Şimdi para birimleri açısından Trump'la bir göreve başladıktan sonra dolara baktığımız zaman dolar baskı altına girdi. Savaş sonrasında birazcık algı değişti tabii ki. Dolar değer kazandı. Şimdi şöyle, hani az önce de konuştuk. Amerikan ekonomisinin müthiş performansı, buna bağlı olarak tahvil faizlerinin yüksek olması doları kısa vadede destekleyebilir. Çünkü mesela bir anda savaş bitince, yani çatışmalar sona erince diyelim daha doğrusu, hani tekrar işte euro o şeyine devam edebilir mi? Savaş öncesindeki performansına devam edebilir mi algısı oluşmuştu. Yine devam edebilir belki orta vadede, uzun vadede. Ama dediğim gibi Amerikan ekonomisinin şu an müthiş performansı, canlı olması, tahvil faizlerinin yüksek olması ve bir de borçlu da konuştuk az önce, Fed başkanının çok şahin ifadeler kullanmasıyla kısa vadede dolar desteklenebilir diye düşünüyorum. Yani yılın ikinci yarısında. Tabii ki bu şu demek değil. Bir yanda bir de seçim de var önümüzde. Sonuç olarak Kasım'da Amerika'da bir seçim var. Trump'ın durumunun da ne olacağı. Çünkü yani şu an mesela bahis listelerine baktığınız zaman Demokratların seçimi kazandıktan sonra hemen işte Trump'ı görevden almak için hamle yapacağı konuşuluyor. Onlar fiyatlanıyor. O nedenle kısa vadede doların destek bulacağını düşünüyorum. En azından seçime kadar. Yıl sonu veya 2027 için biraz Trump'ın durumuna da bağlı diye düşünüyorum. Çünkü Trump ve Trump'ın kurmaylarının zayıf dolar düşüncesinden vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Eğer Trump bu seçimi atlatırsa, yani bir risksiz bir şekilde atlatırsa, o zaman ikinci döneminde tekrar doları zayıf atmak için her şeyi yapacaklarını düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta hocam, yani öyle günlerden geçiyoruz ki işte emtia tarafı, normalde güvenli liman olarak adlandırılan altın tarafına baktığımızda bugün gelinen seviyede 4000 dolar seviyesinde ons tarafı. Şimdi merkez bankaları altın topluyor. Olası bir savaş durumunda Çin'in bildiği vardır şeklinde bir takım konuşmalar vardı, tartışmalar vardı. Bugün geldiğimiz noktada merkez bankalarının dahi atmış olduğu bu adımlarla birlikte altın tarafındaki fiyatlamayı da okuyacak olursak, yani burada ters bir fiyatlama yok mu, yoksa yanlış mı okudu merkez bankaları dahil olmak üzere?
0: Şimdi, merkez bankaları kısa vadeli düşünmezler. Hı hı. Yani bir tek Asya merkez bankaları kısa vadeli pozisyon alır. Onlar euro dolar paritesini de alıyorlar. Altınları alıyorlar ama genel olarak baktığımız zaman altın yatırımları uzun vadeli düşünürler. Şimdi az önce de söylediğim gibi, yani kısa vadede dolar güçlük alabilir. Bu zaten bu kanal üzerinden başta altın olmak üzere işte altın, gümüş, bunlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. Yanı sıra dediğim gibi faizler yüksek şu an. Amerikan tahvil faizleri yüksek. Yani orada çok iyi faizler varken, iyi kazançlar varken şu an işte altına, gümüşe veya bitcoin'e almanın bir anlamı yok. Onların bir faiz getirisi yok çünkü. O nedenle bir de şu var, yani yaz ayları altın açısından çok iyi bir dönem değildir. Yani aslında altının yükseliş yaptığı dönemler güz dönemi, hatta yılın sonlarıdır. O nedenle yani bu yaz işte önümüzdeki iki ayı da sakin geçirebiliriz. Ama hani seçime kadar doların güçlü kalmasını beklediğim için altının, gümüşün ve Bitcoin'in baskı altında kalacağını düşünüyorum. Altın, sizin de söylediğiniz merkez bankalarının hala rezerv çeşitlendirmesi kanalı üzerinden, çeşitlendirme üzerinden altın talebi devam ettiği için altın görece daha iyi kalabilir. Ama seçime kadar genel olarak altın, gümüş ve Bitcoin'de baskı bekliyorum.
1: Peki hocam, yılın ikinci yarısında siz Türkiye piyasaları açısından risk ve fırsat olarak neler adlandırırsınız? Mesela siyasi bir risk olasılığı olarak seçim olasılığının konuşulması fiyatlamalar üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bunu risk olarak görüyor musunuz? En büyük riskiniz nedir? En büyük fırsat ne olarak görüyorsunuz TL varlıklarında?
0: Pelin Hanım, tabii ki o siyasi riskler her daim mevcut Türkiye'de. Hı hı, hı. Seçimde çok konuşuluyor ama şimdi yani spekülasyon da, yani bazen görüyorum çok spekülasyon yapılıyor. Baskın seçim geliyor, erken seçim. Yani şimdi geçen hafta ekonomi yönetiminin bir numaralı ismi Mehmet Şimşek Londra'da yabancı yatırımcılarla buluştu. Ve hani her ayda buluşuyorlar zaten Fatih Karahan'ın. Sürekli toplantı yapıyorlar aktif bir şekilde. Ve orada yani basında yansıdığına göre basında, yani Mehmet Şimşek bir erken seçimin olmayacağını söylemiş. Yani yabancı yatırımcılara. Çok düşük bir olasılık olduğunu söylemiş. Şimdi yani Mehmet Şimşek bunu bu şekilde yabancı yatırımcılara ifade ederken, kaldı ki sadece yani oradaki portföy yöneticileri değil, ya daha geçen hafta Suudi Arabistan'a biz Sivas ve Karaman'da bir güneş enerji santrali kurmak için teşvik verdik. Resmi gazetede yayınlandı. Yani yabancıyı dolaylı yatırımlar tarafında da, portföy yatırımları tarafında da sürekli çekmeye çalışıyoruz. Hamleler yapıyoruz. Ve varlık barışı işte açıklandı bir ay önce. Şimdi hal böyleyken oturup da bu kadar yabancıyı buraya çekmeye çalıştıktan sonra işte erken seçim olacak, baskın seçim olacak demenin bir manası yok. Onun için siyasi riskin kısa vadede, yıl sonuna kadar en azından, minimumda olduğunu düşünüyorum seçim anlamında. Onun dışında eğer biz az önce de konuştuğumuz, işte geçen hafta MSCI'nin uyarıları neticesinde Borsa İstanbul'da gerekli ayarlamaları yapabilirsek, düzenlemeleri yapabilirsek, şeffaflığı sağlayabilirsek fayda sağlayabiliriz. Hı-hı. Onun dışında yani o küresel nakit akışından, likidite akışından fayda sağlayabiliriz. Onun dışında dediğim gibi seçim riski düşük bence bu yıl için veya gelecek yılın erken işte ilk çeyreği için. Ama onun dışında dediğim gibi yani gelişen ülkelerin, diğer gelişen ülkelerin, Türkiye'nin aynı kategorideki ülkelerin sağlayacakları faydayı biz eğer gerekli düzenlemeleri yapmazsak, adımları atmazsak sağlayamayız diye düşünüyorum. Onun için bu manada riskler devam ediyor bence borsa tarafında özellikle.
1: Peki. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans, güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere de. Efendim Doçent Doktor Asıl Murat'la birlikte makro ve aslında finansal piyasalara etkisini değerlendirmiş olduk. Programı noktalıyorum. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Tüellosu'nda devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, şimdi aslında ne yapıyoruz? Bir tarafta MSCI tarafındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ki orada gelişen piyasalarda risk iştahının geri çekildiğini gördük. Diğer tarafta bakıyoruz ki tüm bu gelişmelere rağmen bir tarafta da Nasdaq tarafındaki yılın tamamındaki kazançlara bakacak olursak teknoloji ağırlıklı olmak üzere kendi göstermiş gibi duruyor. Ben bu tarafı işleyeceğim.
2: Bende de birazcık Asya tarafı var çünkü özellikle KOSPI endeksinde geçen hafta çok sert hareketler gördük. Birazcık bu hafta onun alt kırılımlarına bakalım istiyorum.
1: Peki, o zaman hızlıca başlasın efendim Grafik Tüellosu diyoruz ve başlatıyoruz Grafik Tüellosu'nu. Şimdi öncelikli olarak şöyle, gelişen ülkelerde özellikle risk iştahı geri çekiliyor dedik ki turuncu sütunlar aslında MSCI gelişen piyasalar IM endeksini bize gösteriyor. Buradaki ana hikayede aylık performanslarına bakıyoruz. Yılın ilk iki ayında pozitif seyrettiğini ancak ardından Mart tarafına bakacak olursak Mart'ta %15'lik bir geri çekilmeye işaret ettiğini görüyoruz. Sert bir geri çekilme var. Savaşın etkisi, ABD ve İran savaşının etkileriyle birlikte %15'lik kadar bir geri çekilen endeks var. Ardından Nisan ayında müzakereler olacak, anlaşma gerçekleşecek, Hürmüz açılacak gibi beklentilerle birlikte bir toparlama yaşanırken, çift taneli toparlama ve güçlü yükselişler yaşanırken Mayıs'ta da bu kazançların devam ettiğini gördük. Ancak Haziran'a geldiğimiz noktada endeks yeniden eksiye dönmüş gibi duruyor. Yükseliş serisinin ise sona ermesi ayı bitirirken öne çıkıyor. Buradaki ana hikaye risk algısını her ne kadar burada bir anlaşma olacak diye rahatlatsa dahi aslında yapay zekaya ilişkin endişeler, bunun yanı sıra daha şahin görülen Fed görüntüsüyle birlikte görüyoruz ki buna rağmen, savaşın etkilerine rağmen, pozitif toparlama beklentilerine rağmen bir düşüş tarafında tamamlamayı beklediğimiz bir Haziran ayı performansı öne çıkıyor diyeyim ben. Elif, bu gelişen ülkelerde risk iştahı epey bir geriledi.
2: Ben de aslında birazcık Asya tarafına bakmak istiyorum. Çünkü KOSPI endeksine baktığımızda Pelin, özellikle son dönemde geçen haftayı da baz aldığımızda devre kesicilerinde işleme alındığı bir hafta geçirdik. Ve bunun alt endekslerinde tabii ki de en önemlisi eski Hynix ve Samsung tarafıydı. Yani iki büyük teknoloji firmasından bahsettik. Çip üretim firmalarından bahsettik. Bu çip firmaları, yani çip ihracatına baktığımızda Güney Kore tarafının, ki keza bu sabah eski Hynix ve Samsung özelinde Asya tarafında yaklaşık 1.3 trilyon dolara ulaşan ileriki 10 yıl içinki dönemde bir çip harcaması yatırımı bekleniyor diyelim ve buradan gelelim çip ihracatı grafiğimize. Beyaz çizgimiz bize çip ihracatını gösterirken turuncu grafiğimiz fiyatları, mavi grafiğimiz ise reel çip ihracatını gösteriyor. Nominal değere baktığımızda reel değerin oldukça üstünde olduğunu görüyoruz. Yani şu an çip sektöründe fiyatın ne kadar önemli olduğunu ve fiyat ekseninde büyüyen bir sektör olduğunu görüyoruz diyebiliriz.
1: Peki, şöyle hemen küreselle devam edeyim o halde. Nasdaq ve S&P tarafına bakalım. ABD hisseleri bir önceki grafiğimle karşılaştırdığımızda

0: Çevirdiğimizde tam tersi bir görüntü söz konusu. ABD hisseleri son yılların en güçlü çeyreklik kazancına hazırlanıyor efendim. Yukarıdaki sütun grafiğimiz turuncu olan S&P endeksini bize gösterirken çeyreklik yüzdesel değişimini, beyazla göstermiş olduğumuz alttaki grafikte ise burada da Nasdaq tarafını görüyoruz. Şimdi burada yıllara göre, yani 2000 yılından 2026'ya kadarki olan çeyreklik bazdaki performansını gösteriyor. Hemen şöyle bir bakalım, S&P endeksiyle başlayalım. 2000'deki özellikle dotcom balonu, bunun yanı sıra 2008'deki küresel finansal kriz, 2020 pandemi gibi gelişmelerle birlikte yönü aşağı yönlü uzun çubuklarla birlikte kendisini gösterdi. S&P tarafındaki ana hikaye özellikle 2008'de %20'yi aşan düşüşler söz konusuydu. 2026 durumuna geldiğimiz zaman son yılların en güçlü kazancına hazırlanıyor dedik. Nereden kaynaklanıyor bu? Önceki olarak Mart ayında mesela Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yıl genelinde %7'den fazla düşen endekse baktığımız zaman bahar ayında tamamı, yönünün tamamında yukarı çevrilmiş bulunmakta ve dolayısıyla ABD hisseleri son yılların en güçlü çeyreklik kazancına da hazırlanıyor gibi duruyor. Nasdaq tarafına baktığımız zaman yapay zeka ve AI ve çip rüzgarı burada yansıdı. Yapay zeka çılgınlığı özellikle bununla birlikte özellikle çip üreticisi endeksi ikinci çeyrekte de %74'lük gibi bir rally yaptı efendim ve dolayısıyla Nasdaq grafiği 2026 yılına baktığımız zaman son yılların en yüksek çeyreklik artışlarından birine de şahit oluyor. Buradaki esen rüzgar ise yapay zeka ve AI çılgınlığı diyeyim.
1: Ben de hemen diğer grafiğime geçiyorum. Çünkü az önce aslında fiyat tarafından bahsetmiştik. Biraz da arz tarafına bakmamız gerekirse özellikle 17-19 yılları arasında, yani 2017-2019 yılları arasında gördüğümüz agresif kapasite artışlarının, şirketlerin aşırı yatırımlarının, tesis yatırımlarının şu an günümüze geldiğimizde, ki bu 2019 ve 24 arasında bir durgunluk süreci geçirmişti, hala devam ettiğini, Bloomberg Economics'in de beklentilerinin devam etmesi yönünde olduğunu, fakat şu an eski Hynix ve Samsung gibi büyük ve güçlü şirketlerin yatırımlarını devam ettirirken agresif davranmayıp daha kontrollü bir şekilde ilerlediklerini bize söylüyor Pelin grafiğimiz. Ve bu grafiğimize baktığımızda da aslında şu an şunu söyleyebiliriz. CapEx harcamaları evet devam ediyor ki bu sene zaten biz teknoloji firmalarında 700 milyar doların üzerinde bir CapEx harcaması bekliyoruz. Burada önemli olan da aslında birçok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına daha büyük bir kapasite harcaması, CapEx harcaması bekliyoruz bu sene. İleriki dönemlerde devam etmesi beklenirken bunun daha kontrollü, özellikle Güney Kore tarafında daha kontrollü ve daha istikrarlı şekilde artışının devam edecek olması diyebiliriz.
0: Yani şimdi aslında diğer tarafta şöyle bir güçlenme hikayesi de var. Ben kendi grafiğimde de bunu söyledim. Yani tarihi çeyreklik karlara yazıyor, yükseliş falan diyoruz ama bunun yanı sıra şunu unutmamak lazım. Yapay zeka sürdürülebilirliği tartışılmaya başladı. Bunun yanı sıra makroekonomik baskılar, özellikle enflasyonun katı kalması burada bir risk oluşturabilir. Daha da önemlisi 2026 yılında Kasım ayında ara seçimler piyasada bir volatilite yaratabilir efendim. Evet, her ne kadar güçlü bir görüntü varsa da bir şekilde de temkini elden bırakmak istemeyen de bir yatırımcı uyarı listesi de var. Onu da aktarmış olalım diyelim ve Elif Cansever'le birlikte grafik düellosunu gerçekleştirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Kale
0: ile
1: güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın. Bloomberg
1: gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim değerli izleyenler. Evet, haftanın birinci işlem gününe bakıldığında 3 aydır süren jeopolitik tansiyonu hep programlarımıza sabah saatleri konu ediniyorduk. Aslında geçtiğimiz hafta bir barış uzlaşısı süreci vardı. Fakat hafta sonu ABD-İran taraflarınca Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıların ardından acaba burada bir sekteye uğrama olur mu soru işareti vardı. Hafta sonu Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi ve başarıyla başladığımız bu süreci askeri bir şekilde bitirebiliriz dedi. Axios, yani ABD'li bir haber kaynağı dayandırdığı habere göre ise 30 Haziran yani yarın Katar'da Amerika ve İran tarafında bir teknik görüşme gerçekleştirilebilir açıklamasında bulunulduğu diyelim ve bir de burada haftanın ekonomik ajandasına sizinle bir bakalım. Çünkü bu hafta içeride imalat PMI ve bakıldığında işsizlik rakamları gelecek. Dışarıda ise Avrupa'da imalat PMI rakamları gelmeye devam edecek. Almanya enflasyonunu alacağız ve Merkez Bankası başkanlarının oturumlarının olduğu paneller düzenlenecek diyelim ki bu akşam da Christine Lagarde Türkiye saatiyle 8.30'da açıklamalar yapacak akşam saati. Amerika tarafında ise istihdam rakamları gelecek diyelim ve bugünün başkanı dilerseniz bakalım beraber. Haftanın birinci işlem gününde bakıldığında içeriden veriler gelmeye hafta başında devam ediyor. TÜİK tarafından ekonomik güven endeksi açıklandı ve endeks Haziran'da %1,5'un üzerinde yani %1,8 artarak 98,9 değerini aldı ki 100 bizim için iyimserliğin bulunduğu eşik değerdi. Oraya yaklaşan bir endekse karşı karşıya kaldık. Alt segmentlerine bakıldığında imalat sanayi güven, hizmet sektörü güven ve inşaat sektörü güven %1'lere varan artışlarda primle bu aydaki artışı desteklerken perakende ticaret sektörü de %0,3'lük bir iyimserlik hafif toparlanmayla arttığını söyleyebiliriz. Endeks en son Nisan ayında Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyesini 96,4 ile görmüştü diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. Çünkü savaş ve AI Çin'de aslında karı arttıran bir süreç oldu. Çoğu zaman Çin tarafında acaba bu ABD-İran-İsrail savaşı bir pozitif etki yaratacak mı? Farklı bir şekilde ayrışabilir mi diye o ekonomiyi incelerken son verilere bakıldığında Çin'de sanayi şirketlerinin karı Mayıs'ta %21,1 arttı. İlk 5 ayda %18,8'lik bir artış kaydettiğini gördük. Bunun sebepleri arasında ise savaş sebebiyle beraber hem MTM'de ham madde fiyatlarındaki artışlardan kaynaklı olduğu savunulurken bir diğer taraftan bakınca da AI tarafında aslında donanım ve altyapı talepleriyle beraber burada sanayi karlarında bir artış olduğunu veriler ve rakamlar bize Çin'de Mayıs ayı ve ilk 5 ay özelinde gösterdi diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da yine savaş tarafından gelen bir haber akışı oldu. Evet, programın başında bahsetmiştik. ABD-İran tarafında hafta sonu bir karşılıklı saldırı gerçekleşmişti. Fakat taraflar nezdinde bakıldığında şu an bir adımında piyasalar açılmasıyla beraber gelmediğini gördük. ABD'li Axios'un haberine göre ABD ve İran yarın

Katar'da bir görüşme gerçekleştirilecek ve bu da teknik bir görüşme olabileceği konuşuluyor. Sabah saatleri son dakikalarımızda var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bir açıklama yaptı ve Katar'da bulunan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığında geri gelebileceğini söylemişti. Yarın bu görüşmelerden böyle bir sonuç çıkabileceğini sizlere şimdiden aktaralım.

0: Evet, gündem böyleyken bir de rakamlara göz gezdirmek lazım. Haftanın birinci işlem gününe bakıldığında bir içeri tarafa göz gezdirelim. Çünkü 2 Mart'tan bu yana devam eden açığa satış yasağının bugün itibariyle kaldırıldığını Borsa İstanbul ve KAP tarafından gelen son dakikalarla görmüş olduk. Aslında bakıldığında 2 Mart'tan bu yana gelen yasakla beraber bugün sonlanmasının etkisinde yatay pozitif bir işlem ağacının Borsa İstanbul'a BIST endeksi nezdinde olduğunu gördük. Şu an 14.280 puanlı işlem gören bir endeksle haftanın ilk işlem gününde karşı karşıya kaldık. Bir de alt endekslere bakmak lazım. Çünkü bu hafta 5 tane halka arzın sahneye çıktığı, talep topladığı bir haftaya da giriş yaptığımızı sizlere aktaralım. Aslında bu da piyasalarda bir hareketlenmeyi de beraberinde getirebilir. Çünkü geçtiğimiz hafta %3'e varan bir geri çekilme BIST endeksinde yaşanmıştı. Şu an alt endekslere bakıldığında ulaştırma dışında banka, sanayi, mali ve turizmde pozitif bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Peki küresel para piyasalarında tablo ne yönde gidiyor? Bir de or tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü bakıldığında aslında burada küresel para piyasalarında dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görmeye devam ederek ilerliyor. Euro dolar çaprazı 1.14 seviyesinde işlem görürken JP Morgan, Morgan Stanley ve Bank of New York Mellon gibi kurumlardan euro dolar çaprazı için birçok da analizin geldiğini gördük ki geçen hafta ING tarafından gelmişti ve kurumun raporundan sonra 1.14'ün daha aşağısında tahmininde gerçekleştiğini izlemiştik. Diğer kurumlar da burada euro dolar çaprazının önümüzdeki yıl %3'ün üzerine bir değer kaybı yaşayabileceği öngörüsü paylaşılmış durumda. Şu ansa yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu euro dolar çaprazında izliyoruz. Sterlin dolar tarafında geçtiğimiz hafta ise Keir Starmer'dan bir istifa vardı. Orada da 1.32 seviyesinin biraz daha altını görmüştük. Şu an kısa bir toparlamanın olduğunu izliyoruz. Yerine buradan Avrupa borsalarına bir göz gezdirelim. Haftanın ilk işlem gününde şu an Londra Futsi, Frankfurt DAX ve İtalya Futsi tarafında pozitif bir ayrışma varken Paris Karanda yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Peki ABD vadelerde durum ne yönde? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü bu hafta Amerika'dan istihdam rakamları gelecek ve Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari'den geçtiğimiz hafta Cuma günü bir açıklama gelmişti. Mart ayında yıl sonuna kadar bir faiz indirimi öngörüm vardı. Fakat Haziran başından bu yana bir artış olabileceği öngörüsüne doğru analizlerimin geri döndüğünü görüyorum dedi. Ve veri odaklı beklentileri paylaşacağız demişti ki bu haftada PCE geçtiğimiz hafta gelmiş. Fed'in önce enflasyon göstergesi. Bu haftada Fed'in yine önemsediği bir istihdam rakamı ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu da aslında Fed'in atacağı adımlara dair bir ön gösterge olarak nitelendirilebilir. Şu an vadelere bakıldığında Dow Jones vadeli, Nasdaq ve S&P 500 tarafında Nasdaq'ın %1,5'luk primin ayrışmasıyla beraber pozitif bir iğmenin de olduğunu gördük. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta Cuma burada Dow Jones endeksinin alfabetin katıldığını görmüştük ve muhteşem 7 listelerinde şu an 3 tane şirketinde Dow Jones endeksinde olduğunu sizlere söylemek lazım. Nvidia, Apple ve Alphabet tarafında Dow Jones'a katıldığını sizlere aktaralım böylelikle. SpaceX'e Nasdaq 100'ü 6 Temmuz'a girecek ve 7 Temmuz'da işlemlere başlayacak diyelim. Ve MTA tarafına bir göz gezdirelim. Çünkü jeopolitik tansiyonun biraz daha gerilemesi, doların güçlenmesiyle beraber farklı bir piyasayla geçtiğimiz hafta karşı karşıya kalmıştık. Şu an spot piyasada ons altın 4000 dolar civarında işlem görüyor. Ons gümüş 58 dolarda, Bitcoin 60 bin doların da altına sarkmış bir şekilde son 3 haftanın en düşük seviyesinden işlemini sürdürüyor. Amerikan tipi petrol ve Brent petrol tarafı ise %1'e yakın, hatta birinde üzerinde bir primli işlem görüyor diyelim ve rakamları ekranlarınıza getirdik. Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Gayrimenkul piyasasını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hafta başında Fokus programımızda bizlere eşlik ediyor. Eve Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizimle. Merhabalar Cansel Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elare Hanım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? İyi haftalar diliyorum
1: çok size. Çok güzel, size de iyi haftalar diliyorum.
0: Çok
1: bütün izleyicilerimize
0: ederim.
1: De.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, hepimiz için güzel bir hafta olsun dileyelim ve gayrimenkul piyasası tarafına bakıldığında Mayıs'ta konut fiyatları nominalde %24,5 artsa da reel tarafta %6'ya varan bir gerileme olduğunu gördük. Peki bu gerileme bizim için bir alım fırsatı olarak mı okunmalı yoksa talep zayıflığı olarak mı görmeliyiz?
1: Aslında parayı nasıl değerlendirmek istediğinize bağlı olarak yorumlamanız lazım. Çünkü şu anda para çok kıymetli, ciddi bir faiz geliri getiriyor burayı tercih edenler için. Alım fırsatı olarak eğer oturmak için alıyorsanız tabii ki ciddi bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Piyasa sakinlemiş durumda. 2023 senesindeki büyük artışlar durdu. Geriye doğru gidiyoruz. Ama hala metrekare bazında çok pahalı fiyatlar. O yüzden alabiliyorsanız ve oturmak için alacaksanız, yatırım için değil de o zaman iyi bir fırsat olarak değerlendirmek diye düşünebiliriz Alara.
0: Şimdi inşaat maliyetleri tarafına da bakıldığında yıllık %28,58'lik bir artış vardı Nisan ayı bazındaki verilere gördüğümüzde. Peki konut fiyatları reel bazda gerilerken maliyetlerin bu denli yüksek kalması yeni proje iştahını sizce artıracak mıdır ve nasıl bir dengeyle önümüzdeki yarı yılda karşı karşıya kalacağız sizce?
1: Şimdi konuta baktığımızda bugün Bayındırlık Bakanlığı'nın Şubat ayı verilerinde konutun metrekare birim maliyeti 40 bin liraların üzerinde. Yani 40 bin 500 lira gibi 930 dolarlara geliyor hemen hemen. Ve iş merkezleriyle hatta AVM'lerle neredeyse aynı metrekare birim fiyatlarına geldi. Bu son derece kötü bir durum aslında. Çünkü konut fiyatları 900 dolarlarda değildi. 700-750 dolarlar civarında maliyetler hesaplanıyordu bundan 3 sene öncesine kadar. Dolayısıyla işte inşaat maliyeti bazında bakıldığında gerçekten üreticiler, konut üreticileri bunu büyük bir risk olarak görüyor. Çünkü yatırdığınız paranın karşılığında satabilmeniz lazım ki o konutu üretesiniz. Satış iştahı da olmayınca bu üretilen konutların istediği gibi finanse edemiyorsunuz. Yani bizde genellikle sermaye yapısı şöyledir. Konutları bir kısım sermaye ile imalata başlar üreticimiz. Yolda da satarak finansmanını sağlayarak devam eder. Şimdi satış zor olunca finansmanla, ciddi bir finansmanla başlamak gerekiyor. Bu durumda da finansın maliyeti yüksek olduğu için, faizler bu kadar yüksekken, üretici iştahlı değil. Konut, iş merkezi, AVM gibi unsurların hepsinin maliyetinin birbirine yakın olması aslında son derece de kötü. İnşaat iştahı, yani çeşitli inşaatların yapılma iştahını da azalttığını gösteriyor. Şimdi bizim 40 bin liralık bu maliyetimiz bir sene önce Şubat ayında 20 bin lira civarındaydı. Yani konuttaki aslında inşaat maliyeti enflasyonun üstünde artıyor. Bu da aslında üretici için pozitif bir yaklaşım değil maalesef.
0: Şimdi bakıldığında yüksek faiz ortamında konut finansmanına erişim oldukça zorlaşıyor. Fakat evet, ABD-İran savaşının biraz daha barışa doğru gitmesiyle ve teknik görüşmelerin tekrardan canlanmasıyla beraber aslında finansmana erişim tarafında bir gevşeme beklentisi piyasalar nezdinde hem içeride hem dışarıda oluşmaya başlamıştı Cansel Hanım. Peki böyle bir ortamda sizce konut alımlarında bir hızlanma olur mu? Çünkü bu süreçte aslında nakitte olanların çoğunlukla aldığı finansmanın zorlukların yaşandığı bir ortam vardı. Hala şu an nakitte olanlar mı talebi arttırıyor ve gevşeme beklentisinin gerçekleşmesiyle beraber Temmuz ayından sonraki beklenti dahilinde konuştuğumuzda ikinci yarılda nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalırız sizce?
1: Bugün 1 milyon liranın 10 yıl kredisi konutta 28 bin TL, 5 yılda da aylık 33 bin TL civarında. Şimdi bu rakamı ödemeyi göze alsanız bile bu rakama ulaşamıyorsunuz. Çünkü eğer hane halkından bir kişinin zaten evi varsa ikinci bir ev alınmasına sistem izin vermiyor. Konut kredi, alabileceğiniz konut kredi rakamları %5'lere kadar düşüyor. Yani 5 milyonluk bir evde ancak 250 bin lira kredi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla krediye erişim faiz düşük olsa bile şu andaki mevzuatla çok kısıtlanmış durumda. Yani ikinci, üçüncü evi almak ya da yatırım amaçlı ev almak mümkün değil şu anda. Dolayısıyla yatırımcı olmazsa da kira ihtiyacı olan kişilerin aslında konuta erişimi mümkün olmuyor. Daha az konut demek, daha yüksek kira demek. Dolayısıyla aslında bu bir kısır döngü gibi. Faizler biraz daha düzelirse, düşerse, yani faizler şu andaki haliyle kalmazsa ve mortgage ulaşımı imkanları yatırımcılar ve ilk defa ev sahibi olacak olanlar için daha uygun bir şekilde şekillenirse, o zaman konut piyasası hareketlenebilir. Ama onun da tabii başka etkileri var. Düşen fiyatlar bu sefer yükselmeye başlıyor. Arzla talep dengesi değişiyor. Dengede tutmak çok zor piyasayı. Ama Türkiye'nin gerçekten konuta bir ihtiyacı olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu devam edecek. Yatırım için değilse bile oturmak için konut alma ihtiyacı devam edecek gibi görünüyor. Ama inşaat maliyetlerinin yüksekliği yeni üretim yapmayı zorlaştırdığı için de yatırımcı göremeyeceğiz gibi görünüyor. En azından inşaat yatırımcısını daha zor göreceğiz gibi görünüyor önümüzdeki dönemde.
0: Şimdi tabii ABD-İran Savaşı'nın finansmana erişim tarafında zorladığını konuştuk. Fakat bir de altın tarafını konuşmak lazım. Çünkü altındaki yükselişle beraber bir servet etkisi yaratmıştı. Ve bunun da konta ve gayrimenkule kaydığını çoğunlukla konuklarımızla konuşmuştuk. Şimdi bakıldığında altın şu an 4000 dolar seviyelerinde ve beklenildiğinin üzerinde güvenli liman özelliği biraz daha yitirerek geri çekimleri hala devam ettiren bir fiyatlamayla karşımıza çıkıyor. Peki servet etkisinin bu denli azalmasıyla beraber konuta talebin daha da olumsuz bir tabloya doğru evrilmesini öngörüyor musunuz?
1: Öngörmüyorum. Konut yatırımcısı duygusal bir yatırımcıdır Türkiye'de. Dünyadaki diğer yerlere benzemez. Biz o pembe topuyu yastığımızın altına koymayı çok severiz. Gayrimenkul fiyatları düşer çıkar ama uzun vadede alınmış alınmıştır denir. Yani öğretiler, kültürel etkiler çok önemlidir. O yüzden bence bu şekilde bakmamak lazım. Tabii altın yatırımcısı önemli bir yatırımcı ama konut yatırımcısı uzun vadeli düşünen bir yatırımcıdır. Ve başka bir profildir. Dünyadaki diğer hareketlerle de kıyaslamamak gerekir. Türk halkının yapısı çok değişiktir. Yani bizde değişik hareketler olur. Dünyada negatif etkisi olması gereken şeyler bizde konut satışı olarak geri döner hesaplara. Çünkü güvenli liman diye görünür. O yüzden bu şekilde bakmıyorum açıkçası.
0: Peki yılın ikinci yarısında en iyi alım fırsatı hangi zaman sunacaktır? Şimdi bakıldığında nakitte olanların daha uygun koşullarla aldığını sizlerle ve konuklarımızla konuşmuştum. Peki yılın ikinci yarısına bakıldığında en uygun zaman konut alımında nasıl karşımıza çıkacak sizce?
1: Biz aslında bu savaş olmasaydı Mart ayından sonra piyasada bir hareket olacağını öngörüyorduk. Özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirimi beklentisi ciddiydi. Fakat İran-Amerika savaşı piyasaları alt üst etti ve bir stabilizasyona bir türlü giremedi biliyorsunuz. Bir gün dargın, bir gün barışıklar. Dolayısıyla piyasada artık buna biraz alıştı ama yine de tedirginlik devam ediyor. Benim açıkçası beklentim, eğer bu şekilde bir uzlaşma zeminine sonunda başarırlarsa Eylül ayından sonra bir faiz indirimi yapısına gidileceğini düşünüyorum. Faiz indirimi olunca da mortgage'a erişim daha kolay olacak. Mevduat faizinde bekleyen paranın bir kısmı gayrimenkule kayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden okulların da açılmasıyla birlikte beklentim yılın son çeyreğinde bir miktar piyasaya hareket gelmesi doğrultusunda.
0: Şu an sosyal konut projeleri de çokça konuşuluyor Cansel Hanım. Peki kiralara reelde gerçekleşmesiyle yansıması ne yönde olacaktır? Bir düşüş öngörüyor musunuz bu projelerle beraber?
1: Yani bir etkisi olacaktır ama dar gelirli vatandaşa hitap ettiği için ve ortalama kiralar gerçekten yüksek olduğu için bir miktar faydası olsa da piyasada çok büyük hacim içerisinde aşağıya çekebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaçla sunulan arasında hala büyük bir açık var. Dolayısıyla bu bir miktar rahatlatsa da çok da büyük bir ferahlık getireceği düşüncesinde değilim.
0: İnşaat üretim tarafına bakıldığında Nisan'da %2,1'i aşan bir artış vardı. Tabii biraz ılımlı bir artış da diyebiliriz bu rakamı konuştuğumuzda. Peki bu talepsizce canlanmayı mı bize biraz gösteriyor yoksa kamu tarafından gelen taleplerle mi kıyaslamak lazım?
1: Bence kamu tarafından gelen taleplerle gösteriyor. Yani piyasadaki canlanmayı pek serbest piyasa koşullarındaki yatırımcılarla konuştuğumuzda çok göremiyoruz. Evet ilgileri var ama iş gerçekleştirmeye geldiğinde bir şunu bekleyelim, bir bunu bekleyelim, bir şunu görelim şeklinde gidiyor. Bir de kentsel dönüşümde çok ciddi bir hız var. Aslında dönüşüm ağırlıklı projelerin devam ettiğini görüyoruz. Bu özellikle kentsel dönüşümde işte yarısı bizden kampanyası, Dünya Bankası'nın sağladığı imkanlar gibi krediler kentsel dönüşümcüleri ciddi şekilde ilgi alanına yöneltti. Aslında bir yandan da piyasanın hareketinin buradan geldiğini görüyoruz.
0: Evet, Cansel Turgut Yazıcı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de iyi haftalar dileyelim, kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi haftalar, ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, yeni bir vergi kanunu torbası daha genel kurulda kabul edildi. Bunu konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Hattımızda Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük bizimle. Şaban Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar dileyelim sizlere de.
2: Merhabalar efendim, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Haftaya yeni haberlerle başlamış olduk Şaban Bey. Bakıldığında tüm detayları sizinle konuşalım. Çünkü yeni bir vergi torba kanunu daha genel kurulda kabul edildi. Peki en dikkat çeken düzenlemeler ne oldu ve en çok kimi bu düzenlemeler?

0: düzenlemeleri etkileyecektir. Biraz sizden detayları alalım dilerseniz.
1: Tabii ki, çok teşekkürler. Aslında çok yoğun bir şekilde tüm İstanbulluları ve taksiye evet. binen herkesi ilgilendiren bazı düzenlemeler var. Petrol piyasası ile ilgili bazı düzenlemeler var. Aslında kanun bir emniyet teşkilatına alakalı bir kanun, torba kanun. Fakat içerisine gereken tüm süresi gelen Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar çerçevesinde gündemi meşgul eden konular da eklemiş oldu. En önemli konu dijitalin ve ödeme sistemlerinin dönüştürücü etkisini gördüğümüz bu ulaşım sektöründe taksicilikle alakalı bir vergilendirme paketi olduğunu söyleyebilirim. Detaylara girmek gerekirse taksiler malum bu yılın başından itibaren basit usulden gerçek usule geçirildi ve artık bir mali cihaz uygulamasıyla fiş fatura vermek zorunda. Bu yaklaşık 30 yıllık nereden buldun kanunun sonrası esaslı bir adım. Tabii onlar için de bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler öngörüldü ki uyum süreci kolay bir şekilde yürüsün. Artık taksiler malum gerçek usulde vergilendirildiği için %10 dipteki karların %10'u kadar bir hasılat usulüyle vergilenme, aynı otobüslerde olduğu gibi bir uygulama olacak. Aynı zamanda kanun yayımı tarihi sonrasında plakaların satışıyla alakalı bir KDV uygulaması olmayacak, bir istisna getirildi. Bir de keza gelir vergisinde, değer artış kazancında bir istisna uygulaması olacak taksi tarafı için, bunları söyleyebilirim.
0: Peki ticari taksi plaka satışına getirilen vergi muafiyeti gerekçesi ne olacaktır? Bir de bu tarafı konuşmak lazım sizinle.
1: Tabii şimdi piyasadaki her adım, her hareket piyasaya doğrudan bir fiyat olarak yansıyor. Ülkemizde en önemli konulardan bir tanesi, belki biraz sonra onu da konuşacağız, bu tapudaki takas sisteminde olduğu evet. gibi. Herhangi bir lehe ya da aleyhe bir düzenleme doğrudan fiyatlara yansıyor. Burada çok önemli bir dönüştürücü etki, dediğim gibi ödeme sistemleri, yani vatandaşın, taksiye binen kimselerin, turistlerin baskısından ziyade özellikle uygulamalar üzerinden taksi çağırmada ve ödemeyi elektronik yapmak üzerine gelişen sistemler sayesinde oldu. Bunun maliyetlerini KDV olarak işte %20 artı plakalara getirilen harç muafiyetinin enflasyonun pek de fazla etkisi olmaması gibi bir gerekçesi olabilir.
0: Bir de bu torba kanununda Şaban Bey, aslında taşınma satışlarına güvenli ödemenin de 1 Ekim'e ertelenmesi kararı getirildi. Peki bu neden gerçekleşti ve bize nasıl bir riskleri bununla beraberinde getirir sizce?
1: Bence bu çok benim yıllardır takip ettiğim ve talep ettiğimiz de bir uygulamaydı.
0: Uzun zamandır bekleniyordu aslında, evet.
1: Evet. Yani şöyle, aslında paramı kaptırdım ya da parayı verdik tapuyu alamadık, işte satıcı gelmedi, yan çizdi. Hani piyasada böyle bazen hikayelerin duyduğumuz konuları evet. Aynı bir borsada kağıt alır gibi. Takas Bank zaten burada dikkat ettiyseniz aracı. Yani herhangi bir başka uygulayıcıya değil, bu yetkiyi tamamen Takas Bank'a verildi. 10 yıllık bir mazisi var. Sürekli ertelenmişti Temmuz'a, bu sefer de Ekim'e kaldı ama inşallah daha da uzatılmaz. Çünkü açık konuşmak gerekirse herhangi bir şeye gidip yerinde aldığımızda, parasını ödediğimizde, malı aldığımızda, hizmeti aldığımızda memnuniyetimiz artıyorsa, benzeri bir uygulamanın tapuda da, çünkü çok değerli mülkler bunlar, gayrimenkuller, alanın razı, satanın razı olduğu güzel bir sisteme geçilmiş olacak.
0: Tabii torba kanun tarafına bakıldığında başka detayların da olduğunu gördük. Burada aslında sinema, tiyatro, konser ve eğlence vergilerinin kaldırılması da, bazı eğlence alanlarında verginin %20 olarak korunması da öne çıktı. Peki bu tarafı nasıl okumak lazım sizce?
1: Bu gençler için, özellikle çocuklarımız için iyi bir haber. Tabii yaz tatili de geldi. Malum belediye gelirleri kanununda belediyelerin öz gelirleri olması gerekiyor. Çünkü merkezi yönetim bütçesi dışında onların da hayatlarını idame etmeleri lazım. Orada çok enteresan böyle değişik vergi türleri görürsünüz. Uyum maliyeti de biraz yüksek maalesef. Covid zamanında özellikle bu biletle, işte bazı uygulamalar dahil sinema filmlerinin yerli yabancı arasında bir oran farklılığı vardı. Onlar sıfırlandı. Yani neredeyse şu anda şu anda gençler için sıfırlanan alan dışında bu vergi neredeyse sıfıra indirilmişti. Bu sefer yapılan şu, tahsildeki gençlerimiz için, çocuklarımız için, işte 25 yaşına kadar, yani eğitim hayatı devam edenler için belli bir yaşa kadar, okumayanlar, yani okumamış çocuklar için de yine belli bir yaşa kadar bu verginin alınmaması söz konusu olacak. Rakamlara da bakarsak şöyle yaklaşık bir 80 milyon TL'lik bir vergi hasılatının evet. burada olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar önemli ya da büyük bir rakamdır tartışılır. Ama gençler için güzel bir sürpriz diyebiliriz.
0: Şimdi tabii bir de elektronik tebligat tarafındaki uygulamalarda bir değişikliğe gidildiği konuşuldu bu kanunlar kapsamında. Peki mükellefler açısından yeni yükümlülükler neler, nasıl aslında düzenlemeler doğruya, bir de bu tarafı konuşmak lazım.
1: Aslında çok karmaşık bir düzlem devam ediyor maalesef e-tebligat tarafında. Her kurumun kendine ait bir sistemi var. Türkiye'nin bu dijital dönüşümü anlamında keşke başa sarıp yeniden kurgulanıp bu hem Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara göre, hem de her kurumun kendi tebligat sistemini oluşturma kaygısı ya da koşturmacası yerine daha doğru bir şekilde bu iş yürüdü. Ama maalesef bu noktaya kadar gelindi. Anayasa Mahkemesi malum elektronik tebligat konusundaki bazı açmazların ya da vatandaşlara fazla külfet yüklemesinin de önüne geçmek için bir düzenleme talebinde bulundu. Şimdi kanun boşluk kabul etmez. Bazen bir hükmü o gün iptal ediyorsunuz. Çünkü yerine konması mümkün olmayan hatalara sebebiyet verebiliyor. Ama bazı durumlarda da bu e-tebligatta da böyle oldu. 9 aylık bir süre verilmişti. O sürenin sonuna gelinmeden Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini tekrar yeniden maddi yazarak revize etmiş oldu. Burada zorunlu olarak bu sistemin içine girmesi gerekenler var. Sistemden çıkış koşulları var. Bir de belli yaştan sonra, çünkü artık 65 yaşından sonra hala e-tebligat almak istemeyebilirsiniz. Belli yaştan sonra da çıkışa ilişkin mekanizmalar öngörülmüş oldu.
0: Akaryakıt sektörüne dair de bir adım atıldı. Yani adımların arka arkasına geldiği bir dönemle karşı karşıya kaldık Şaban Bey. Aslında yeni mali önlemlerin temel amacını biraz size sormak isterim bu atılan adımın arkasından. Ve bu düzenlemeyle kayıt dışılıkla mücadelelerde ne kadar etkili olabileceğiz sizce?
1: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Ben Maliye Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı yapmıştım. O zaman açıklanmış bir kayıt dışı ekonomi rakamı vardı 2006 yıllarında. Oradan bugüne ne kadar düşürebildik pek emin değilim. Çünkü çok fazla da yayınlanmış data görmüyoruz. O gün de EPDK yeni kurulmuştu 2003'lerde. Sonra 2005'te yine petrol piyasası kanunları çıkmıştı. Malum devletin vergi topladığı, verginin biraz daha pahalı olduğu, daha doğrusu ürünler üzerindeki verginin mali açıdan önemli olduğu alanlarda bu tütün olabilir, alkollü ürünler olabilir, ÖTV'ye tabi araçlar olabilir ya da akaryakıt olabilir. Devlet çok çeşitli mekanizmalarla buraları takip ediyor. Barkod koyuyor. Üzerine hologram gereken bazı ürünler var. Petrolde de akaryakıtta da bir marker uygulaması. Çok uzun zamandır gündemde. Daha sonrasında taşıt tanıma sistemlerinden tutun da işte araçların şirket aktifine kaydedilmesi ve gider kısıtlaması gibi konularla devlet burayı hep yakından takip eder oldu. Fakat bunca önleme rağmen vergi oranının yüksek olduğu ve uyum yeteneğinin de biraz düşük olduğu bazı alanlarda ya da bölgelerde hala bir vergiye uyum zafiyeti olduğunu, işte fatura ticareti denilen halk arasında konunun revaçta olduğunu görebiliyoruz. Devlet burada yine bir adım attı. Tabii ki atılan her adımın bir ölçülülük ve orantılılık süzgecinden geçmesi lazım. Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı vermişti. İki konu gelmişti mahkemenin önüne. Bir tanesi de iptal kararı, bir tanesi de uygundur kararı çıkmıştı. Maliye Bakanlığı bu kararları da göz önünde bulundurarak hem bu sektörde şirketlerden cirolarının %1'i kadar üst limitli bir teminat uygulaması söz konusuydu. Bu 2 katta kadar artırılma etkisi Sayın Cumhurbaşkanı'ndayken şu anda 5 katına kadar artırılma etkisi verildi. Aynı zamanda da devam eden vergi incelemelerinde bir benzin istasyonunda bir sahte fatura düzenlenmesi ya da kullanılması, buna benzer bir işleme tevessül edilmesi durumunda da EPDK ile vergi dairelerinin yakın planda çalışıp bu tesisin devrine ilişkin bir önlem alınması ve uygulamanın 3'er ayda bir kontrol edilmesi suretiyle hem ticaretin de sekteye uğratılmaması hem de bu tür işlere tevessül eden varsa vergiye uyumsuz mükelleflerin elimine edilmesi amacıyla böyle bir düzenleme geldi. Arka planı nasıl okuyorsunuz diye sordunuz. Yani bu hem taksi uygulaması hem masanın çıkardığı yeni bir tebliğ hem tapudaki bu uygulama hem teminat uygulaması, akaryakıt uygulaması şunu gösteriyor. Artık dijital ayak izimiz olmayan bir alan kalmadı. Yani eskiden bir insan çok fazla iz bırakmadan Türkiye'de dolaşabilirdi. Ama şu anda yaptığınız herhangi işlemin artık bir dijital izi var. O anlamda hem bu uyum maliyetlerini artırıyor ama bir yandan da uyumsuz mükellef gruplarının, işletme gruplarının daha kolay elimin edilmesini sağlıyor diyebiliriz.
0: Peki. Son olarak da yabancı uyruklu aslında para transferlerine getirilen şartları konuşmak lazım. Burada adres doğrulama ve yeni kimlik gibi özel zorunlulukların geldiğini gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu süreç neyi amaçlıyor? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Tabii ki bir cümle söyleyeyim. Bu yurt dışındaki kimselerin banka hesaplarını açabilmesinde kolaylık sağlıyor. Türkiye aslında iş yapma endeksi de çok yukarılarda bir ülke. Görüntülü sistemlerle bu aslında Uluslararası Havacılık Teşkilatı'nın ilginç bir şekilde bir normundan esinlenerek getirilmiş bir uygulama. Bu yakın alan taraması dediğimiz NFC gibi işte görüntülü teknolojilerle artık kolayca müşteri edinimi ve fakat bunların belli bir yıl boyunca riskli mükellef grubunda, riskli kullanıcı grubunda değerlendirilip iş yapma kolaylığının sağlanması burada temel amaç diyebiliriz.
0: Peki. Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük, hafta başında sizinle beraber birçok konuya değindik. Çok teşekkürler. Sizlere de hafta başında kolaylıklar dileyelim. İyi haftalar olsun.
1: Sizlere de çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz ama saat başında karşınızda

0: olacağım bir yere ayrılım.
1: Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. 30 dakika programıyla karşınızdayız. Aslında bu haftanın ekonomik ajandasında Euro bölgesi tarafında imalat PMI'lar da var demiştik. Şu an son dakikalarımıza yansıyor. Hemen dinlendirelim dilerseniz. Euro bölgesinde sanayi güven endeksi Haziran'da -7,7 oldu. Yani bir geri çekilmenin devamını gördük önceki kıyasla. Beklentinin de üzerinde gelen bir geri çekilmeyle PMI'de karşı karşıya kaldık diyelim. Ve ardından hizmet güven endeksi geldi ve Haziran'da 3,2 oldu. Beklenti 2,8'i hizmet tarafı beklentinin de üzerine gelen bir iyimserliği işaret etti diyelim ve buradan hemen öne çıkan başlıklarımızı ekranlarınıza saat başında getirelim dilerseniz. Evet. TÜİK Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks Haziran'da %1,8 artarak 98,9 değerini aldı. Bir önceki aya kıyasla Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artarak 87,9 değerini, reel kesim güveni %1 artarak 102 değerini aldı. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025 ayından yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemişti ve görmüştü. Borsa İstanbul'da ABD İran savaşı sebebiyle başlayan açığa satış yasağı kaldırıldı. Borsa İstanbul'dan kapa yapılan açıklamaya göre pay piyasasında emir işlem oranı 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5'e 1 olarak uygulanmasına karar verildi bilgisi paylaşıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's yani S&P, AB'nin uzun vadeli kredi notunu AA artıdan ve kısa vadeli kredi notunu A-1 artı olarak değil ederken not görünümünü duran olarak korudu. Çin'de sanayi şirketlerinin karları yıllık bazda Mayıs'ta %21,1, ilk 5 ayda %18,8 artış kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bir açıklama geldi ve ülkede sürücüler ve işletmeciler açısından akaryakıt tedariğinde sorunların devam ettiğini belirtti ve bu devam ederse ihracatın da kısıtlanabileceğinin altını çizdi.

0: Evet, saat başında gündem bir hayli bu denli yoğunken ayakkabı sektöründeki son süreci konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten bizlerle. Berke Bey merhabalar, hoş geldiniz. İyi haftalar dileyelim sizlere. Nasılsınız?
1: İyi haftalar, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi ABD-İran tarafıyla biraz başlamak lazım. Çünkü aslında geçtiğimiz hafta barış tarafında önemli bir adımın da geldiğini duymuştuk. Fakat hafta sonu iki tarafında saldırılarla savunma kapsamında saldırılarıyla beraber biraz daha aslında tedirgin edici bir ortamla karşı karşıya kaldık. Fakat ABD'li bir haber ajansı da burada Axios tarafından gelen bir kaynakta yarın teknik bir görüşmenin iki ülke arasında gerçekleşebileceğini söyledi. Şimdi 3 ayı aşkın bir süre devam eden bir savaşla karşı karşıya kalmıştık. Peki ayakkabı tarafında ne kadarlık bir maliyet artışıyla siz karşı karşıya kaldınız ve şu an bir çift ayakkabının üretimi ne kadara çıktı?
1: Valla özellikle Alara Hanım, geçen birlikte yine yayın yapmıştık. O zaman da bu riskleri değerlendirmiştik. Evet. Süreç maalesef bir ileri iki geri şeklinde devam ediyor. Umut ediyoruz ki kısa zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış anlaşması tamamlanır, nihayete erer ve özellikle imalat sektörleri üzerine, sanayi sektörleri üzerinde oluşmuş olan yan sanayi tarafındaki, ham madde tarafındaki yukarı

0: yönlü fiyat artışları bir son bulur ve bir regülasyona inşallah kavuşur diye umut ediyoruz. Özellikle savaşın başlamasıyla birlikte dünya genelinde takip ettiğimizde ham madde tarafımızda, yarım mamul taraflarımızda dünya genelinde %10'luk, %15'lik bir artışla aslında karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Ancak ülkemizde bu artış oranları birazcık daha fazla olduğunu, %30'lar, %40'lar seviyesinde bir
1: iki katını gördük
0: artışla
1: galiba.
0: Aşağı yukarı karşı karşıya maalesef kaldık. İşte taban fiyatlarımız, suni deri fiyatlarımız, yapıştırıcı fiyatlarımız, kimya sektörüyle ilgili olan sektörlerdeki artışlarda %30'lar, %40'ları maalesef bu süreç içerisinde gördük ve yaşadık. Ve bunun da bitmiş ürüne olan etkisinin de %10'lar, %15'ler seviyelerine çıktığını da gözlemledik. Tabii ki deri ayakkabının bir maliyet yapısı var. Spor ayakkabının bir maliyet yapısı var. Yani ne kadarlık bir maliyet artışı olduğunu direkt söylememiz çok kolay değil. Çünkü ayakkabı sektörü dediğimiz zaman hem deri ayakkabı var, hem spor ayakkabı var, hem terlik sandalet tarafı var. Farklı ölçülerde etkilenerek yaklaşık olarak %15, %20'ler seviyesinde bitmiş ürüne bunun yansımalarını da bu süreçte görmüş olduk maalesef.
1: Peki toparlanma ne zaman gelir? Çünkü bir tahribat her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde de yaşandı. Peki sizin sektörünüz özelinde konuştuğumuzda ne kadar süre sonra bir toparlanma öngörüyorsunuz? Hem fiyatlarda, hem talepte, hem sipariş ve stoklarda diyelim.
0: Yani özellikle tabii dünya piyasalarını tabii burada referans alacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşmanın olması durumunda bu hemen sektörlere yansıyacaktır. Bizim ülkemize maalesef biraz daha geç yansıyacaktır. Belki de çok daha sınırlı bir yansımasının olacağını öngörebiliriz. Yani bugün bir anlaşma gerçekleşse yıl sonundan önce dünya piyasalarında biz bunun olumlu etkilerini görürüz. Yani yurt dışında bunun olumlu yansımalarını görürüz. Fakat maalesef bizim ülkemize bu biraz geç geliyor ya da çok sınırlı geliyor. Yani çok uzun yıllardır biz tabii bu sektörlerin içerisinde hizmet veriyoruz. 42 yıllık da kendi işletmem var. Dolayısıyla biz yan sanayide bir fiyat artışı olduğunda bunun geriye geldiğini hiçbir zaman aşağı yukarı görmedik. Yani döviz kuruna bağlı zaten satış gerçekleşir. Dolar kuru çok hızlı yükseliyorsa fiyatlar dolara bizde endekslenir. Euro atak yaparsa euroya değişir. Bütün fiyatlar euro olur. Petrol fiyatı yükseldiği zaman ham madde fiyatları buna bağlı yükselir. Ama petrol fiyatı geriye geldiğinde maalesef ham madde fiyatlarımızın geriye geldiğini biz hiçbir zaman görmedik. Ya da çok sınırlı geriye geldiğini gördük. Tabii bu da bizim uluslararası anlamda ayakkabı rekabetimizi maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle pandemiden sonra bizim uluslararası pazarlarda bir miktar kan kaybetmeye başlamamızın da içerisinde aslında yan sanayimizdeki bu fiyat artışlarının, kontrolsüz fiyat artışlarının da önemli bir payı olduğunu, yani bizi rekabetten düşüren ana etkenlerin içerisinde yan sanayi fiyatlarındaki bu kontrolsüz artışları olduğunu da özellikle belirtmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki bu artışların önüne geçmek için, daha kontrollü yapmak için nasıl bir adım öneriyorsunuz? Çünkü uzun zamandır pandemi diyorsunuz. Yani evet, bir 6 senedir bu süreçte boğuşan bir sektörle karşı karşıya kaldık galiba. Bu tarafı aşmak için nasıl bir adım ön plana koymak lazım?
0: Yani özellikle burada bir ürünün ithalatının kısıtlanması, elbette ki yerli üretimin korunması anlamında ilk akla gelen tedbirlerden birisi olarak uyguluyoruz.
1: Ki yabancı platformlarda böyle bir adımın geldiğini görmüştük. Yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Yani özellikle evet, yurt dışı e-ithalat siteleri evet, anlamında özellikle konuşacak olursak tabii ki bu sitelerin kapatılmış olması, yurt dışından gelen e-ithalat kanallarının kapatılmış olmasının biz olumlu etkilerini her zaman gördük ve her zaman da bununla ilgili Ticaret Bakanlığımıza özellikle teşekkürlerimizi sektör olarak her zaman ilettik. Sizin aracınıza da bir kez daha bunu iletmiş olalım. Çünkü ayakkabı ithalatında bir ciddi gerileme olduğunu da buradan görülüyoruz. Yani yılın ilk 6 ayına baktığımızda %20'li oranlarda bir ayakkabı ithalatının geriye doğru geldiğini de burada görüyoruz ki bu da çok büyük bir memnuniyetle.
1: Ama ihracatı hala bir baskılı tablonun da olduğunu eklemek lazım.
0: Tabii yani size, özellikle %10'lu, %15'li miktarlarda hala bir ihracatımızın ve üretimimizin de geriye doğru geldiğini de görüyoruz. Bu senenin aslında bir dengelenme yılı olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu ham madde fiyatlarındaki artışın önüne geçebilmek için birazcık burada rekabete açılması gerektiğini bu sektöründe biz değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle ara malı ve ham madde ithalatından aslında bizim çekinmememiz gerektiğini, yani burada sokaktaki bir vatandaşın gidip de bir ham madde satın alma ya da bir ara malı satın alması gibi bir durumun olmadığını, yani buradaki verginin kalktığında, ayakkabı tabanındaki örnek olarak konuşursak, ayakkabı tabanındaki vergi kalkarsa insanlar koşa koşa gidip de marketlerin ayakkabı tabanını satın almayacaklar. Neticede biz bu ürünü daha yüksek katma değerli bir ayakkabıya dönüştürmek için kullanacağız ve ayakkabı ithalatını kesmiş olacağız. Bu nedenle burada aramalı ve yan sanayi ürünlerinin ham madde tarafında özellikle bir miktar rekabete açılması gerektiğini bu sektörlerin, ki bu fiyat regülasyonunun da sağlanması gerektiğiyle ilgili önerilerimizi de bakanlığımıza paylaşıyoruz.
1: Şimdi önceki programlarımızda son dönemde Amerika var bu tarafından gelen bir talebin de olduğunu söylemiştiniz. Fakat denkleme bakıldığında bir Mısır bir de Bangladeş tarafının da olduğunu gördük. Şimdi %10-15'likte müşteriye yansıyan bir fiyat artışıyla ABD-İran savaşı sebebiyle karşı karşıya kaldığımızda masaya koyarsak şu an Türk sanayicisi ve ayakkabı sektörü özelinde konuşalım. Hangi kalemlerde rekabeti kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını öngörüyorsunuz?
0: Ya biz özellikle deri ayakkabıda çok rekabetçi ve çok güçlü bir ülkeyiz. Yani burada Avrupa'daki rakiplerimizle, İtalya olsun, İspanya olsun, Portekiz olsun, bunlarla başa baş mücadele edebiliyoruz, rekabet halindeyiz ve hatta iyi olduğumuz alanlarımızda bu anlamda var. Bizim tabii ki önemli olan burada spor ayakkabı. Özellikle pandemiyle birlikte spor ve konfor ayakkabıya yönelen bir tüketici tercihleri var. Dolayısıyla bizim bu alandaki talebe de cevap verebilmemiz için bir malzeme çeşitliliğine ihtiyacımız var. Bu nedenle spor ayakkabı tarafında eğer biraz önce konuşmuş olduğumuz yan sanayideki çeşitlilik, yan sanayideki ithalat kolaylıkları eğer sağlanmayacak olursa spor ayakkabı tarafını kaybetme riskiyle biz maalesef karşı karşıyayız. Talep konusuna baktığımızda da evet, daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. İşte ayakkabı sektörünün bir bölümü Mısır'a giderek orada bir üretim yapma, işte Çin'den saya ve taban dediğimiz iki önemli komponenti getirerek Mısır'da montaj yapma şekliyle ve bunun Türkiye'ye satılması şekliyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama yaklaşık olarak 60-70 milyon dolarlık bir ayakkabı ithalatı var. Yani 1.6-1.7 milyar dolarlık toplam ayakkabı ithalatının içerisinde Mısır'ın payı 60-70 milyon dolar seviyesinde. Hani bütün sektör Mısır'a gitti ifadesi yanlış olur. Aynı şekilde Mısır'a gidenlerin geri geliyor denmesi de bana çok doğru gelmiyor. Çünkü Mısır'dan ayakkabı ithalatı halen artmaya devam ediyor ki geri gelen kimsenin de olmadığını görüyoruz. Ama tabii ki zaman içerisinde bunları daha net göreceğiz. Özellikle bu savaş ortamı içerisinde evet, tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen bazı batılı zincirler, markaların Türkiye'de üretim yapma ile ilgili girişimleri var. Bazıları başladı. İşte önemli spor markalarının Türkiye'de üretimleri var. Bazıları da yeniden burada bir lokasyon arayışı, yeniden bir üretici, yerli partner arayışları içerisinde oluyorlar. Bunlarla ilgili biz de dernek olarak yardımcı oluyoruz. Üreticilerimizle, üyelerimizle bu markaları eşleştirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah bunun sayılarının artacağını, ancak maliyet anlamında bizim rekabetçi olabilmemiz bu süreci çok hızlandıracaktır. Burada da işte hem makroekonomik politikalar, işte döviz kuru, yüksek faiz, enflasyon sarmalı. Diğer taraftan da ham madde tarafımız ve bizim yine önemli bir problemimiz, hep konuşuyoruz yayınlarımızda, çakma ayakkabı diye ifade ettiğimiz. Aslında bu sektör özeline baktığımızda yan sanayi ve çakma konusu çözülmüş olsa bizim dertlerimizin yarısı Ala Hanım aslında çözülmüş olacak. Yani makroekonomik politikalardan önce mikro anlamda biz bu iki önemli konumuzun çözülmesini ısrarla talep ediyoruz ve bunun takipçisi olduğumuzu da ifade
1: etmek
0: istiyoruz.
1: İki tane kritik unsurun olduğunu söylüyorsunuz. Peki şimdi biraz yabancı yatırımcı tarafına ben değinmek istedim. Çünkü ABD-İran savaşıyla iştahın çokça düştüğü bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Peki yabancı yatırımcı savaş sırasında bize bir alternatif veya bir fırsat görüp mü geldi? Yoksa savaş daha durulmaya başladığı sırada böyle bir fırsat var diye mi gerek mi bizim pazarımıza girmeye çalıştı? Ve satın alma birleşmelerde bir artışın küresel konjonktürde olabileceği beklentisi var. Sizce Türkiye burada bir hap olabilir mi?
0: Yani Türkiye özellikle coğrafi konumu itibariyle ayakkabı sektörü üzerinde de konuşursak önemli bir üretim potansiyeli olması noktasında çok ciddi bir üretici ülke. Yani Avrupa'nın en büyük ayakkabı üretim kapasitesine sahibiz. Dünyanın da 6. büyük üreticisiyiz. İhracat rakamlarına bakarsak da dünyanın 4. büyük ihracatçısı konumundayız ayakkabı sektörü olarak. Uçakla uçuş mesafemiz içerisinde yaklaşık 60-65 milyar dolarlık bir ayakkabı ticaret hacmi var. Bizim en yüksek ihracat yaptığımız senelerde bile 1.3-1.4 milyar dolara ulaşabildik. Yani bu etrafımızdaki pazardan henüz istediğimiz payı alabilmiş değiliz. Bizim önemli güçlü olduğumuz noktalarımız var. İşte deri ayakkabıda çok güçlüyüz. Düşük adetli üretimlerde güçlüyüz. Çin daha kapasiteli, daha montanlı işler üretebilirken biz daha küçük adetli işleri üretebiliyoruz. İşte Çin'e göre avantajımız çok kısa sürelerde malı teslim edebiliyoruz. Gümrük Birliği anlaşmamız olması dolayısıyla gümrüksüz mal teslim edebiliyoruz gibi artılarımız var. Ancak önemli bir eksiğimiz var. Fiyatımız pahalı. Yani eskiden bu makas biraz daha kapalıydı. aramızda çok daha ufak farklar varken evet, tercih edilebiliyor oluyorduk. Bu makas açılınca şimdi ister istemez Avrupa'nın bazı bölgelerindeki ayakkabı üretimi, yani İtalya'nın mesela güneyindeki ayakkabı üretimiyle bizim deri ayakkabı üretimimizin fiyatları birbirine çok yaklaştı. Şimdi hal böyle olunca Avrupalı müşteri Made in Italy bir ayakkabıyı almayı, Made in Turkey bir ayakkabı almaya çok ufak farkları olduğu için tercih edebiliyor. Bu noktada bizim biraz maliyet avantajını sağlayabilecek bir makroekonomik konjonktüre ulaşmamız, üretimi ve ihracatı öncelikli hale getiren bir büyüme modeline, ki büyüme rakamlarını sizinle beraber de incelemiştik. Evet. Orada daha çok tüketimden gelen bir büyüme vardı, olduğunu görmüştük. Üretimin ve ihracatın aslında negatif etkisi olduğunu büyüme rakamlarına da görmüştük. Yani bizim bir an önce üretimi istiyor muyuz, istemiyor muyuz, sanayiyi istiyor muyuz, istemiyor muyuz sorusuna bir cevap bulmamız ülke olarak gerekiyor ve bunun da altını ona göre dolduracak adımlar atmamız gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Peki yabancı yatırımcı demiştiniz. Hangi ülkelerden şu an üretim yapma talebiyle gelen kişiler ve firmalar olduğunu görüyoruz?
0: Özellikle spor markalarından bunu şu anda çok fazla görüyoruz. Yani dünyadaki global spor üretici isimlerini vermeyelim ama hepimizin bildiği hem Avrupa menşeli hem Amerikan menşeli spor ayakkabı markalarından. Bunlardan şu anda bir araştırma talepleri geliyor. Mevcutta başlayan bir üretimler var. Bunları arttırılmasıyla ilgili çalışmaları da geliyor. Yine Avrupa kaynaklı İtalya'dan yine önemli bir firmalardan talepler de geliyor. Tabii bunlar şu anda çok araştırma aşamasında olan çalışmalar olduğu için daha neticelenmiş ve sonuçlanmış bir çalışma da henüz yok.
1: Şimdi tabii burada sanayi odaklı büyüme kompozisyonunu da örnek göstererek bir finansman paketi veya bir imkan sunulması gerektiğini söylemiştiniz Berke Bey. Hafta sonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde bir açıklama geldi ve uzun zamandır konuklarımla konuştuğum bir konuya değinildi. Reskont kredi limitleri sabah saatleri bitiyor ve tahsilatların da yıl sonuna doğru kaydığını konuşmuştuk. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3 yıl önce 300 milyon liraya olan bir günlük kredi limiti açıklamıştı. Şimdi Cuma günkü açıklamasında bunun 17 kat daha artırarak 5 milyar liraya çıkartıldığını söylemişti. Şu an bu sıkışıklığı çözebilecek bir adım mı sizce bu ve dahası gelebilecek mi? Nasıl bir paket oluşturulmalı? Bu tarafta İSO, ATO ve MÜSİAD tarafından da birçok sanayi odaklı finansman paketi gelmeli çağrısı vardı. Bu çağrının alt tarafını incelersek nasıl adımlar gelmeli, nasıl bir paket oluşturulmalı sizce?
0: Yani özellikle tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günkü İhracatçılar Meclisi'nin genel kurulunda yaptığı konuşmayı biz de inceledik ve çok büyük memnuniyetle aslında karşıladığımızı ifade etmek istiyor. Çünkü ayakkabı sektörü üzerinde yine konuşacak olursak ayakkabı ihracatının düştüğü bir ortamdayız Alara Hanım. 2022 yılında 380 milyon çift ayakkabı ihraç eden ayakkabı sektörü geçen sene 145 milyon çiftle kapattı ki bu sene de geçen senenin bile gerisinde gidiyoruz. Bu doğal olarak ayakkabı sektöründeki nakit akışını da, yani ihracattan gelen ihracat bedellerinin önemli ölçüde azaldığını değerlendirecek olursanız ayakkabı sektöründeki nakit akışını da olumsuz etkilemeye başladı. Dolayısıyla firmalarımızın iç piyasadaki zincir mağazalara hizmet verir hale geldiği, orada da bir talebin sınırlı olması dolayısıyla da vadelerin, ödeme vadelerinin ve tahsilat vadelerinin uzamaya başladığını da maalesef üzülerek görüyoruz. Yani burada eskiden 3-4 ay olan vadelerin 8 aylara, 10 aylara, 12 aylara doğru yavaş yavaş çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıklanan reskont kredi paketi, ki piyasa şartlarına göre çok daha ekonomik bir, biliyorsunuz, kredi kullanma şeklidir bu. Ayakkabı sektöründeki bazı firmaların, özellikle ihracatçı firmaların nefes almasına yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Ama tabii bizim daha temel aslında burada baktığımızda, sanayici anlamında baktığımızda sorunlarımız var. İstihdam anlamında sorunlarımız var. İşte ihracat yapamıyoruz. Yani reskont kredisinden yararlanacağız ama onu yapabilmemiz için de ihracat yapmamız gerekiyor. İhracatçılar çünkü kullanabiliyor bu krediyi de, biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim şu anda döviz kurundan başlayarak, çalışma ortamlarımızdan başlayarak, işte biraz önceki asıl temel soru, sanayi istiyor muyuz, istemiyor muyuz ülke olarak? İstiyorsak eğer çalışma kanunundan başlayarak, sosyal güvenlik kanunundan başlayarak, hani burada işin gereği neyse onu yapacak adımları atmamız gerekir. İşte işçi tarafı ne der, işveren buna şöyle mi yaklaşır, böyle mi yaklaşır, artık bir kenara bırakıp büyüme modelinde aynı Çin'de olduğu gibi, biliyorsunuz ki Çin'de gayri safi yurt içi hasıladan sanayinin, üretimin aldığı pay %40'lar, %45'ler seviyesinde, bizde %17'ye geriledi. Dolayısıyla bizim burada sanayiyle ilgili bir hamle yapmamız gerekiyorsa sanayicinin ihtiyaç duyduğu bütün oluşumların, dediğim gibi, çalışma kanunlarından başlayarak
1: bir premis düzenlememiz şeklinde desteklenmesi,
0: yani bütünsel bakmak lazım. Yani böyle pansuman tedavilerle değil de bütünsel olarak ele almamız gereken bir süreçteyiz.
1: Çünkü ihracat da son 3 yılda bir düşüş ivmesini devam ettirdi ayakkabı sektörü nezdinde konuştuğumuzda. Peki bu yılı sizce nasıl kapatırız ve finansmana erişim diyoruz. Fakat geçtiğimiz aylarda MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de bir açıklama yaptı. Finansmana erişimin dışında atıl kapasite sorununun çözülmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. Şu evet. an sektörünüzde atıl kapasite sorunu nedenle bir boyuta ulaştı? Sizin tarafınızda böyle bir büyük hacim var mı ve bunu kapatmak için nasıl bir adım öngörüyorsunuz?
0: Tabii biz şu anda kapasitemizin yarısını hemen hemen kullanmıyoruz. Yani burada Sayın Müsait Başkanı'na katılıyorum ben de. Ciddi bir atıl kapasite oluştu. 3 yılda işte ihracat rakamımız 380 milyondan 145 milyona geriledi. Yani %60'ını adestel olarak ihracatını aslında kaybettiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Hemen hemen istihdamımızın yarısını bu 3 yıllık süre içerisinde kaybettiğimizi değerlendirebiliriz. Ayakkabı üretiminin yapıldığı sanayi sitelerine gittiğinizde eskiden boş dükkan olmazdı, boş imalathane bulamazdınız. Şu anda her yerde kiralık satılık tabelaları doğal olarak var. Bir 3 yıldır savunma içerisinde de ayakkabı sektörü ve bütün emek yoğun sektörler geçirmeye çalışıyor aslında bu süreci. Ama özellikle Haziran ayı içerisinde Avrupa'da katıldığımız bazı fuarlar, biliyorsunuz biz sezonsal çalışma yaptığımız için bir sonraki senenin yazlık ürünlerini şu anda yavaş yavaş göreceğe çıkartmaya başladık. Oradaki aslında sinyaller olumlu geldi. Yani baktığımızda sanki bir sene sonra 2027'nin birazcık daha olumlu bir seyirde geçeceğini öngörüyoruz şu anda. En azından göstergeler bunu gösteriyor. Bizim Ekim ayında bir, biliyorsunuz, İstanbul'da düzenlemiş olduğumuz yine Avrupa'nın en büyük ayakkabı moda fuarı IMOD olacak. Oraya da talebin şu anda yoğun olduğunu Peki. görüyoruz. Dolayısıyla 2020'nin daha iyi bir sene olacağını tahmin ediyoruz.
1: İyi bir seneyi o zaman karşılayalım diyelim sizlere ve Berke İş'ten çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de iyi haftalar dileyelim.
0: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: 30 dakikayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödemeli bitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor.

0: Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. İyi haftalar herkese. Profesör Sadi Uzunoğlu yayında bana eşlik edecek her hafta olduğu gibi. Sadi Hocam merhaba, siz de hoş geldiniz. Size de iyi haftalar.
1: Merhaba Zeynep, merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok sağolunuz. Şimdi biraz eğitim üzerine kelam edelim sizinle isterseniz. Hani halkının en temel kalemi, değişmeyen kalemi, bitmeyen kalemi, yüklü kalemi. Şimdi özel okullar tarafı özellikle hani yük deyince burada çok ciddi maliyetlerden bahsediyoruz son dönemde. Biraz bu taraftan başlayalım isterseniz. Hani yıllık ücretlerin geldiği yer, hanelerin, yani Türkiye'de ne kadar hane artık bunu karşılayabilir düzeyde? Yani ne diyorsunuz? Nasıl bir resim var burada? Geçmişten bugüne ne kadar farklılaştı? Niye bu kadar farklılaştı? Biraz önce bu tabloyu konuşalım. Sonra da hani bu kadar yüksek paralar ama çıktısı ne oluyor? Biraz onu da tartışmakta sanırım fayda var.
1: Evet. Tabii şöyle bir durum var. Yani bugün özel okul ücretleri artık normal, hatta bizim orta kesim bile diyebileceğimiz kesimler tarafından ödenemeyecek boyutlara doğru gitti. Hafta sonu belki haberlerde, gazetelerde, sosyal medyada da gördüm fiyatları. İşte 600 bin TL'den başlıyor okul ücretleri. 2 milyonun üzerine taşmış durumda. Bu sadece okul ücreti. Bunun yanı sıra ne var? Yemek ücreti var. Servis var. Bunun dışında verilen hizmetler var. İşte kitaptır, kırtasiyedir, bunlar var. Kıyafetidir. Tabii bütün bunlara baktığımda bu ciddi anlamda, yani adeta bir aile eğer tabii ki çocuğunu özel okula gönderiyorsa İstanbul'da iyi bir semtte sanki bir ev almış gibi veyahut da her yıl bir otomobil alıyor gibi veya almış gibi bir ödeme yapıyor. Bu ciddi bir problem. Çok ciddi bir problem. Dolayısıyla özel okulda okutmak artık bir tercih noktasını, eğitimde hani ben özel okulu bir tercih edeyim gibi bir noktayı geçmiş durumda. Adeta insanlar, ki konuşuyoruz birçok arkadaşımızla da, yani biz bu sene okulu özel okuldan alabiliriz diyenler var. Tekrar devlet okuluna göndereceğiz, artık bunu karşılayamıyoruz diye tabii ki ciddi anlamda şikayet edenler de var, ki bunlar orta kesim veya ortanın hafif üst kesimi diyebileceğimiz kesimler. Çok ciddi bir maliyet. Yani bir ev alıyorsun, ev parası ödüyorsun sanki şeyde, ya da nedir, bir her yıl bir otomobil alıyorsun gibi bir noktaya geldi ücretler. Gerçekten çok yüksek. Hani böyle aylık şöyle şey yapayım, 300-400 bin TL'nin altında bir gelirle yani özel okula, iyi bir okula tabii ki gönderebilmek öğrenciyi, çocuğunuzu son derece zor bir durum. O nedenle ciddi bir baskı var aileler üzerinde. Evet, çocuklar başarılı olabilir, işte iyi bir okula girecek, iyi eğitim alacak, iyi bir network olacak, iyi bir sosyal ortamı olacak. Tabii ki bunu herkes ister ama artık orta kesimin buralara ulaşması bu ücretlerle çok da mümkün görünmüyor. Dediğim gibi yani 600 bin TL ile başlıyor ama bunu şöyle yapmak lazım. Yemeği, servisi, diğer hizmetleri de kattığında bu rakamları 2 ile neredeyse çarpmamız gerekecek. Bu da ciddi bir maliyet, ciddi bir planlamayı beraberinde getiriyor. Biliyorsunuz Zeynep, bu özel okulların ücretleriyle ilgili de bir şikayet de vardı. Ya çok hızlı artış oldu diye, ki Mayıs ayında zaten eğitim ücretlerindeki artışa bakarsan yıllık %62'ler seviyesinde bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı bir sınır getirdi. Başlangıç sınıflarında bir önceki yıldaki enflasyonun alıp bunu 1.05 ile çarpıyorlar. Yani %40, bu sene için %43.92 gibi bir artış, ara sınıflar için %30.74 gibi bir artış, yemek ve servis hariç diğer hizmetlerde de %29.28 gibi bir sınırlama getirildi, bir üst sınır getirildi. Yani iyi ki getirildi tabii ki. Gerçekten de boyut çok çok farklı noktalara doğru gitti. Belki sen de hafta sonu şöyle bir bakmışsındır sosyal medyaya, ücretlere bakmışsındır. Gerçekten çok ciddi maliyet artık bir çocuğu okutmak Türkiye'de, özel bir okulda okutmak. Aynı şeyi yurt dışına gitse, yani aynı fiyatlarda rahatlıkla yurt dışında da aynı eğitimi alabilecek noktada, ama oradaki ortalama gelir düzeyiyle bizdeki ortalama gelir düzeyi arasında ciddi bir karşılaştırmalı fark var Zeynep.
0: Şimdi Sadi Hocam, tabii bu söylediğiniz, yani özel okullara çocuk gönderebilen kesim ve bu kesimin bu tercihi yaparken de belli tasarruf kalemlerinden vazgeçmesi, yani bunun da aslında
1: Evet.
0: biraz çıktısını konuşmak lazım. Yani bu tercihi yapan hane
1: Tabii.
0: halkının tasarruftan vazgeçtiği tasarruf, onun da kümülatif etkisi ekonomimiz için ne ifade ediyor?
1: Şimdi çok küçük bir olaydan bahsedeyim. Bir arkadaşımla bu programı yapacağımız için Hamdi diye bir arkadaşım var. Onunla tartışıyoruz. Dedi ki, o da çocuklarını özel okula gönderiyor. Senin aile bütçenin içinde ne kadar olması gerekiyor ki en azından aile bütçesinde bir bozulma olmasın diye. Böyle, tabii ben de geçmiş deneyimlerimden bahsederek tartıştık ne olması gerekiyor diye. Aslında %25'i geçmemesi gerekiyor. Yani bir ailenin eğer şunu yapıyorsa, aile aylık gelirinin %40'ını, %50'sini eğer sadece eğitime harcıyorsa, bu çok ciddi bir alarm aslında. Aile ekonomisi açısından, bütçe açısından bir alarm. Çünkü nakit akışınız ne olmaya başlıyor? Bozulmaya başlıyor. Biraz önce söylediğin önemli bir konu var. Birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Yani belki işte 7 yıl, 8 yıl çocuk burada okuduğu zaman 8 yıl boyunca bütün aile hemen hemen her şeyini fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Böyle bir eğitimi, yani bu harcama bir yatırım gibi düşünüyoruz. Tamam, geleceğe bir yatırım, ama aynı zamanda eğer bu aile bütçesi üzerinde ciddi bir yıkıcı etkisi varsa, o zaman gerek de kalmıyor. Bazen şunu da düşünüyorum Zeynep aslında. Yani gerçekten hani özel okulda çok mu iyi eğitim alınıyor? Eğitim sanki çok daha mı iyi diye düşündüğümde, yani devlet okullarında da gayet güzel, iyi yetiştiren ve çok iyi ders veren okullar, oralarda mezun olan öğrencilerin başarılı olduğunu da görüyoruz. Ama işte ailelerle konuştuğumuzda genelde söyledikleri bir sosyal ortam ve rahat etme. Yani işte gitsin daha az kişinin okuduğu sınıflarda rahatlıkla işte ortam daha iyi olur diye gönderiyor. Ama bunun için her yıl bir araba almaya gerek var mı? Veyahut da yabancı dil öğrenmenin yolu sadece buradan mı geçiyor? Buna da iyi bakmak lazım. Dediğim gibi, yani bugün artık ücretler, neredeyse birçok okulun ücretleri, yani İngiltere'de okursanız da işte Almanya'da okursanız emin ol çok daha uygun fiyata çıkabilecek ülkeler biliyorum. Yani birçok ülkede zaten eğitim, yani özel okul yok zaten, bir de eğitim bedava. Yani bugün işte Almanya'da falan birçok okulun ücretsiz olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa'da birçok okul ücretsiz. Yani buralarda sadece geçim maliyetiyle rahatlıkla çocuğunu okutabilirsin. Yani ama biz burada okutmak istiyoruz. Doğru. Yabancı dil, iyi bir yabancı dil öğretmek istiyoruz. Dediğim gibi, değer mi değmez mi, bunun hesabını çok iyi yapmamız lazım. Eğer %40'lar, %50'ler düzeyinde, hatta bir de borçlanarak, kredi kartını kullanarak, borçlanarak bu harcamayı yapıyorsa, olağanüstü bir durumda çok ciddi bir sıkışıklığın ortaya çıkabileceğinde, bütçenizin yetmeyeceğini ve ciddi sıkıntıya gireceğimizi de bilmemiz gerekiyor burada. Yani biz en azından bu uyarımızı yapmamız lazım. Ailenin çok iyi planlı olması lazım, çok iyi planlaması lazım harcamalarını ve buna bağlı olarak en azından kararını vermesi lazım. Özel okul mu, devlet okulu mu, bazı desteklerle yabancı dil öğretilebilir mi, öğrenilebilir mi? Bunları çok iyi planlamak gerekiyor Zeynep.
0: Şimdi hocam, gelelim biraz Bu okulları seçerken dikkat edilmesi gereken kriterlere, çünkü çok tartışılan meselelerden biri de bu. Yani bu kadar paralar ödeniyor, ücretler gelinen seviyeleri siz telaffuz ettiniz, tekrara düşmeyeyim şimdi. Yani öyle kolay kolay karşılanacak rakamlar değil. Peki yani kriter olarak neye bakılmalı? Çünkü bu okulların çıktıları noktasında da bir tartışma yok diyemeyiz yani.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani şuna bakmak lazım. Bu da işin ekonomisi aslında. Girdi çıktı. Yani buraya giren çocuklar bir kere nereleri kazanıyorlar? Hangi okulları kazanıyorlar? Bunun bir analizini yapmak lazım. Yani bunu konuşmak lazım. Bunu o okulda en azından seçtiğiniz veya seçeceğiniz okulun mezunlarıyla bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmak lazım. Hangi okulları kazanıyorlar? Bu liselerden bahsediyoruz tabii şu anda. Bu liseyi bitirdikten sonra bunun gelecekteki olanakları nelerdir? Sadece network olanağı mı var? İyi bir eğitim gerçekten veriliyor mu okulda? Burada en güzel bence araştırma bir mezunlarla konuşma. İkincisi de okula gidip sizin mezunlarınız acaba bundan sonraki üniversite tercihlerinde veyahut da hangi mesleklere doğru yöneliyorlar, hangi üniversitede hangi alanları kazanıyorlar diye bunun araştırmasını mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani duyum üzerine dışarıdan ya işte o gönderiyor ben de göndereyim çocuğum. Bizde de öyle bir şey var biliyorsun. Yani bir işte çocuk sosyalleşecek orada efendim şunlar göndermiş biz de onlara gönderelim, oraya gönderelim. Yani böyle bir hani altyapısı olmayan sadece böyle hani gösterişe dayalı bir şekilde çocuğun hayatını gerçekten yönlendiremeyiz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka mezunlarla konuşmak ve okula gidip okuldan buradan mezun olan öğrenci hangi üniversitede hangi bölümleri kazanıyor, genel başarı oranı nedir diyerek buna bakmak lazım. Yoksa bana göre bu çünkü gerçekten belirttiğin gibi yüksek tutarda olan ücretler ödüyoruz. Sadece dediğim gibi okul ücreti falan değil. Yani 1 milyon lira dediğin zaman okul ücreti siz onu 2 milyon olarak neredeyse düşüneceksiniz. Çünkü bu işin yemek masrafını işte servis ücretini de koyduğunuz zaman üzerine diğer giderleri de koyduğunuzda bir de sosyal faaliyetler de var tabii ki işin içinde. Okul ücreti kadar bir ücret de ek ücret olarak ödenmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. O nedenle çok iyi araştırmamız lazım. Çok iyi gözlemlememiz lazım. Doğru karar ancak öyle olur. Mesela onun yerine alternatif olarak işte etrafımızda bulunan devlet okullarındaki başarı durumu nedir? Oralardan mezun olan öğrenciler hangi üniversitenin hangi bölümlerini kazanıyorlar falan. Bunları da çok rahat karşılaştırma olanağımız var. Okullara gittiğimizde zaten bu bilgiler var. Bence oraya gidip öncelikle bu bilgilere ulaşması gerekiyor aileler.
0: Peki hocam, biraz da işin fırsat eşitliği boyutu var elbette. Yani hani özel okulların eğitim sisteminde tuttuğu yer, yani tamam müfredat aynı ama neler farklı ve eğitimde fırsat eşitliği derken tam olarak nereye bakmalıyız?
1: Evet, tabii işin sosyal boyutu, fırsat eşitliği boyutu farklı. Maalesef Türkiye'de artık hani genel olarak baktığımızda yanılmıyorsam eğer yani belki güncellenebilir bir bilgi ama herhalde öğrencilerin %15'i en az Türkiye'deki eğitim gören öğrencilerin %15'i özel okullarda veya üniversitelerde öğrenimine devam ediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani eğitimin ticarileşmesi dediğimiz olay neredeyse gerçekleşmiş burada. Devlet teşvik de ediyor biliyorsun. Bunu birçok üniversite açıldı, özel okul açıldı. Bunlar teşvik de ediliyor. Ama burada tabii fırsat eşitliği konusunda bir takım problemler var. Herkes her yere ulaşamıyor. Ancak şöyle yapabiliyorlar. Burs alabilirse öğrenciler okullardan işte öyle bir işte 2 milyon lira civarında bir okulda okumanız için Yani böyle orta düzeyde bir geliriniz varsa, yani orta düzeyde deyince işte 100 bin, 150 bin TL'lik bir geliriniz varsa buralarda okutmanız mümkün değil 2 milyon liralık bir ücreti ödeyip. Ama burs alabilirsiniz. Başarı bursu olabiliyor. Bu tür burslar devreye giriyor. Bunlardan yararlanabilirse öğrenci, bir de mesela ikinci çocuğunuzu da oraya gönderdiğinizde aynı okula, orada bir indirim alabiliyorsunuz. Bunları da araştırmak lazım. Ancak o şekilde bir okutma söz konusu olabilir. Yoksa aile mümkün değil, bu okula gönderemez. O da işte fırsat eşitliği konusunda ciddi bir problem demektir. Yani devletin tabii ki burada özellikle eğitimi tamamen ücretsiz hale getirip en iyi hizmeti aslında öğrencilerimize, çocuklarımıza ne yapması gerekiyor? Vermesi gerekiyor. Gereken bu aslında, yani bu herkes açısından da bir fırsat eşitliğini ortaya çıkarıyor. Ama işte bazı olaylar oluyor işte, veyahut da sınıfların aşırı kalabalık olması, bazı sorunlar ciddi anlamda maalesef öğrenci aileleri özel okulu tercih etmeye doğru yönlendiriyor. Özellikle yabancı dil çok önemli bir konu. Nedense biz bu yabancı dili herhalde öğrenemiyoruz veya öğretemiyoruz okullarda. Eğer bu yabancı dil sorununu da çözebilirsek, güçsüz öğrenme olanağımız da var, ama biz tabii kolaycılığı seçiyoruz ve bir türlü olmuyor. Öğrenciler eğer gerçekten yabancı dil öğrenebilecekleri bir ortam devlet okullarında sağlayabilirsek, böylece o fırsat eşitsizliği konusunu da en azından bir ölçüde oradaki dengesizliği tolere etmiş oluruz diye düşünüyorum Zeynep.
0: Hocam, ben sizin bir kişisel gözleminizi de merak ediyorum. Yani yıllardır siz akademinin içindesiniz. Bu özel okuldan gelen, devlet okulundan gelen öğrenciler arasında hani böyle dramatik bir fark var mı? Ya da yıllar içinde nasıl bir gözleminiz var öğrenci kalitesi açısından?
1: Eyvah, öğrencilerimiz burada kızabilir bana. Ama şöyle, yani özellikle yıllar, her geçen yıl bir önceki yılı arıyoruz, öyle söyleyeyim. Gelen öğrencinin özellikle eğitimi açısından baktığımızda ciddi anlamda fark var. Bu da tabii işte herkes işte üniversiteyi tercih ediyor. Herkes üniversiteye gitti.

0: etmek zorunda gibi düşünüyoruz. Ve çok farklı bilgi yapısına sahip öğrenciler geliyor. Yani özel okuldan gelenlerin en büyük avantajı tabii ki nerede görüyoruz? Erasmus gibi programlarda yabancı dil bildikleri için bir kere hemen ön sıraya geçiyorlar. Yani Erasmus olanaklarından daha kolayca yararlanabiliyorlar. Onu gözlemliyoruz. Yani özellikle işte matematiktir, o temel matematik bilgileri gibi temel bilgiler daha iyi oluyor. Daha sosyal, yani bu işte gruplar vardır, topluluklar vardır. Buralarda bunlar daha fazla ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla belli avantajları var. Ama genel olarak dersen, genel olarak maalesef yani o eğitimde yani çoğaldıkça biliyorsun her şey maalesef kalitede ne yapmaya başlıyor? Düşmeye başlıyor. O kalite düşüşü maalesef var. Yani onu hissedebiliyoruz.
1: Yani Sade Hocam, o zaman şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Yani yıllar içinde baktığınızda ücretler yukarı yönlü giderken
0: Evet.
1: katkısı aşağı doğru gidiyor o zaman.
0: Yani evet, yani ücretler artıyor, dediğin doğru. Enflasyonist ortam malum, her şeyi bozduğu gibi orada da bozuyor. Oradaki kaliteyi de bozuyor. Bu sefer oraya böyle çok sınavda başarılı olmuşlar yerine özel okullarda ya parası olan gönderdiği için yani eğer yeteri kadar altyapısı yoksa öğrencinin sadece parasıyla oraya geldiği için aslında ortamı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla işte o fırsat eşitsizliği dediğimiz olay, işte parası yok ama aslında çok iyi eğitim almış, altyapısı çok iyi olan maalesef o okulda eğer tabii ki bir burs söz konusu değilse okuması pek de mümkün olmuyor. Aslında o tür öğrenciler, yani özellikle burslu okuyan öğrencilerin zaten sınıfın ortalamasını da yükselttiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yani özel okullarda falan bunlar çok daha iyi gözlemleniyor. Burs alıp da okuyanların altyapısının çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü daha yüksek puanlarla bu öğrenciler giriyor ve aslında etrafa da bir sinerji yaratıyor. Ama yani ben paramı öderim, işte istediğim okula sokarım. Yani sokmuyorsun, evet, ama bu sefer sınıfta o dengesizlikler ve olumsuz enerji diğer öğrencilere de ne yapabiliyor? Yansıyabiliyor. Yani bizim en azından özel okul deneyimin de olduğu için söylüyorum. Özel okul deneyimlerinden, üniversite dahil çok rahat bunları gözlemleyebiliyoruz Seyda.
1: Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Sade Uzunoğlu her hafta olduğu gibi aile ekonomisinde bana eşlik etti. Biraz eğitim kalemine baktık, kendisiyle bakmaya çalıştık. Özellikle özel okulların hane halkı bütçesinde tuttuğu yere. Burada noktalayalım aile ekonomisini. 14'te ben piyasa hattıyla geri geleceğim. Tekrar görüşürüz.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: HSBC'nin sunduğu fon saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi fon saati 2 yılı ve 100 programı aştı. 102. fon saatiyle Bloomberg KT ekranlarında Bloomberg KT farkıyla sizlerle birlikteyiz. Aslında hem fon saatlerinden hem de diğer kuşaklarımızdan tanıdığınız, aşina olduğunuz çok kıymetli bir konuğumuz var yine bugün. Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
1: Sağ olun.
0: Biz aslında Zeynep Hanım'la burada siz programa bizi izlemeye başlamadan önce nasıl bu senenin hızlı geçtiğinden söz ediyorduk. Tam da 29 Haziran 2026 tarihindeyiz. Belki bu hafta sonu olası bir ateşkes ya da bir müddet en azından savaşla ilgili işin oluruna bakacağımız bir kısımdan biraz daha uzaklaşıyor muyuz acaba dedik. Ama pazartesi sabah kalktık bir baktık ki çok piyasaların bu duruma öyle bir tepki vermesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Ama hem savaşın başlangıcından bu aşamaya geldiğimiz o varlık sınıfları üzerinde baskı yaratan durum, hem de bugüne kadar o süreci izleyen olası bir barış sürecini piyasalar içeride dışarıda nasıl hissetti? Siz neler gözlemlediniz?
1: Artık herhalde hiçbirimiz olumsuza odaklanmıyoruz diyebilirim Çağlar Bey. Çünkü 4 ay geçti biraz önce de konuştuğumuz gibi. Çok uzun bir süre, hiçbirimiz bu kadar uzun süreceğini keza Trump bile bence düşünmüyordu. Hiçbir fiyatlamanın ilk etkisi, sonrasında ne olacağına dair bütün senemizi etkiler, bütün varlık sınıflarını olumsuz etkiler gibi bir beklentimiz yoktu. O yüzden artık gelen ufak haberler, ufak çatışma haberleri bile olsa bunlar, ne piyasalar ne yatırımcılar artık olumsuza çok da fazla dönüleceğini düşünmüyorlar. Artık çünkü zaten ok yaydan çıkmış ve bir şekilde artık her şeyin stabilize olması gereken bir döneme girdik. Çok da geciktik aslında, yılın yarısını tamamladık. Şimdi önümüzdeki süreçte hem Amerika için hem küresel piyasalar için, dünya ekonomileri için daha büyük zorluklar ve aşılması gereken engeller var. Bunlar ne? Enflasyon var, faiz olgusu var, üretim sanayi var, işte teknoloji, yapay zeka diyoruz. Hepimiz ve tüm dünya ve tüm varlıklar bunlardan çok ciddi bir şekilde etkilendiler. Şimdi artık yaraları sarmaya başlama dönemi, belki de o yüzden hani daha çok olumsuza bakmadan önümüze bakıyoruz diyebiliriz.
0: Peki özellikle yani salgın kısa vade için maziye dönüp baktığımızda ciddi bir kırılma zaman dilimiydi. Salgını izleyen süreçte en çok 2008 krizinden beri piyasalarla ilgili sizin önceki sohbetlerimizde de konuştuk. Bu rally'nin uzun vadeli, belki de dotcom krizinden itibaren sürmesi, özellikle ABD endeksleri öncünde, bir de işte en son teknoloji katalizörü dahil oldu buna, bir eleştiri konusuydu. Piyasa aşırılığı vesaire deniyordu. Öte yandan salgınla başlayan süreçte de bu kez olumsuz olaylarda sanki piyasa daha çok belki insani yönleriyle, belki yarattığı kırılmalar ekseninde baz alınacak olaylara tepki vermezken, kendi tırnak içerisinde canının istediği şeylere de haddinden fazla reaksiyon veriyor. Bu da aslında negatif anlamda bir piyasa hassaslığı diye de eleştiriliyordu. Bunun bir ortası var mı? Yani gördüğümüz o ki Türkiye'de de dünyada da artık belirsizlik bizim normalimiz. En önemli soru bizi izleyen özellikle fon yatırımcısı için, bireysel yatırımcı bu konuda herhangi bir ön alma ya da tedbir yapabilir mi?
1: Yani sakin kalmalıyız demek çok klişe bir laf olacak herhalde, ama bunu her zaman yapmak gerekiyor tabii ki. Ani tepkiler vermek hem birikimler açısından hem de önümüzü görmek açısından tabii ki hiçbirimiz için olumlu bir senaryo işaret etmiyor. Belki bu anlattığın en yakın zamanda Walsh'un açıklamalarıyla gördük. Biz zaten ne bekliyorduk ondan? Bir açıklama yapılır, işte önümüzü görmemiz için bize bir şeyler sağlar diye. Ama oradaki tepki gene çok agresif oldu. Çünkü bundan sonra bir açıklama olmayacak. Size çok detaylı fazla bir şey anlatmayacağız. Verileri takip edeceğiz. Ve siz de bizimle beraber göreceksiniz dedi. Ve bir anda biz bu zamana kadar hep böyle sözlü yönlendirmeye de alıştığımız için belki de acayip bir tepki verdik. Şimdi ben kısa vadede belki piyasadaki bazı kişilerle de hemfikirdir benimle ya da ayrıştan da tabii ki vardır. Ben buradan hiç faiz arttıracağız sinyali almamıştım mesela. Ama biz yatırımcılar olarak bunu o cümlelerin arasından ve gördüğümüz tablodan diyeyim, bu şekilde aldık çektik ve bunu fiyatlamayı seçtik. 2 haftadır bunu fiyatlıyoruz şu anda. Şimdi bu hafta tekrar açıklamalar var. Bence piyasa biraz da onu da bekliyor. Evet, çok hani Fed'le alakalı bir şey değil, ECB tarafında konuşuyor olacak bir konferansta diye.

0: hatırlıyorum. Ama mesela şimdi orada gelecek bir açıklama da piyasalar üstündeki varlıklardaki volatiliteyi bence arttırabilir. Çünkü biz şu anda bu kadar uzun süre sözlü yönlendirmelerle hareket ettiğimiz bir noktada gelen mesajlar içinden bir kelimeler çekmeye çalışıyoruz. O yüzden yatırımcılar olarak hala stabil kalıp önümüze bakmayı, uzun vadeli yatırımlar yapmayı çok fazla alışamadık. Aslında birazcık daha Türk yatırımcılar nezdinde baktığımızda bunu biz yatırımcılarımızın fon seçimlerinde özellikle görmeye başlamıştık. Ne zaman? Pandemiden sonra. Birazcık daha uzun vade, mevduat sadece bir alternatif ama fonlar var, işte teknoloji fonları var, uzun dönem yatırım yapabilir noktasına geldiğimizde bu senede yaşadığımız hareketler tekrar davranışı başa çekmiş gibi duruyor. Belki 101 seviyesine dönmemişizdir de ama 102 seviyesine kadar geri geldik bence maalesef. Ha, bu geri gelir mi, tekrar düzelir mi bir şey? Tabii ki hepimizin beklentisi bir stabilizasyon olması. Bu yaşanan küresel piyasalardaki hareketler, öngörülebilirliğin artması, yurt içi yurt dışı piyasalarda keza bu şekilde olur zaman, ama kırılmalar ve artık sadece yurt içinde değil dünyada da kırılma çok fazla oluyor ve çok ince bir çizginin üstünde bence şu anda davranışlar şekilleniyor. O yüzden bu seneyi de bence bu kadar kırılgan geçirmemiz normal. Her şeye çok kısa vadede güvenmememiz de normal. Umut ediyorum ki o davranış, daha stabil kaldığımız ve umutla baktığımız günlerde geri gelecek.
1: Ben kendi adıma bu bulunduğunuz uyarıyı çok kıymetli buluyorum. Ama buna bir soru eklemlendirerek size tekrar döneceğim. İnsanlar ister istemez bu bir organize piyasa içerisindeki bir finansal ürün de olabilir. Lakin bir finansal ürün olmasa bile işte Türkiye'de bunun enflasyonist dönemde en çok gayrimenkul ve otomobile kadar uzanan yelpazede tırnak içerisinde mal fiyatları üzerindeki oynaklıktan birçok halesini gördük. Ama şöyle de bir şey var, tahmin ediyorum siz de gözlemliyorsunuzdur. Önceden bilhassa orta, alt, orta ve orta üst gruplar bir şekilde enflasyon ne kadar oynak ve yüksek olursa olsun kariyerlerinin sonunda diyelim bir toplam kümüleşeyle emekliliklerini rahat geçirebilecek finansal ya da işte farklı bir takım yelpazede bir şeyler edinip biraz daha güvence hissedebiliyordu. Şimdi ister istemez herkes bir sıçrama etkisi de bekliyor. Ve kuşkusuz bunda salgın ve ardında daha çok gözümüze çarpan, özellikle merkezi olmayan unsurlarla beraber merkezi unsurlarda da bir fiyat hareketliliği. Şunu sormak isterim. Sabır ya da işte burada uzun vadeli düşünmek önemli ama sıçrama etkisi ile beraber belirsizlikler de yükseldi mi? Yani biraz bizim beklentilerimiz de tıpkı Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesi gibi bir ince ayarla normale mi çekmemiz gerekiyor?
0: Aslında belki burada iki noktaya bakmak lazım. Risk. Risk algımız hepimizin farklı. Biz her ne kadar bulunduğumuz ortamlarla, çeşitli insanlarla aynı şeyi konuştuğumuzu düşünsek de aslında ne gelirimiz, ne aile yaşantımız, sosyal yaşantımız, önümüzdeki dönemde beklentilerimiz aynı değil. Bu yüzden işte X kişisi, Çağlar şu fonu alıyor, şuraya yatırım yapıyor diye belki onun kaybedecek birazcık daha vakti ve birikimi var. Ama bendeki durum aynı olmayabilir. Ama tabii ki şu anda insanlar o bahsettiğiniz işte organize piyasalarda olsun olmasın bazı enstrümanlarda sıçramalar gördüler ve o trene binemedikleri için aslında FOMO dediğimiz konuda aslında bu. Onlar kazanırken ben geride kaldım. Şimdi binersem o trene bir sonraki durakta ben de kazanmış olur muyum diye hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. Bu şunu da getiriyor aslında, ne kadar fazla risk o kadar fazla kazanç demek olabilir ama o kadar da fazla kayıp demek olabilir. O yüzden bir yatırımcının kendini tanıması ve gerçekten o tarafı ayırabileceği şeylerin farklı olduğunu her insan bazında bu bilinçte olmamız gerekiyor. Kolay bir şey mi? Türkiye'de çok kolay bir şey değil. Çok enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz ve tabii ki birikim çok önemli. Birikirken bir şekilde bunu da farklı şekilde değerlendirmek ve farklı ihtiyaçlarımız olduğunu da düşünüyoruz bir yandan. O yüzden bu davranışsal hani makul olmasa da olağan gözüken bir şey. Diğer yandan da şuna bakmak lazım. Şimdi herkes aynı yöne giderken gene kaçırıyoruz gibi bir şeyleri. Bunu yaparken de doğru zamanda doğru varlıklara girmiyoruz. Sizin dediğiniz o kesim aslında bizim her zaman vurguladığımız bir sepet mantığıyla da işliyor olabilir. Bunu yaparken ne kazanıyorlar ne de ne kaybediyorlar? Bütün yumurtalar aynı sepette olmadığı için ve bütün birikim varlık aynı yerde, aynı enstrümanda olmadığı için hem fırsatları görüp de farklı yerlere yöneltebiliyorlar hem de bir zarar durumu söz konusu varsa burada portföylerinde bir değişiklik yapabiliyorlar. Ama az birikimle ve kısa dönemde o kazançları elde etmek isteyen insanlar maalesef tabii ki bunu yakalayamıyorlar.

0: O yüzden evet, sakin kalmak ve şey yapmak, bu her zaman söylenebilecek bir şey. Uygulaması çok kolay bir şey değil Türkiye'de. Ama hani nette şunu görüyoruz. Bugün 2 çarpı 2 yaptın, çarpı 3 yaptın. Bunun geriye dönüşü de aynı hızla olabilir. Ve sürekli aynı yerde ve aynı pozisyonda tutmak aslında önümüzdeki dönemde bence kazançtan çok zarar getirecek bir şey olur.
1: Peki pratikten gidelim. Kanada'da ben tam 2021 Eylül'de başlamıştım. Zaten o dönem Türkiye'de izlenen para politikası, ilkeleri, duruşu, faiz seviyesi hiç kimsenin, tahmin ediyorum, yakın tarih olduğu için aklından çıkmamıştır. Hı. 2023 Haziran'ına kadar, ki dünyada da salgın sonrası toparlanmanın aslında bize eş zamanlı olarak seyrettiğini söylemek mümkün. Özellikle riskli varlıklarda. Sonra biz 2023 Haziran'ı ile beraber başka bir patikaya geçtik. Kabaca 3. yılını dolduruyoruz işte bu yılın bu ayıyla beraber. O sürecin içerisinde hisse senedi piyasasında yine dönemsel aslında performans anlamında fırsatlar vardı. Ama o 3 yıllık sürecin de çok önemli bir kısmına Türk halkının, sizinle de önceki sohbetlerimizde konuştuğumuz gibi, kadim altın bilinçaltı seçimini onaylayan bir süreç sığdı. Bakıyoruz, geçtiğimiz haftaki konuğumuza da sordum, Haziran itibariyle neredeyse ons altın 4000 doların altına düşecek. Gram bazında geldiğimiz noktalar binlerden 2000'lerden ortada. Gümüş de eklendi buna. Bir müddet yine sizi konuk etmeye başladığımızdan itibaren para piyasası fonlarını vesaireyi konuştuk. Şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar mesela sizin söylediğiniz gibi riski dağıtan bir aslında portföyle hafif bir dokunuşlarla enflasyonu en azından yakalamak ya da ucundan yukarıdan ya da aşağıdan ıskalamak biraz mümkün gibiydi. Koşullar böyle devam ettiği için bundan sonra da bu riski dağıtmak ve risk skalasına göre tercihte bulunmak hiç olmazsa üzülmemek adına evla mıdır?
0: Olması gerekendir zaten. Son 2 aydır biz ne yaptık yatırımcılarımızla? Mevduat tarafına, para piyasası fonlarına daha çok ağırlık verdik. Çünkü hiçbirimiz doğru düzgün önümüzü göremiyorduk. Programdan önce konuştuğumuz gibi hafta sonu gene küçük çatışmalar. Pazartesi'ne nasıl başlayacağız diye konuştuk. Olumlu tarafı seçtik. Şimdi ama aslında dinamikler Türkiye'de ve dünyada tabii ki değişmeyecek. Her zaman böyle hareketli olmaya devam edeceğiz. Ama bugüne değil de önümüzdeki döneme bakmak şu yüzden kıymetli. Şimdi evet, biz bir birikimimizi mevduat tarafına ve para piyasasına aldık. Ama şimdi Türkiye tarafına bakalım öncelikle. Ne diyoruz? Enflasyonda bir aşağı seyir var. İş dinamiklerde bir iyileşme var. Belki bu ay değil, Eylül ayına kadar beklenecek ama bir faiz indirimi, çok da yüklü olmasa da senenin başında planladığımız kadar tabii ki, bir aşağı geliş olacak. Şimdi bu senaryoların hepsini fiyatlamamak ya yarın da olumsuz bir şey olursa diye davranmak tabii ki çok makul değil. Ama ne yapmak lazım? Tamamen para piyasasından ya da mevduattan çıkıp da riskli enstrümanlara, örneğin hisse senedi fonlarına, altının düştüğü seviyelerden tekrar her şeyimizle altına girmek doğru değil. Ama birazcık portföy çeşitlendirme zamanı geldi diyebiliriz bence. Ne yapabiliriz? Türk piyasalarında hisse senetleri için bence bu cuma günü gerçekten enflasyonda da beklentiyi gibi bir %1'lik seviyelere iniş görürsek bir miktar bu tarafa dönüş yapabiliriz. Altının geldiği noktalar, ben biraz daha geri çekilmesini bekliyorum orada. Dediğim gibi bu haftaki borçun da nasıl açıklayacağı ve ne tonda konuşacağı ve bizim nasıl algılayacağımız da önemli aslında orada. Altın tarafında alımlarımızı bir miktar yapabiliriz.
1: Gümüş bunu, için aynı şeyi düşünür müsünüz?
0: Gümüş için aynı şeyi düşünmüyorum bu dönem. Altınla eş değer ve paralel düşünmüyorum. O da şundan, gümüşün hikayesi altından birazcık daha farklı. Bir sanayi enstrümanı olduğu için hani o tarafta birazcık büyüme tarafında da olumlu senaryoların, olumlu revizyonların dünya çapında geldiğini görmemiz gerekiyor bence. Ve aslında gümüş hiçbir zaman Türkiye'de ve dünyada şey olmadı. Altın gibi yastık altı yapalım, güvenli liman olarak bakalım bir enstrüman değil. Zaten çok daha volatil. Onun hikayesi dediğim gibi birazcık daha sanayi. O yüzden büyüme tarafında da bu işte dünyadaki enflasyonist şeyin azaldığı, büyümenin hızlanacağı beklentisi geldiğinde gümüşte de bir şey olacak. Ama unutmamakta fayda var. Bu benim nacizane görüşüm tabii ki. Ne altında ne gümüşte geçen senenin sonundaki gördüğümüz o hızlı hareketi görmeyeceğiz. Tüm bunları böyle ayrı ayrı takip etmek zor, katılıyorum. O yüzden bunu yapan Türkiye'de değişken fon dediğimiz fonlarımız var. Bu aslında en başından beri ve her zaman aktardığımız gibi bir sepet mantığı. Bizler ne zaman profesyoneller bir yerde bir enstrümanda fırsat görüyorsak biz değişken fonda pozisyonlarımızı zaten o şekilde ayarlıyoruz. Ne %100 hissedeyiz ne %100 altındayız. Oradaki dinamikler zaten bizim öngörmemiz ve bizim izlememiz gereken enstrümanlar olduğu için biz burayı sepet mantığıyla yönetiyoruz ve tabii ki diğer portföy yönetim şirketleri de bu şekilde. Aslında sizler adına, yatırımcılar adına her zaman konuştuğumuz o sepeti işliyoruz. Bence o yüzden şu anda para piyasasından vesaire çıkılacaksa birazcık riskli.

0: enstrüman varlığı arttırılacaksa değişken fonlar gündemde alınabilir. Bu şey demek değil, yapay zeka teknoloji tarafı yurt dışında bunun hikayesi bitti mi? Bence bitmedi. Zaten daha yeni başlayan bir şeyden bahsediyorduk. Evet, SpaceX bence gene tırnak içinde beklenen bir senaryoydu, bu şekilde bir halka arz olması ve sonrasında geri çekilmesi. Şimdi OpenAI tarafının biraz halka arzının ertelenmiş olması da o tarafta baskı yaratıyor. Ama bunların hepsi bir hikaye. Önümüzdeki döneme bir yatırım. O yüzden portföy değişken fonlar, olduğumuz kadar ağırlığını arttırıp azaltmadan gene teknoloji ve yapay zeka fonları, yani tematik fonlar başlığı altında ilerlenebilir. Para piyasası her zaman kalsın, mevduat her zaman kalsın, neyi tercih ediyorsak. O tarafta da nerede başka fırsat görürsek, belki gümüşte çok ani bir şey yaşıyor olacağız ve o tarafta bir şey geldiğinde almak isteyeceğiz, bulunması gerekir diye düşünüyorum.
1: O zaman direkt programın adı Fon Saati. Fon Saati ile ilgili konunun göbeğinden bir soru sorayım. Mesela özellikle Türkiye'de BES hayatımıza girdikten sonra belki yatırım fonlarının kendi butik yatırımcı kitlesi vardı ama ister istemez fonu biraz anlamaya başlayınca yatırım fonları da yine salgın sonrasında biraz daha popülerite kazandı. Bilhassa hem gönüllü ve hem de yatırım fonlarında ister paçal kendi uygun gördüğü kadar aylık ya da dönemsel birikimlerini aktaran olsun, isterse tüm varlıklarını ona göre dağıtan olsun. Önceden şöyle bir 2010'lardan salgına kadar olan süreçte herkes tema seçmeye çalışırdı. Biraz da oradan risk alırdı ya da tamamen park ederdi para piyasası ya da son derece riski düşük varlıklara. Şimdi mesela bu belirsizliğin içerisinde direkt temaya ya da varlık sınıfına gitmektense değişken ya da esnek diye tabir ettiğimiz fon tiplerinin daha revaçta olduğu ve yatırımcıyı daha az sağlığını riske atan süreçlere soktuğu bir dönem diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle olması gereken de bu zaten. Dediğim gibi ne zaman ne olacağını tabii ki hiçbirimiz net olarak bilemiyoruz. Ama her zaman her yerde olmak gibi bir şey var. Bence değişken fonlar şu anda bunu sağlıyorlar. O yüzden BES birikimi de olsun, diğer tüm birikimlerimiz de olsun, bence bu tür varlıklarda olması şu an için bir şans olur.
1: Şimdi elimizde bir son bir yıl içerisinde, belki biraz daha uzatabiliriz süreyi, bir Güney Kore borsası mesela örneği var. Bunu yıl yıl gitsek sırf kendi hafızamızla bile buluruz. Hindistan'ı hatırlıyorum kısa vadede. Efendime söyleyeyim, Milei'nin seçilmesi ve ardından Arjantin borsasının hem de dolar bazında bizim borsamızın öyle olduğu bir dönem var. Bunları da gören yatırımcı ister istemez hisse senedine yatırım yapacaksa ya ben niye bundan da faydalanmayayım diyor. Ama mesela bugün Bloomberg Terminal'inde bir haber vardı. Güney Kore borsasının özellikle teknoloji şirketlerinin sürükleyiciliğine olan bağımlılığı diye. Şimdi bunu ABD endeksleri için de söyleyebiliriz. Bu ölçekte baktığımızda hisse senedi yatırımı ile ilgili şu belirsizlik döneminde bir risk alacaksak da teknolojinin sizin hikaye yeni başlıyor demenize rağmen ne diyelim, bir takım düzeltme vesaireler ekseninde bizim kafamızdaki vade açısından da şeyine dikkat etmemiz lazım mı? Son kullanma tarihine ya da likide dönmek için bizim ihtiyaçlarımızı göz önüne almamız orada bizi biraz daha güvenli hissettirir mi?
0: Aslında belki orada bu sene özelinde şuna da bakmak lazım. Senenin başında şey demiştik, evet bir balon mu teknoloji ve yapay zeka ve bu sene patlayacak mı diye. O zaman da size de konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Geneline değil, İşte Magnificent Seven'a değil de daha böyle yapay zekayı uygulamaya çevirebilmiş ve bununla gerçekten bir ciddi ciro yaratabilmiş, katma değer yaratabilmiş şirketlere dönmek belki daha doğru olur demiştik. Şimdi bu sene içerisinde evet savaş gündemiyle tabii ki farklı günlerimiz ve farklı senaryolarımız oldu ama şey değişmedi. Uygulama alanına daha geç gideceğiz. Oradaki etkileri daha geç göreceğiz. Belki 2027'ye kalacak, doğru. Ama şimdi bugünkü fiyatla 2027'de oluşmuş ve bizim bu senaryoların gerçekleştirdiğini gördüğümüz fiyatlar da aynı olmayacak. O yüzden son günü beklemek, en düşükten almak, en yüksekten satmak bunlar hiçbir zaman doğru ve olağan şeyler değil. Olmuyor, gerçekleşmiyor. Bunu çok kez yaşadık zaten. O yüzden hani şeyi takip etmek lazım. Bütün her şeyle bir tema değil. Ama teknoloji ve yapay zeka dediğinizde de zaten dikeyleri çok farklı şeylere etki edebiliyor. Biz gidip de bir işte ne bileyim sadece Nvidia'ya yatırım yapmıyoruz. Bunun gerçekten kullanarak daha fazla nerede etki görebiliriz o şirketlere yatırım yapıyoruz profesyoneller olarak. O yüzden bence şu anda zamanı değilden ziyade evet Temmuz Ağustos bir düzeltme ben de bekliyorum. Zirveleri test ediyoruz, geri dönüyoruz. Ama şunu da unutmayın, bu sene özelinde Kasım'da seçim var Amerika tarafında. Ve Trump'ın her zaman dediği şey güçlü hisse piyasası istiyorum. O yüzden zaten savaşı bir an önce bitirmeye çalışmasının ana sebeplerinden biri de bu.

0: Zaman çok daraldı ve o tarafta da baskıyı hissetmeye başladı. Artık bu tarafı sonlandırıp gerçekten o tarafın hikayesine, güçlü Amerika'ya, güçlü hisse senedi piyasalarına odaklanması gerekiyor. Temmuz'u rahat geçirebiliriz. Sakin ve belki birazcık daha az volatiliteyle geçirebiliriz. Düşüş eğilimi de görebiliriz. Ama bence Eylül ayı itibariyle trene binmezsek aslında o zaman da geç kalmışız diyebiliriz.
1: Ya zaten son birkaç senedir, hafızam beni yanıltmıyorsa eğer, yaz ayları beklenilenden daha ılımlı geçiyor. Sonra tam düzeldi vesaire derken Eylül-Ekim gibi muhakkak piyasaların çok ciddi bir kırılma, yıllık en azından bir şey geliyor. Bir de benim de işte yaşım 40'a yakın. Çocukluğumdan beri Türkiye ya da dünya ile ilgili bir kopma olacaksa o hep yılın ilk 3 ayına denk geliyor. İlk 2-3 ayda çok bir şey yoksa sonraya pek sarkmıyor. Bir dakikamız var, şunu sormak isterim. Özellikle sürdürülebilirlik, işte dönüşüm vesaire konuları Trump'ta biraz rafa kalkmış gibi ama öte yandan da politik iktisadi metinlerde dünya ölçeğinde de özellikle Amerika'da da yurttaşların bu konudan çok uzaklaşmadığını görüyoruz. Bununla ilgili de çok ciddi yatırım enstrümanları çıkmıştı. Hemen bir 30-40 saniyede onunla ilgili görüşünüzü alalım. Çünkü buna dönük çok temada fon var.
0: Çok temada fon var. Türkiye'de çok ilgi görmedi ama bence anlayamadığımızdan da oldu bu. Aslında orada da sürdürülebilirlik dediğimizde gene işin içinde yapay zeka ve teknoloji var. Çünkü su verimliliğinden bahsediyoruz, temiz havadan bahsediyoruz, tarımda verimlilikten bahsediyoruz. Bunları biraz göz ardı ettik. Bence ismi de hani sürdürülebilirlik dediğimizde farklı şekilde algılanıyor. İçine teknoloji olduğunu öngörmüyoruz. O yüzden belki de dediğin gibi bu fonlar çok fazla ilgi görmediler. Ama aynı şirketleri yapay zeka teknoloji fonlarının içine aldığımızda zaten yatırımcıların orada da bir ilgisi olabileceğini görüyoruz biz. Hani isminden dolayı diyeyim belki de ama önümüzdeki dönemin tabii ki hikayesi sürdürülebilirlik de olmak durumunda.
1: Bir notta ben düşeyim, özellikle kadın erkek eşitliği gibi bir takım endeksler, her ne kadar bununla ilgili pratikte dünyada tonla sayabileceğimiz sorun bile olsa aynı teknoloji sürdürülebilirlik ilişkisini kurduğumuz gibi ilkesel duruşu açısından ve iyi yönetilen şirketler açısından katılır mısınız bilmiyorum. Önemli aslında performanslar sunabiliyor. O yüzden BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan'ın söylediği gibi bazen etikette biraz ufku kısıtlayan temalar olabiliyor ama içine girip bakınca da bambaşka şeyler olduğunu ya da tam istediğiniz şey olduğunu görebiliyorsunuz diyerek bir finansal okur yazarlık argümanıyla noktayı koyalım fon saatine. Gelecek hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün Varlık Yönetimi'nde hem startup ekosistemini konuşacağız hem Türk bankacılık sistemindeki son yurt dışı yatırımları, yani yurt dışından özellikle buraya bakış açısını biraz ele alacağız. Ve tabii startup demişken teklifim gelsin'in son 5 yıllık büyüme serüvenini bol bol konuşacağız. Bugün teklifim gelsin kurucu ortağı ve CEO'su bizlerle İhsan Cem Zararsız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Hoş bulduk. Şimdi özellikle tabii seni burada geçtiğimiz sene ağırlamıştım ama baktığımız zaman yıldan yıla aslında çok büyük bir ivmeyle gelen bir hani büyüme serüveni. Teklifim gelsin tabii fintech ekosisteminde özellikle son dönemde hani çok adını duyuyoruz ve biraz o hikayeyi senden dinlemek istiyoruz. Yani tabii ki startuplarda bu büyüme ivmelerine biraz alışkınız ama hani sizde ne var biraz farklı olan, onları dinlemek isteriz.
2: Ya 5 yıl önceydi teklifim gelsin'i kurduğumuzda. Aslında teklifim gelsin'i ilk gün kurduğumuzda ortağım Ertuğrul'la beraber hayalimiz bizim kişiselleştirilmiş bir finansal platform kurabilmek. Kullanıcılarımıza finansal deneyimler sunabilmek. Bu manada da 5 yıl önceyle bugüne baktığımızda aslında aradan geçen yıllarda 2.2 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğimizi görüyoruz. Bu da bizim için açıkçası çok büyük mutluluk verici bir şey. Yani teklifim gelsin ilk kurulduğunda sadece kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına, finansman ihtiyaçlarına veya yatırım ihtiyaçlarına hizmet verirken bugün geldiğimiz noktada aslında kullanıcıların finansal olarak alacakları kararlarda onlara destek sunan da bir platform haline geldi. Bu bizim için çok sevindirici. 2.2 milyon kullanıcı aslında bizim gelecek hedeflerimiz için de sırtımızı dayadığımız aslında güvenli bir liman diyebilirim. Umuyoruz ki çok çok daha büyük hedeflerimize ulaşırız.
1: Çünkü yeni ürünler var, yeni farklı uygulamalar var. Özellikle tabii yapay zekanın entegrasyon tarafında yeni uygulamalar diyeyim var ama ne onlar biraz bahsedelim mi? Hani çünkü kullanıcılar bilen biliyor ama en azından neydi ne oldu diye bize bilmeyenler için de kıyaslarsan süper olur.
2: Kesinlikle. Geçtiğimiz 5 yılda teklifim gelsin üzerinden 120 milyar TL'nin üzerinde bir kredi başvurusuna biz aracılık ettik. Burada biz bunu tek başımıza yapmıyoruz. Aslında entegre olduğumuz ve işbirliği yaptığımız 30'dan fazla banka ve finansal kuruluşla beraber yapıyoruz. Bugün herhangi bir finansmana, krediye veya kredi kartına ihtiyaç duyduğunuzda aslında kapısını çaldığınız bankalarla, tasarruf finansmanı şirketleriyle veya diğer fintechlerle beraber aslında bu süreci yönetiyoruz. Bunu yaparken de aslında kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak istiyoruz. Çünkü siz ne kadar iyi bir ürün yaparsanız yapın, ne kadar katma değerli bir ürün yaparsanız yapın, son kullanıcıya dokunan bir uygulamada iyi bir arayüz ve iyi bir deneyim sunmadıktan sonra aslında bunun da çok bir anlamı kalmıyor. Sizin sunduğunuz hizmetin. Biz de aslında 2025'in başları itibariyle yapay zeka ile alakalı aslında uygulamamızın içerisine neler katabiliriz üzerine düşünürken 2026'nın sonlarına doğru canlıya alacağımız bazı ürünlerin de tohumunu atmıştık. Öncelikle bizim en büyük değişimimiz deneyim tarafında olacak. Çünkü eskiden ne yapıyorduk? Herhangi bir sorumuz olduğunda Google'a sadece o soruyla alakalı keywordleri, yani o kelimeleri yazıyorduk ve Google'ın vereceği cevapları bekliyorduk. Sonra bunun dönüşümü çok hızlı oldu. Şu an yapay zeka uygulamalarıyla beraber aslında bir sohbet içerisindeyiz. Bir sohbet içerisinde aslında bizim yönlendirilmemizi bekliyoruz. Ve doğru alanlarda da biz yönlendirilince de aslında işlemlerimiz çok daha hızlı sonuçlanıyor. Bizim de amacımız aslında finans kategorisinde teklifim gelsin'i kullanıcıların bir finansal yol arkadaşı olarak sohbet edebildikleri, onları yönlendirebildiğimiz ve aslında bu yönlendirmeyi de hem onların verileriyle hem de diğer kullanıcı verilerinden gelen çıktılarla bir araya getirerek daha çözüm odaklı aslında bir yolculuk sunmak istiyoruz. Bahsetmiştim işte, biz bugüne kadar kredi, kredi kartı ve yatırım ürünlerinde kullanıcılarımıza hizmet verdik. 120 milyar TL'nin üzerinde bir kredi başvurusu, 20 milyar TL'nin üzerinde bir mevduat başvurusuna aracılık ettik. Ve bunu yaparken de biz kimseye şunu söylemedik. İşte buradan kredi çekin ya da işte burada yatırım oranları şunlar şeklinde ilerlemedik. Biz kullanıcılarımıza bir rapor sunduk. Ve bunu ücretsiz olarak sunduk. Amacımız da burada finansal okuryazarlığı arttırmaktı. Teklifim gelsin kredi karnesiyle. Bugün baktığımızda 1 milyondan fazla kullanıcı bu teklifim gelsin kredi karnesiyle aslında finansal okuryazarlığını arttırdı. Diğer yandan da aslında doğru bankalarla bir araya geldi. Çünkü bazı bankalarda biz sonuç olarak son kullanıcıya hizmet verirken bir yandan bankalara da ve finansal kuruluşlara da hizmet veriyoruz. O bankaların ve finansal kuruluşların aradığı kullanıcı profil de birbirinden çok farklı olabiliyor. Bazı bankalar işte yatırım kullanıcılarına odaklanırken bazı bankalar işte kredi kartı satışına odaklanmak istiyor gibi. Bizim de amacımız burada bu kredi karnesi ürünüyle kullanıcıyla finansal kuruluşları bir araya getirebilmek.
1: Bir de zaten hani sektörde de çok hızlı değişimler yaşanabiliyor. Yani işte çeşitli rasyolar, hedefler, BDDK nezdinde farklı değişiklikler yapıldığında bankalar dönüyor. Hadi şimdi bu ürünü kesinlikle satacağız ve değil mi? Buna bir kampanya çalışalım ama o hedef kitleyi yakalamak çok zor. Nereye gideceğiz, nasıl gideceğiz derken sizin orada o filtreleme aynen çok öyle iyi işe yarıyor.
2: Aynen. Özellikle Türkiye'de son yıllarda olan hem kredi kartı tarafında hem krediler tarafında yapılan yeni regülasyonlarla beraber bankaların da özellikle dijital pazarlama birimleri uyumuyorlar diyebilirim. Evet. Sürekli yeni çalışmalar yapıyorlar.
1: Rekabet de çok.
2: Rekabet çok fazla. Aslında biraz sonra da o konuya geleceğiz. Türkiye'de rekabet daha da artacak. Sonuçta çok dinamik bir ülke. 80 milyonun üzerinde kişi, bunların yaklaşık 40 milyonu, 45 milyonu aktif bankacılık içerisinde. Biz de burada aslında kullanıcılarımıza doğru yollar göstermek konusunda bir finansal yol arkadaşı olmak üzere ilerliyoruz.
1: Yani şimdi tabii yatırım ekosistemini seninle en son konuştuğumuzda o günden bugüne dersen ki ne değişti? Hani eminim çok bir şey değişmemiştir. Finansal koşullar dünyada ve bizde elbette sıkı kalmaya devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde de daha sıkı kalacak. Ama fintech dünyası uyumadığı için ve sürekli yatırım tarafında olduğu için istersen onu böyle bir 2025 ile 2026'yı bir kıyaslayalım. Yani ilk yarıda neler mesela dikkatini çekti senin?
2: Aslında yatırımlar tarafında 2025 ile 2026'ya baktığımızda ilk çeyrek raporları açıklandı. İlk çeyrek raporlarına baktığımızda da genelde Türkiye'de fintech ekosistemi yine yatırımlar tarafında ikinci sırada yer aldı. Birinci sırada oyun sektörü yer aldı. Bu oyun sektörünün...
1: Oyun birinciliği bırakmadı.
2: Oyun birinciliği bırakmadı ve üzerine koyarak ciddi satın alımlar gerçekleşti. Şimdi normalde startuplarda ne olur? Biz hep yatırım haberleri duyarız.
1: Tabii.
2: Ama bu yatırım haberlerini duyduktan sonra da aslında bu oyunun sonu, bu hikayenin sonu bir exitle, bir çıkışla, bir satışla aslında taçlanması gerekir. Bu çok fazla karşılaşılan bir şey değildi Türkiye'de. Ama bu yıl iki tane çok büyük exit oldu. Şirket birleşmesi ve satın alımı oldu. O da aslında rakamları... Türkiye'de ilk çeyrek 2026'nın ilk çeyreğinde 560 milyon dolar seviyelerine çıkarttı bu iki büyük satın alım. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda geçtiğimiz yılda aslında 70 milyonluk bir yatırım hacmi varken bu yıl bu rakam 8'e katlandı. İşlem adedi bazında baktığımızda bir azalma görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 59 işlemdi, bu yıl 42 işlem. Ama işlemlerin hacimleri olarak bu yıl çok çok daha yüksek seviyelerde. Burada tabii global tarafta da baktığımızda aslında sıkılaşan yatırım dünyasında AI ile beraber, yani bu yapay zeka yatırımlarıyla beraber yurt dışında işte 126 milyar dolardan 330 milyar dolarlara çıkan bir rakam var. İlk çeyrekte startuplara yapılan yatırımlar. Burada oyundan ziyade biraz daha yapay zeka şirketleri yatırım aldı. Onu görüyoruz. Türkiye'de daha bu yapay zeka tabanlı şirketlerin yatırım alması veya exit'i çok gündemde değil. Biz yine oyundan devam ediyoruz. Ki zaten o konuda da dünyada bir numarayız diyebilirim çok rahatlıkla, gurur duyarak. Ama ben ilerleyen dönemlerde yatırım ekosisteminin daha fintechlerle ve yapay zekayla da canlanacağını düşünüyorum.
1: Buradan bir manşet çıkaralım o zaman kendimize, değil mi? Çünkü hani ekosistemin hep oyun şirketleriyle daha çok ilerlediğini gördük ama bundan sonrası için hani Cem'den aldığım en azından bu notlarla şöyle diyelim, hani fintech tarafı da dikkat çekmeye devam edecek. Zaten fintech deyince aslında bankacılık sistemine bir dönüp bakıp değil mi, oradan da hani global oyuncuların buradan ciddi anlamda nemalanmak istediği, kesinlikle, bu pastadan pay almak istediğini görüyoruz. Çünkü yani Türkiye'de bir kere hani enflasyonist bir ortam, bu zaten devam edecek. Zaten gelir dağılımı ile ilgili hep konuşuyoruz. Dolayısıyla da yani finansal enstrümanlar sadece bireyler için değil, kurumlar için de çok kıymetli hale gelmeye devam edecek. Dolayısıyla da Nasıl bakılıyor globalden buraya? Çünkü ciddi satın almalar gündemde var.
2: Evet, aslında biraz bu resmi büyüterek başlamak isterim. Hı hı. Türkiye'de 2025 yılı ile 2026'yı kıyasladığımızda, en azından Nisan ayına kadarki süreçleri, ilk 4 ayı kıyasladığımızda, bireysel kredilerde 4.4 trilyon liralık aslında bir kredi hacmi vardı bireysel tarafta. Bu rakam 2026'da %48 arttı. 6.6 trilyon liraya ulaştı. Bu aslında Türkiye'de ve kullanan kişi sayısı azaldı. Yani aslında enflasyonla beraber kullanan kişi sayısı azalsa da rakamda ciddi bir büyüme kaydedildi. %48'lik bir büyüme kaydedildi. Hı hı. Bu aslında ne kadar regülatör ya da bankalar daha sıkılaşsa da, yani kredi verme anlamında, kredi onayları anlamında sıkılaşsa da, yine kullanıcıların, vatandaşın ciddi anlamda kredili ürünlere teveccühünü görebiliyoruz. Bu aslında bir artık alışkanlık ve hani diğer ülkelerde çok da rastlanmayan bir duruma geldi Türkiye'de. Burada ödenmeyen, aslında bu kredi borcunun ödenmeyen kısmı, takibe gelen kısmı da %69'luk bir artış oldu. Yani aslında işte 174 milyar TL'lik bir ödenmeyen borç vardı bireyselde, bu 295 milyar TL'lere geldi. Bu da aslında
1: ciddi bir büyüme bireyselde yaşanıyor.
2: Evet, bunun aslında temel sebebi aslında bilinçli, yani finansal okuryazarlığın azlığından ve bilinçsiz, hı hı, bu ürünleri tüketiminden kaynaklı. Aslında bizim de yaptığımız tam olarak bu ya, teklifim gelsin aslında burada o yaraya merhem olan kısmı da bu diyebilirim. Bilinçlendirmek, yani illa bir yerde kredi var diye, illa bir yerde büyük kredi kartı limitleri var diye oraya gitmektense ödeyebileceğiniz kadar borçlanmak ve finansınızı da bu şekilde yönetmek. Tabii bu rakamlar hani diğer ülkelerle kıyaslandığında çok ciddi rakamlar. Yani kredi kartında şu an işte Türkiye'de 149 milyon tane kredi kartı kullanılıyor. Hı hı. Bu kişi başına işte 3,5 kredi kartına denk geliyor. 41 milyon kişi Türkiye'de kredi kartı kullanıyor.
1: Ya eminim şu an hani sokaktan herhangi birini çevirsek cüzdanınızda kaç tane kredi kartı, tabii, var dediğimizde, değil,
2: aynen,
1: mi?
2: Aynen öyle.
1: Hani tek kredi kartıyla gezen olduğunu çok düşünmüyorum.
2: Ben de düşünmüyorum. Evet. Benim 4 tane var.
1: Benim 3.
2: Evet, ortalamaymışız.
1: Ortalamayı masa tutturduk.
2: Ortalamayı,
1: evet,
2: tutturduk. Tabii ya, bunun bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor.
1: Evet.
2: Bu tabii ki de bu hacim, bu büyük hacim yurt dışı yatırımcısının da iştahını kabartıyor. Hı-hı. Yani şöyle tezat bir durum var aslında. Türkiye'deki fintech yatırımlarına bakıldığında, ben bu kadar fazla iştahın olduğu, bu kadar fazla kullanıcının olduğu bir yerde startup yatırımlarını hala yeterli seviyede görmüyorum. Bizim yurt içindeki yatırımcılarımız tarafından hani o kadar teveccüh gösterilmediğini düşünüyorum. Ama bu yurt dışı yatırımcısı tarafında da tam tersi yönde. Bugün Çin'in en büyüğü Alibaba Grup, bildiğiniz gibi Trendyol'un büyük ortağı, hatta sahibi. Onlar banking as a service dediğimiz servis bankacılığı sektörüne giriş yaptıklarını duyurdu. Regülatör iznini verdi. Onun yanında İngiltere'nin en büyüğü Revolut Türkiye'ye geldi. Onlar da ben tahmin ediyorum ki 2026'nın ikinci yarısında veya 2027'nin ilk aylarında son kullanıcıyla buluşacak. Onun dışında geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın en büyüğü, burada hatta en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsi Burada'nın büyük ortağı Kaspi'de Türkiye'den bir banka satın aldı. Yani aslında bankacılık sektöründe hem dijital bankalar, hem geleneksel bankalar, hem de bu servis bankacılığı modeliyle piyasaya giren yatırımlarla beraber bence rekabette kızışacak gibi gözüküyor. Hı hı. Ama yani bu kadar büyük hacimli olan bir ülkede, bankacılığın bu kadar büyük ve canlı yaşandığı bir ülkede de bunların olmasını çok olan karşılıyorum.
1: Onu soracaktım. Yani bütün bu global devlerin hani gözünü Türkiye'ye çevirmesinin altında yatan ana etken sana göre ne? Çünkü evet, yani biz hani kredi kartı çok kullanıyoruz haliyle, hele bu dönemde nakit taşımak çok zor olduğu için daha da fazla kullanıyoruz, ama genel olarak hani şu hiç değişmiyor. Tüketmeyi seven bir toplumuz. Yani evet, hani bugün ne bileyim, hani dışarı çıktığımızda kampanya veya hani indirim kelimesinin belki en çok karşılık bulduğu toplumlardan biriyiz. Hatta öyle ki artık satış stratejilerinde biliyorsun işte sürekli indirimde olan dükkanlar da var.
2: Evet.
1: Dolayısıyla mesela bu global devlerin özellikle buraya baktığında, ki bahsettiğimiz firmalar çok büyük firmalar, evet, yani hani Çinli Alibaba'nın buraya gelmesi bile hem iyi, hem bir yandan da işte rekabeti de, hı-hı, içeride zorlaştıracak ya. Dolayısıyla hani hangi etken en çok onları motive ediyor sence?
2: Bence teknoloji kullanımı, teknoloji okuryazarlığı yüksek bir ülkeyiz. Özellikle genç nüfusla beraber herkesin şu an cebinde mobil telefonları var, akıllı cihazları var. Bankacılık dijital tarafa inanılmaz derecede akmış durumda. Yani özellikle 2021 yılında çıkan uzaktan müşteri edinimi regülasyonuyla, yani bugün biz evden dışarı çıkmadan, Covid'in sonlarına denk geliyordu. Evden dışarı çıkmadan bir banka müşterisi olabiliyoruz. Kredi kullanabiliyoruz, kredi kartı alabiliyoruz. 2021 yılında bu başladığında aylık 50 bin kişi uzaktan yeni banka müşterisi oluyordu. Bugün bu rakam aylık 700 bin kişi oldu. Yani ciddi anlamda teknolojiyi, bankacılık ve finans teknolojisini...
1: Ama pandeminin etkisi tabii birebir.
2: Pandemide insanlar bunu alıştılar ve bunu bırakmadılar. Yani bu alışkanlık, çünkü pandemide bir sürü bizim yeni alışkanlığımız vardı. Çoğunu bırakıp eski halimize geri döndük. Ama bu bankacılık sektöründe böyle olmadı. Bankacılık sektöründeki teknoloji geliştikçe gelişti. Bugün hani ona bakıldığında açıkçası yurt dışındaki büyük bankaların, büyük finansal kuruluşların Türkiye'ye yatırım yapmasında bu dijitalin gelişmesi, genç nüfus, teknolojinin çok daha fazla kullanılmasının büyük etken olduğunu düşünüyorum. Tabii kullanım oranlarına da bakıldığında Türkiye'de bugün her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kredi kartı ekleniyor hayatımıza kullanımda. 10 milyon kredi kartı demek Avrupa'daki çoğu ülkenin nüfusunun kat ve kat fazlası. Yani o yüzden bu yatırımcılar da açıkçası hani Türkiye'yi bence gerçekten ciddi bir değer olarak görüyorlar. Bu bence Türkiye pazarında şu an hizmet veren kuruluşlar için tabii ki de bir sinyal, bir sarı alarm diyebileceğimiz bir durum. Ama bu son kullanıcı tarafında bence kendini hem daha iyi avantajlı ürünler kullanmak konusunda hem de daha iyi ürünler kullanmak konusunda büyük bir avantaj. O yüzden ben son kullanıcının pozitif etkileneceğini, mevcut kurumlarında kendini geliştirmek için bir fırsat olacağını düşünüyorum.
1: Zaten hani kredi kartı büyümelerini ya da rakamları sen anlattıkça hani orada sizin de nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünüzün aslında teyit, yani yılda ortalama 4 katlık bir büyümeydi değil mi?
2: Evet. Teklifim gelsin olarak biz yılda ortalama da 4 katlık bir büyüme elde ettik. Bu tabii ki de hani birinci yılın ikinci yıla geçerken çok daha yüksekti.
1: Tabii.
2: Ama işte biz de teklifim gelsin olarak bazı aldığımız ödüller, katıldığımız yarışmalarla da aslında kendimizi biraz daha aslında verifiye ediyoruz. Yani örnek veriyorum, işte Deloitte'un her yıl açıkladığı Fast 50 dediğimiz en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında Türkiye'de bu yıl 8. olduk. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde de 500 şirket arasında 144. olduk. Bunlar bizim için güzel gelişmeler. Ama bahsettiğim gibi bizim buradaki temel amacımız kesinlikle hani kullanıcılara en avantajlısı budur, buraya gidin şeklinde değil. Size en avantajlısı neyse oraya gidin şeklinde. Bu tarafta da kullanıcılarda da ben bilincin arttığını görüyorum. En azından bizim kullanıcılarımızda, dijital bankacılık kullanıcılarında.
1: Çok önemli datalar vardır ama sizde değil mi? Yani çünkü özellikle teklifim gelsin tarafında kredi skorları da belirleniyor. O kredi skorlarına uygun ürünleri eşleştirdiğiniz için en dikkatini çeken ayrıntı ne mesela?
2: Ya açıkçası ben böyle kredi kartı kullanım alışkanlıklarına çok bakıyordum, inceliyordum. Hani insanlar niye kredi kartlarını kullanıyorlar? Kredi kartında başka kredi kartını seçerken ki motivasyonları ne? Orada mesela benim gözüme şey çarpmıştı. Cashback dediğimiz hani bir harcama yaptığınızda oradan geri para kazanma modeli.
1: Evet.
2: Mesela Türkiye'de o beklediğimin çok altında kaldı.
1: Aa, enteresan.
2: O beni çok şaşırtmıştı.
1: Evet.
2: Ki bununla alakalı çok da fazla kampanya yapılırken. Onun dışında
1: gözüyle mi görmek istiyor orada anlık indirimi? Mesela
2: galiba
1: hani harcarken %10 indirim, işte kampanyamız var, şu karta bu karta. Belki o daha mı çok çalışıyor?
2: Olabilir ama o cashback kampanyası Avrupa'da mesela çok daha yaygın. Türkiye'de o kadar yaygın olmadığını gördüm. Ne kadar fazla reklam yapılsa da en azından kullanıcılar nezdinde. Onun dışında da biraz daha kredili ürünlerin borç ödeme ile alakalı. Yani çekilen kredilerin neredeyse %50, yarıya yakını aslında yeni bir ürün almak için değil, mevcut borcu ödemek için olduğunu gördüm.
1: Zaten tüketimde yavaşlama olduğunu Merkez Bankası bile teyitliyor,
2: aynen
1: söylüyor.
2: Öyle. Aynen öyle. Yani orada kredi rakamları düşmese de tüketim azalıyor. Bu da ne demek oluyor aslında? O para sizin eşinizden, dostunuzdan, tanıdığınızdan aldığınız borcu kapatmak için çekilen kredi olduğunu görüyorum. Tabii burada
1: limit artışları falan dikkat çekici mi? Çünkü orada hani taksit deyince aklıma geldi. Hani okul taksitleri de artık kredi kartıyla vesaire ödendiği için hani bu limitlerle ilgili bir değişiklik yapalım noktasına gelindiğinde epey bir ses çıkmıştı.
2: Evet ya, özellikle

0: Esnaf tarafında, hı-hı, KOBİ tarafında ya da satış yapanlar tarafında ciddi bir ses çıkmıştı. Orada aslında ben baktığımda Türkiye'deki kredi kartı limitlerinin şu an %22'si civarında kullanılıyor. Bu rakam yükseldi. Hani azalmadı ama hani öyle kredi kartı limitlerinin %100'ü kullanılıyor şeklinde bir, evet, durum yok. %22'lerde. Ama bence de oraya eğer oradaki düzenlemeler de arttıkça kullanıcılar da tahmin ediyorum farklı finansman araçlarına da yönelecekler diye düşünüyorum. İşte tasarruf finansmanı şirketleri bugün devreye girdi. Ciddi bir teveccüh var hem taşıt alımında hem konut alımında o taraflara. Yani Türkiye'nin finans ekosistemi çözüm üretmekte usta diyebilirim.
1: Kesinlikle.
0: Evet ya, burada regülatörün de payı çok, tabii, büyük. Yani ciddi anlamda doğru hamlelerle hem kullanıcıların hem de satış yapan esnafın işini kolaylaştırmaya ve ekonominin, hı-hı, devam etmesine fayda sağlıyorlar. Bence daha renkli günler göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Peki, umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Cem geldiğin için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok
1: sağ ol. Evet, bugün teklifim gelsin. Kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO'su İhsan Cem Zararsız'ı ağırladık. Burada noktalayalım. Gelecek hafta beraberiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
6: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
5: Bak televizyon hazır.
6: Hep bu sonla biterdi.
5: Kahraman!
6: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
5: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
7: Abi, yaşasın.
6: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
8: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Hafta sonundan kalan jeopolitik gündem ve fiyatlamalar. Bir bakalım rakamlarla görünüm ne söylüyor. Hafta sonu biliyorsunuz İran-ABD hattında yeniden tansiyon yükselmişti. Yükselen tansiyonla beraber başa mı dönüyor, ne oluyor, yine mi savaş iklimi derken fiyatlamalara bunun bu minvalde yansımadığını gördük. Özellikle tabii petrol tarafını kastediyorum. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul 14.229 puanda %0,32'lik bir geri çekilmeyle. Bankacılık tarafı burada başı çekiyor aşağı yönlü harekette. %0,41 kadar aşağı yönlü. Sanayi tarafta %0,11 negatif görünüm var. Mali endeks yatay negatif seyrediyor. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye baktığımızda turizm pozitif ayrışan taraf %0,17 ile hizmetler ise %0,2 kadar satıcılı, ulaştırmada da %0,74'lük prim kaybından söz ediyoruz bugün itibariyle. Paralara bakacak olursak orada şekillenen görünüm bize ne söylüyor diye. Dolar TL 46.64 seviyesinde. Euro TL 53.23'te, dolar endeksi 101.25'te ve euro dolar çaprazı 1.14.06'da. Özellikle euro pozisyonlarından Amerika tarafında çıkış haberlerini takip ediyoruz. Üzerine konuşacağız zaten ilerleyen saatlerde. Baktığımızda Avrupa tarafındaki hisse hareketleri ne oluyor diye görünüm karışık diyebiliriz. Londra borsası negatif, KKR'nin endeksi negatif, Frankfurt DAX endeksi yatay pozitif, Milano borsası ise %0,11'lik yukarı yönlü hareketle en pozitif ayrışan taraf olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım Amerika tarafında görünüm nasıl seyrediyor diye. Orada özellikle yapay zeka teması ana tema olmaya devam ediyor. Dow Jones ve S&P 500 yatay negatif, Nasdaq %0,24 aşağı yönlü. Getiri eğrisine de bir bakalım Amerika'da. Orada gelinen seviyeler hala yüksek kalmaya devam ediyor özellikle uzun tarafta. Ama 10 yıllık tahvil faizi 4.37'de, 5 yıllıklar 4.13'te, 2 yıllıklar 4.09'da. Petrol, altın, kripto para, oralara da bir bakalım ne söylüyor diye. Spot altının ons fiyatı 4036 dolarda. 4000'in altına da sarktı biliyorsunuz. Çok yüksek yerlerden hızlı bir aşağı geliş trendini takip ettik. Gümüşte de aynı şekilde 57 dolar 71 sent oldu. Brent petrol dediğim gibi hafta sonu haber akışına rağmen hafta sonu gördüğümüz 72 dolar 43 sentte. Burada bir panik havası yok. Yani stoklar savaşın öncesine göre çok daha az olmasına rağmen Hürmüz'ün açık olması ve de işte ara seçim var, Trump petrolün yukarı gitmesini göze alamaz fiyatlaması gibi görünüyor. Amerikan tipi ham petrolde de 69 dolar 83 sent seviyesini görüyoruz. Bitcoin 60 bin doların altında 59.941 dolardan geçiyor. İşlemler baktığımızda dediğimiz gibi bugün borsa tarafında da bir miktar geri çekilmeyi görmekle beraber yine 14.237 puanda, yani o tavan eğilimine yakın yerde, 14.250 tavan eğilimine yakın yerde seyrediyor. Bu hafta biliyorsunuz enflasyon gelecek. Haziran beklentisi daha ılımlı bir beklenti. Dolayısıyla baktığımızda o tarafta piyasanın yakın takibinde o tarafında olacağını söyleyebiliriz. Bir bağlantı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan'la konuşalım. Haftanın ilk integral bağlantısı. Hoş geldin Harun.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür. Küreselde hafta sonundan yaşayan jeopolitik tarafa ilişkin başlıklar var. Sertleşen retorik, sonra tam piyasa açılmadan önce müzakereler devam ediyor açıklaması. Yani oradaki o iki ileri bir geri dinamiğin hala devam ettiğini düşünmek mümkün. Ama bir yandan da petrol fiyatlamasına yansımadı bu gerilim. 72 dolarlarda devam ediyor. Yani sert hareketler görmedik orada. Bir yandan bu fiyatlama tam olarak neyin fiyatlaması tartışması var. İçeriye dönüp bakacak olursak enflasyon verisini takip edeceğiz. Açığa satış yasağının uzamadığı bir gündemdeyiz. Borsa İstanbul seviyesine baktığımızda orada da hani geçen haftayı biraz kötü kapamıştı diyebiliriz. Kayıplarla kapanmış bir haftaydı. Ama bu tavan eğilimini o 14.250 civarına Yani öyle telaffuz ediliyor. Yine yakın yerlerde seyrediyor. Geçen hafta da hani o cuma günkü sınırlı yükselişte 14.200 üzerindeydi. Dolayısıyla sert

0: yani orta vadede, kısa vadede yani yükseliş eğilimi bozulmadı yorumları var. Sen ne dersin?
1: Evet, aslında dolar bazlı grafiğe baktığımızda teknik görünüm bozulmadı diyebiliriz, ancak TL bazlı bir bozulma söz konusu. Aslında buradaki bozulmanın tersine dönmesi, tekrardan güçlü bir fiyatlama için söylemiş olduğunuz gibi 14.250 bölgesini aşması gerekiyor Borsa İstanbul'un, Borsa Endeksinin. Bundan kaynaklı aslında kısa vade takip ettiğimiz seviye burası. Ancak tabii buradaki fiyatlamada özellikle bankacılık endeksinin performansı çok önem arz edecek ki bu hafta zaten enflasyon haftası. Bundan kaynaklı fiyat hareketliğini zaten banka tarafının öncülüğünde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bankacılık endeksini takip ettiğimiz seviye aslında 18.000 seviyesi diyebiliriz. Burada 18.000 seviyesi üzerine tutunamaması halinde baskı biraz daha artabilir. Tersi senaryoda ise 18.500 seviyesini takip ediyoruz. Tekrardan güçlü bir fiyatlama açısından 18.500 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç var. Diğer yandan tabii küresel taraftan bahsettiniz ama aslında burada hafta sonu karşılıklı tekrar saldırıları takip etmiştik. Ancak fiyatlamaya yansımadığını takip ettik. Burada kafaların çok karıştığını söyleyebiliriz. Buradaki saldırılar bir ay önce veya iki ay önce gerçekleşse petrol fiyatlarının ciddi bir yukarı yönlü yansımasını görürdük. Ancak şu anda piyasa saldırı olsa dahi bunu fiyatlara yansıtmıyor. Şu andaki beklentinin genel anlamda barışın geleceğe yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bundan ötürü şu an piyasalarda risk algısı düşük seyrediyor. Burada petrol yansıması da, petrol fiyatına yansıması da bizim açımızdan olumlu. Açıkçası bu cuma gelecek enflasyon rakamına baktığımızda anketlerde %1'in altında rakamları karşılıyoruz. Burada olası bir %1'in üzerine bir rakam almamız halinde endeks tarafında negatif algılanabilir. Bundan kaynaklı Borsa İstanbul açısından olumlu senaryo %1'in altında bir enflasyon rakamı almamız diyebilirim. Burada eğer olumlu bir rakam alırsak da Temmuz ayındaki PPK toplantısında bir faiz indirimi veya fonlama oranının tekrar 37'ye çekilmesi gündeme gelebilir. Bu da borsa endeks açısından en olumlu senaryo diyebiliriz. Kısacası özetleyecek olursam küresel taraftan şu anda iyimser fiyatlamalar alıyoruz. Bundan kaynaklı burada Borsa İstanbul'u etkileyecek olumsuz bir senaryo yok. Ancak ana gündemimiz şu an biraz daha yurt içinde olduğu için özellikle cuma günü gelecek enflasyon rakamına bağlı fiyatlama bekliyoruz ki burada dediğimiz gibi bankacılık endeksinin performansı büyük önem arz ediyor. Yakından takip ettiğimiz seviye 5 günlük ağırlıklı ortamının bulunmuş olduğu 18.500 seviyesi. Bu seviye aşılmazsa endeksteki yukarı yönlü hareketli hız kazanmasını beklemeyiz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Kendisine teşekkür edip stüdyoya dönelim. Stüdyoda Kutay Gözgör yanımda. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldin.
2: Hoş buldum benim. Teşekkürler.
0: Şimdi tabii yine ağırlığımız hafta sonu en azından gözümüz İran-ABD cephesinden gelen gelişmelerdeydi. Yine tansiyon yükseldi. Retorik sertleşti. Ama müzakerelerin de devam edeceğine dönük. Aslında bütün bunlar piyasalar kapalıyken oldu. Son açıklamada piyasalar açılmadan yapıldı. Müzakereler devam edecek diye. Petrol tarafındaki harekete bakıyoruz. Orada sert bir hareket görmedik. Tabii bu fiyatlamanın dinamiğinde ne var? Hürmüzün açık olması mı, yoksa artık hani hayata geçmeyecek karamsarlık gibi bir fiyatlama mı, yoksa Trump nasıl olsa seçim öncesi petrolün çok yukarı gitmesine izin vermez, retorikte kalır fiyatlaması mı? Daha fazlası da var mı?
2: Açıkçası oynaklık oldukça yüksek ve piyasalar sürekli farklı haber akışını fiyatlıyor. Ama petrol özelinde konuşmak gerekirse arz ve talep dinamiklerine bakmakta faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası düşüş biraz sert fazla olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Çünkü arz ve talep dinamiklerinde bozulma var. Daha öncesinde...
0: Yani savaş öncesine göre arz başka bir yerde... Evet. Aksamalar olacağını öngörüyoruz, stratejik rezervlerin dolacağını önce söylüyoruz. Bütün bunların da, bütün bunlarda bir süre var demek yani her şeyin normale dönmesi.
2: Evet, yani en azından savaş seviyelerine, savaş öncesi seviyelere dönmek için zaman gerekecek. Çünkü arz fazlalığından bahsediyorduk. Günlük 5 milyon varile yakın, hatta 6 milyon varile yakın. Şu ansa günlük 10 milyon varilik bir arz noksanlığı var. Ve tabii ki piyasa bunu illaki göz ardı edecektir. Yani çünkü şu anki sürece bakıldığında arz ve talep dinamiklerinden biraz bağımsız hareket ediyor. Aslında 125-30'lara gittiğinde de öyleydi. Ancak bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi doların güçleniyor olması, dolar endeksinin güçleniyor olması tüm dolar bazlı enstrümanları aşağı yönlü itiyor. Altına da bunun içerisine koyabiliriz. Gümüşü de, petrolü de. Ayrıca de orada tabii hedge fonların veya traderların da ciddi anlamda kısa pozisyon açtığını görüyoruz. Yani şu an itibariyle nette hemen hemen tüm hedge fonlar petrol tarafında hem W

0: detayda hem de Brent tarafında kısa pozisyondalar ciddi şekilde. Bunların bir realizasyonu göreceğiz bu arada. Yani geçmişteki tecrübelerimiz, dinamikler bunları gösteriyor. Şu an itibariyle ciddi şekilde kısa kontratlar mevcut ve kademeli bir şekilde bunlar aslında mevcut arz ve talep dinamiklerini de baz aldığımızda yavaş yavaş çözülünce belli bir dengeye oturacak. Ama şunu da söylemekte fayda var. Beklentiler, Uluslararası Enerji'nin bakanlığı açıkladığı beklentilere göre açıkçası yılın dördüncü çeyreğine doğru tekrardan arz fazlalığına geçmesini bekliyor. Yani aslında biz tekrardan 60 dolarları göreceğiz gibi bu süreçte ama kısa vadede değil. Yani biraz arz fazlasına dönmemiz lazım ve bunun için de yaklaşık bir 500 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Çünkü ciddi anlamda tesislerde sıkıntı mevcut. O yüzden şu anki fiyatlamalar mevcut arz ve talep dinamiklerine göre biraz aşırı iyimser. Muhtemelen bir dengeyi bulacak diye düşünüyorum. Tabii ki bu da şu anki süreçte 80 dolarları geçmiyor ama 70 doların aşağısına çok inmeyen, belli bir bant aralığına sıkışan Brent petrolü görme ihtimalimiz var. Ama tabii ki arz fazlalığının artmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketlerin ne kadar olacağına bakacağız.
1: Peki. Şimdi tabii bu savaş süresince çok dikkat çekici hareketleri takip ettiğimiz bir başka alanda kıymetli metaller tarafı. Evet. Yani bu sene zaten orayı bildiğimiz dinamiklerden azade konuşmaya başladık. Dolayısıyla şimdi bu trend tamamen mi değişti? Özellikle güvenli liman olma özelliği açısından da söylüyorum. Hareketlerdeki dalga boyuna baktığımızda hani yükselişine ve inişine. Bir de yani yatırımcısı açısından, bizim yatırımcımız açısından en azından şöyle bir etkisi de vardı. Hani ciddi bir getiri, dolayısıyla bunun yönlendirdiği bir talep. Evet. Şimdi kayıp. Yine bunun yönlendireceği, daha doğrusu etki edeceği talep ve burada tercih noktasında bir farklılaşmaya gider mi yatırımcısı?
0: Tabii aslında şunu da hatırlatmakta fayda var. Jeopatik listenin arttığı bir dönemde altının yükselmesini bekliyoruz.
1: Onu kastediyorum bildiğimiz.
0: Evet, normalde olması beklediğimiz oydu. Ama bu biraz farklı bir jeopatik listi. Çünkü bir arz şoku yaşadık. Hmm. Yani petrol fiyatının hızlı yükselmesiyle birlikte enflasyon beklentileri bozuldu. Hatırlarsanız size daha önceki yayınlarımızda şunu konuşuyorduk. Bu yükseliş petrol fiyatını kalıcı olacak mı? Amerika'da enflasyonu yükseltecek mi? Çekirdek enflasyonu yükselecek mi sorusunun cevaplarını arıyorduk. Cevabı bulduk. Yükseltti.
1: Yükseldi.
0: Yükselince
1: yani,
0: tabii ki.
1: Yani çok da sürpriz değil zaten. Öyle olunca evet. Böyle oluyor.
0: Ama tabii çekirdek enflasyona geçişi bu kadar hızlı olması beklenmiyordu ama geçmiş durumda şu an. Çünkü biraz daha yavaş olmasını bekleyebilirdik bu süreçte ama şu an şunu konuşuyoruz. Fed'in yılbaşına 4 tane faiz indirim yapıyor derken şu an acaba 1 mi yapacak faiz artışı 2 mi? Evet. Onu konuşuyoruz ve bence bir tane faiz artışı fiyatlanmış durumda. Yani 25 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyor. Tabii durum böyle olunca yani tamamen Fed'in para politikası değişince değerli metallerde jeopolitik risk olsa bile altın gibi ürünlerde çok yükseliş bekleyemeyiz. Çünkü Amerikan tahvil faiz oranları yükseliyor. Kısa vadede Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmesi altın için korelasyon anlamında negatif. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi altın ve benzeri ürünler için negatif. Aslında biz bu yüzden de biraz ons bazında örneğin 4000 doların aşağısına geldik. Şimdi düşüş devam eder mi? Eğer daha şahin bir FED'le karşılaşırsak evet, ama bu seviyeye kadar geldiğimizde ben en azından bir 25 bas puanlık bir faiz artışının altın fiyatının içerisinde olduğunu düşünüyorum. Eğer birden fazla bir artış olacaksa o zaman 3800 dolarlara doğru gerilen bir ons altın çok sürpriz olmaz. Ama ana hikayemiz şu olacak. Eğer FED tekrardan güvercinleşirse, yani ben artık tamam enflasyonu kontrol altına aldım, kademeli bir şekilde faiz indirimine geçeceğim mesajını verirse, o zaman biz değerli metallerde toparlanma görme ihtimalimiz daha yüksek. Ama o da açısı kısa vade olacak bir şeydir. Yani sabahtan akşama para politikasını değiştirmek kolay değil. O yüzden FED belirleyici olacak. FED'in bu şahin tonunun ne kadar daha devam edeceği, tabii çok ciddi bir şahinleşme yok ama sene başına göre bir kayma olduğunu görebiliyoruz. Yeni bir başkan var. O yüzden sadece ons altın üzerinde konuşmuyorum. Tüm değerli metaller için, gümüş için, az önce söylediğiniz petrol gibi bu ürünler baskılanmaya devam eder bu süreçte. O yüzden FED odaklı bir yıl bizleri bekliyor.
1: Piyasa borçlu doğru anlıyor mu sence?
0: Tabii şu an itibaren daha ilk toplantısı kolay değil. Yani çünkü alışılmış bir FED başkanı vardı daha öncesinde. Daha da geçmişe döndüğümde Yellen zamanlarında, Bernanke zamanlarında da açıkçası piyasanın bazı şeyleri sindirmesi zaman almıştı. O yüzden borçlu da sindirmesi zaman alacak. Çünkü hızlı bir dönüş giriş yaptı. Önemli değişiklikler yaptı. Örneğin sözlü yönlendirme aracı ki merkez evet. Bankacılığında en önemli üründür.
1: Sigorta kabul edilen bir...
0: Evet, neredeyse ortadan kalkmış evet. Duruma geldi. Yani bunları sindirmek...
1: Bedava sigorta denirmiş hatta
0: evet,
1: yani.
0: Evet, çünkü yönlendiriliyor. Ne yapacağı belliydi. Ama şimdi sözlü yönlendirme aracını bile sorgulayacak duruma geldiysek bu tür belirsizlikler ister istemez oynaklığı yükseltir. O yüzden birkaç toplantıya daha ihtiyacı var piyasaların. Ama şunu söyleyebiliriz ki vadeli fiyatlamalarda bakıldığında 25 bas

0: puanlık bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Hatta fiyatın içerisinde yer alıyor. Bugün de 2 yıllık tahvillerine bakalım Amerika tarafına. Bunun etkilerini görebiliyoruz. Getiri eğrisine düzleşme de mevcut.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Bir de tabii burada özellikle hani Warsh'ın yapay zeka üzerinden dezenflasyonist etki vurgusu ve hani bu tandansta bir Merkez Bankası Başkanı olmasının da önümüzdeki dönemde etkilerinin görülmesinin dikkate alınması mı?
0: Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, aslında teknoloji şoklarının hepsi böyledir. Bu daha iktisada geçersek Solow'a kadar gidebilecek bir şey. Bu tür teknoloji şoklar üretim maliyetlerini, iş gücü maliyetlerini düşürerek dezenflasyon süreci yaratır. Biz bunu yani dotcom'da da gördük veya teknolojinin hızlı arttığı dönemde de gördük. Yapay zeka da öyle bir şey. Yani üretim maliyetlerini, işçilik maliyetlerini aşağı yöne çekecek bir dezenflasyon yaratacağı beklentisi var. Ama tabii ki yine bunlar hemen olan şeyler değil. Bunlar sadece beklenti. Beklentilerle gerçekleşme arasında her zaman bir fark vardır. O yüzden evet, piyasa ona da bakacak ya da FED onunla ilgili politika izleyecek mi? Yani zaten biliyoruz ki dünyada ikili mandate dediğimiz politika uygulayan sadece FED var. Hem istihdama bakıyor, hem enflasyona bakıyor. İşte bu daha çok sizin söylediğiniz yapay zekanın üretimi olan etkisi istihdam kanalıyla olacak.
1: O yüzden istihdam güçlü.
0: Evet, istihdam tarafı güçlü. Enflasyon tarafında bir yükseliş var. Bunu kontrol almak için en optimum, en uygun faiz oranlarını belirlemeye çalışacaklardır. Tabii ki bunlar çok teknik konular. Onlara gelecek verilerle birlikte daha öngörülebilir FED demek piyasalar için daha uygun fiyatlamalar anlamına gelir.
1: Biraz bizim cephede ne olabileceğini konuşmaya çalışalım. Yani bizde de sadece petrolün düşüşüyle ya da işte yükselmemesiyle, tepki vermemesiyle faiz indirimleri beraberinde gelir mi, bu yeter mi sorusu da gündemimizde durmaya devam ediyor. Mesela hafta sonu Commerzbank'tan gelen değerlendirmeler vardı. Faiz indirimi için durum elverişli değil notu vardı orada. Hani baktığımızda şu an politika faizimiz 37'de, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 40'da ama TL'de oynaklığı arttırabilir eğer Merkez Bankası haftalığa tekrar fonlamada dönerse diyor Commerzbank. Ne dersin?
0: Ben döneceğini düşünen taraftayım. Eğer bu haftaki bu arada enflasyon rakamı çok kritik. Çünkü dezenflasyon sürecinin devam ettiğini teyit edebilecek ve çekirdek enflasyonun da düştüğünü göreceğimiz bir veri olmasını bekliyoruz. Hem gıda tarafındaki iyileşme hem çekirdek enflasyon tarafında bir iyileşme olacak. Ve Merkez Bankası buna nasıl tepki verecek ona bakacağız ama kademeli olacak. İlk işleminden veya ilk adımın kademeli bir şekilde repo ihalesi açarak başlanmasını bekliyorum ama şunu ayırt etmekte fayda var. Belki sene başında daha agresif bir faiz indirimleri bekliyorduk Merkez Bankası'ndan ama şu an itibariyle tüm merkez bankaların yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da mevcut enflasyon görünümüne göre para politikasını ayarlayacak. Yani bu faiz indirmeyecek anlamına gelmiyor. Eğer yıl sonu enflasyon beklentisi 24 ise bir hafta repo faiz oranı reel getiride içerisinde koyduğumuz ona göre olacak. Şu an 29'lara yakın bir enflasyon bekliyoruz. Piyasada keza öyle. Para politikası da ona göre ayarlanacak. Eğer 200 bas puanlıkta bir alan varsa, 100 bas puanlıkta varsa Merkez Bankası bunu kullanacağını düşünen taraftayım. Ama tabii ki bunu için verileri görmemiz lazım. Yani bu bizim beklentilerimiz ama açıklanan verilerle beklentiler her zaman biri olmuyor. O yüzden bu hafta açıklanacak olan veri oldukça kritik. Çünkü önümüzdeki aylarda da bu arada %1,5'ları geçmeyecek aylık bazı bir enflasyon tahminlerimiz var. O yüzden bunların hepsi fiyatlamalara yansıyacaktır. Eğer iyi bir enflasyon beklentisi, iyi bir çekirdek enflasyon görünümüne karşılaşırsak Merkez Bankası'nın yavaş yavaş bu şahin tutumu güvercini de bırakma ihtimali var. Ama bunlar yine hızlı bir şekilde değil, kademeli bir şekilde olacaktır. Bu da ister istemez bankacılık endeksine ve endeksin gene de yansımasını bekleyebiliriz.
1: Şimdi tam onu soracaktım. Bunun hisse piyasasına, hisse tarafına yansıması özellikle hani bankacılıktaki son dönemdeki bir aylık artışı da primlenmeyi de düşündüğümüzde o beklentinin ne kadarı fiyatlandı sence?
0: Bir kısmı fiyatlandı. İki hafta önce hatırlayacaksınız bankacılık endeksi %10 üzerinde bir yükseliş yaptı. Yine aynı şekilde benzer faize duyarlı sektörlerde de GEO vesaire veya çimento sektöründe de yükselişler oldu ama şu an kalıcı değil. Çünkü farklı haber akışları geliyor. Örneğin Londra'da bir sunum yapılıyor. Onunla ilgili bir beklenti ortaya çıkıyor. Veya bankacılık endeksinde öyle bir oynaklık olduğunu görüyoruz. Bence veri görmemiz lazım. Yani bu hafta açıklanacak veri aynı zamanda önümüzdeki açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte piyasanın Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine artık kesin olarak girdiğini ikna olması lazım. Buna ikna olabilmesi için de verileri takip edeceğiz bu süreçte. Bence bu hafta açıklanacak veriyle birlikte dezenflasyon sürecinin en azından onaylanması demek Merkez Bankası'nın kademeli bir şekilde gevşeceği anlamında taşıyacaktır bizler için. O yüzden bankacılık endeksinin bir kısmı fiyatlandı diyebiliriz ama hala daha yolu var. Çünkü zirvelerinden %30'a yakın bir

0: düşüş de gösterdi.
1: Son bir ayda %25 civarında yukarı
0: gitti. Evet, yukarı yönlü de hareket gerçekleşti. Tabii ki sene başında daha hızlı bir faiz indirimi bekliyorduk. Hala bekliyoruz ama mevcut enflasyon görünümüne göre bankacılık endeksi de ona göre hareketlerini sürdürecektir.
1: Kutay, çok çok teşekkürler. Kutay Gözgör konuğumuzdu. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edecek program.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Stüdyoda konuğum Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burada bulunduğum için çok mutluyum.
0: Size geldiğiniz için memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Şimdi şirket için heyecan verici bir süreç başlıyor anladığım kadarıyla. 29-30 Haziran yani bugünden itibaren 1 Temmuz'da dahil olmak üzere 3 gün talep toplayacaksınız. Halka arz sürecindesiniz. Şirket takviye edici gıdalar sektöründe var olan, büyüyen bir şirket. Omega 3 ürünleri, vitamin, mineral destekleri, bitkisel ekstreler, kozmetik destekleyiciler. Bu alanda geniş bir yelpazesi olduğunu anlıyorum portföyünüzün. Dolayısıyla şimdi bu şirket neden halka açılma kararı aldı? Beklentiler ne? Hedef ne? Motivasyon ne?
1: Evet. Aslında bizim hikayemiz çeyrek asır öncesine dayanıyor. Biz 2003'lü yıllarda takviyeci gıda pazarının Türkiye için çok yeni olduğu bir dönemde ama gelişmiş ülkelerde trend olarak büyüyen bir dönemde pazara yatırım yapmaya karar verdik. İlk ürünlerimizi yurt dışında ithal olarak ürettik. 2013 yılında ürünlerin bir kısmını yerleştirdik ve 2020 yılında da 36 milyon kutu kapasiteye sahip Türkiye'deki en yüksek gıda takviyesi üretimini gerçekleştiren fabrikayı kurduk. Bu fabrikayla beraber aslında biz global regülasyonların tamamını teknik ve kalite açısından denetlenip onay alabilir bir altyapıyla planlamıştık ve bu şekilde devreye almıştık. 2020 yılı itibariyle bu kalite standartları global standartların üzerine ya da beklentisini karşılayacak düzeye geldiği için ihracat odaklı çalışmaya başladık. Şimdi biz son 3 yıldır aslında pazarda kutu bazında yaklaşık olarak %27 oranında bir reel büyümeyle devam ediyoruz. Ekonomik şartların oldukça zor olduğu 2025 yılında bile %31'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Dolayısıyla şu an kapasitemizi %94 oranında kullanıyoruz. Dolayısıyla bir kapasite gelişimine ihtiyacımız var. Bir taraftan da bu ham maddelerin tamamı yurt dışından geliyor. Dolayısıyla biz burada katma değerli bir iş yapabilir miyiz? Ülkemize üretim anlamda değer katabilecek ne projeler gerçekleştirebiliriz diye düşündüğümüzde 2017 yılında probiyotiklerin ham madde olarak eldesi üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu proje biyoteknolojik yöntemlerle ham madde eldesi gerçekleştiren bir proje. Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından çeşitli numuneler getirerek İstanbul'da buradan 1000'e yakın probiyotik suçu izole ettik. Ve bugün 20 tane probiyotik suçunu üretebilecek düzeye getirerek Almanya'daki gen bankasına kaydedip şu an Tarım Bakanlığı tarafında ürünün ruhsatlandırma süreçlerini devam ediyoruz. Şimdi biz bir taraftan Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu biyoteknoloji ile ilgili know-how derinliği kazandıktan sonra mikroalg projesi üzerine çalışmaya başladık. Yine mikroalglerde de bugün beta karoten, bitkisel protein, astaksantin, B vitamini formları üzerine ham madde elde etmek üzere çalışıyoruz.
0: Yani portföy çeşitlendirme sürecinde misiniz?
1: Aslında iki yönlü gidiyoruz. Birisi portföy çeşitlendirme, bir de ham madde üretimi, ürün girdisinin üretimi. Temelde ilaç sanayi dahil olmak üzere bu ham maddelerin büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Aslında biz burada bunların formülasyonunu gerçekleştiriyoruz. Biz Orzax tarafında bir taraftan 200 olan ürün çeşitliliğimizi geliştirirken bir taraftan da ham madde üretimine giriyoruz. Bu mikroalg projemiz bizim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından stratejik yatırım analizi kapsamında değerlendirildi.
0: Şu an ham maddenin ne kadar yurt dışından geliyor sizde?
1: Yani %90'ın üzerindedir diye düşünüyorum.
0: Bu çabanızla %90'ı nereye çekmeye hedefliyorsunuz? Aslında, yani ham madde üretimini gerçekleştirerek.
1: Aslında bu çaba şundan dolayı çok kıymetli. Biz bu ham maddeyi sadece kendi ürünlerimize kullanmak için üretmiyoruz. Biz bunu gıda takviyesi sanayide, ilaç sanayide, gıda sanayide ve temelde ihraç etmek üzere bu ham maddeleri üretiyoruz. Dolayısıyla mikroalg bir taraftan probiyotiklerin biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi bizde bir biyoteknoloji bilgisi sağlıyor. Biyoteknoloji bilgisini yarın biyoteknolojik ilaçlara kaymak isterseniz burada bir know-how biriktiriyorsunuz. Şimdi bunların yanı sıra doğru az önce ifade ettiğiniz üzere biz takviye kategorisine bu yıl 12 yeni ürün piyasaya verdik. Yıl sonuna kadar 25 yeni ürün piyasaya vereceğiz. Bir taraftan portföyümüzü genişletiyoruz. Ama biz başka şeyleri de yapıyoruz aslında.
0: Ama en nihayetinde doğru anlamak adına soruyorum. Yani burada hedef hem know-how'ı burada derinleştirmek, geliştirmek. Dolayısıyla doğal sonucu da %90 olan ham madde bağımlılığını bir yere çekmektir diye düşünüyorum. Mesela o hedefleri de merak ettim. Nedir ve ne kadar vadede?
1: Yani şöyle, bu üretmiş olduğunuz ham maddelerle ilgili kendi Orzax'ın tüketmiş olduğu ham maddelerin belki %3'ünü yerleştiriyorsunuz. Ama temelde dünyada bir fırsat var aslında. Bu ham maddeleri dünyaya satmanız gerekiyor.
0: Ama ondan çok daha büyük bir alana da yatırım olarak değerlendirdiğinizi anlıyorum. Yani bir %'yi kısa vadede belki çok fazla indirmeyecek ama orta uzun vadede stratejik gördüğünüzü anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
1: Tabii yeni biyoteknolojik yöntemlerle ham madde eldesi üzerine size yeni projeler açabilir. Gündemimizdeki diğer işlerle ilgili olarak biz son 3 yıldır aslında dermokozmetik ürünler üzerine çalışıyoruz. Sağlık ve güzellik ürünleri üzerine çalışıyoruz. 3 yıllık ARGE çalışmasının ardından bu ürünleri bugün eczane raflarına yerleştirmeye başladık. Ocak 2026 yılında lansmanını gerçekleştirdik. Bu şu açıdan çok önemli. Biz 23 yıl önce takviyeci gıda pazarına yatırım yaptığımızda pazarın %95'i ithal ürünlerden oluşuyordu. Bugün pazar %80 oranında yerleşti. Aynı durumun dermokozmetik pazarında da olduğunu görüyoruz. Eczane rafındaki ürünlerin %95'in yine ithal ürünlerden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim arka tarafta biriktirmiş olduğumuz bilgi, birikim, ürün geliştirme, üniversitelerle işbirliği yapma, marka oluşturma hikayesini göz önünde bulundurduğunuzda bir de eczane tarafında ya da hekim tarafında markanın kabulünü göz önünde bulundurduğumuzda biz şu an takviyeci gıda pazarı Anladım. Kadar büyüklüğe sahip olan yeni bir pazarı kendimize açıyoruz.
0: Şimdi halka arzdan 3.6 milyar liralık bir büyüklük hesaplanıyor. Bu gelir nasıl yani bu bahsettiğiniz eksende nasıl dağılacak? Ne kadarı nereye gidecek?
1: Şöyle yatırımın gelirin yaklaşık olarak %70'i kapasite artırımı, ARGE çalışmaları ve işletme sermayesine gidiyor olacak. %30'u ise borç kapamaya kullanılacak. Burada bir nüans var özellikle vurgulamak isterim. 21 milyon lotluk bir ortak satışı söz konusu. Tabii şöyle geri bildirimler oluyor. Ya şirketin yatırıma ihtiyacı varken ortak satışını neden gerçekleştiriyor şeklinde. Neden? Ortak satışının gerçekleşmesinin temel sebebi geçmişte bizim grubumuzdaki başka firmalarımıza yapmış olduğumuz yatırımdan kaynaklı Orzaks'a bir borcumuz oluştu. Dolayısıyla bu likidite ortağın hesabına geçtikten sonra ortak bu likiditenin tamamını Orzaks'a aktararak aslında 3.6 milyar TL'nin tamamını Orzaks'a aktarmış olacağız.
0: Anladım. Peki şimdi bir Esenyurt'ta tesis yatırımı planlamanız var. Novita ilaçla yani size bağlı iştirak değil mi?
1: Evet.
0: Bir de Kazakistan'da gıda takviyesi fabrika yatırımı evet. var. Bunlardan da söz edelim. Mesela fabrika yatırımının finansmanı nereden?
1: Şimdi aslında bunlar bizim günlük iş hayatımızın seyrinde süre gelen işler. Biz bunları halka arza direkt bağlamadık. Bu projelerin tamamı şu arka tarafta yürüyen projeler. Hı hı. Biz şu an 36 milyon kapasiteye sahip bir fabrikada üretim gerçekleştiriyoruz. Bu kapasitenin yaklaşık olarak %90'ı dolu. Bir taraftan bu ham madde üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu ham madde üretimini farmasötik formlara dönüştürmemiz lazım. Tablette, kapsüle, likite, softşele ve benzeri formlara dönüştürmemiz lazım. Dolayısıyla yeni bir kapasite oluşturmamız gerekiyor. Yaklaşık 300 milyon TL'lik yeni bir yatırımla bu kapasite artışını sağlayacağız. Aynı zamanda 1.2 milyar TL'lik bir yatırımla bu ARGE çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Bir taraftan gerçekten biz çok yoğun anlamda şu an ihracat odaklı çalışıyoruz. 50'nin üzerinde ülke ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldaki
0: gelirlerin de önemli bir bölümü o zaman küresel büyüme Tabii. odaklı ve hedefli olacak.
1: Onunla ilişkili bir şey söyleyeceğim. Son 3 yıl içerisinde biz yaklaşık %27'lik bir kutu büyümesi gerçekleştirdik. Ve izahnamede de aslında böyle bir tempomuz olmasına rağmen %19'luk bir kutu büyümesi öngörüyoruz 2028 yılına kadar. Şimdi tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu oluşturmuş olduğumuz 36 milyon kutuluk kapasitenin 2028 yılı sonuna kadar dolacağını düşünüyoruz. Ve biz şu an Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Hindistan ve Çin pazarlarına girmek üzere ciddi çalışmalar gösteriyoruz. Son 3 yıldır da bu bölgeyi bir hap olarak kullanmak için. Çünkü biz buradan Rusya'ya ya da Özbekistan'a bugün bir ürün ihraç ettiğimizde %40 oranında bir gümrük vergisi ödüyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bir fabrika kurarsak bu gümrük vergilerinin tamamından kurtulacağımızı, bir bölgede ürün ruhsatlandırdığımızda 10 bölgeye birden ihraç edebileceğimizi gördük. Bu avantajlardan kaynaklı Kazakistan'da hap olabilecek bir fabrika kurmaya karar verdik. 3 yıllık çalışmanın ardından fizibilitemizi yapıp sonlandırdık. Muhtemelen 10 gün içerisinde bu fabrikanın temellerini atacağız. Bu fabrikanın büyüklüğü yaklaşık olarak 35 milyon euroluk bir yatırım olacak. Bunun 25 milyon eurosunu EBRD tarafından fonladık. 10 milyon eurosunu kendi öz kaynaklarımıza gerçekleştiriyor olacağız. Ve bugün memnuniyetle söylemem gerekir ki ihracatın ciromuzun içerisindeki payı %6'ya yakın. 2028 yılına kadar %12'ye çıkması öngörülüyor. Ama startup bir proje olarak nitelendirdikleri için bu rakamları birazcık kırptılar diyebilirim. Biz ihracata yapmış olduğumuz yatırımları göz önünde bulundurduğumuzda 3 yıl ya da 4 yıl içerisinde ciromuzun içerisindeki payının %30-35'lere ulaşacağını öngörüyoruz.
0: İhracatın ciro içindeki payının evet. yani kısa orta vadede

0: önümüzde 35'ler civarında
1: evet, var. Evet, 2028-29'lu yıllarda bu oranlara ulaşacağımızı düşünüyoruz.
0: Süre bitti diyor arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Hayır olsun diyorum tekrar. Orzak CEO'su Yunus Emre Alimoğlu konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve piyasa hattını burada noktalıyoruz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg GT Radyo.
4: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, Allianz'tır. Bes, Allianz.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dünyasında haftaya İstanbul Demir ve demir dışı metaller ihracatçıları bir

0: Birliği Başkanı Çetin Tecellioğlu'nu ağırlayarak başlıyoruz. Çetin Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Çetin Bey, sağ olun, hepimiz için güzel bir hafta olsun. ABD İran tarafındaki barış uzlaşısı süreciyle aslında hafta sonu biraz daha sekteye uğradı, haber başlıklarını dinler olmuştuk. Fakat bu sabah saatleri bakıldığında daha da normal bir ortama adım atıyoruz galiba. Çünkü Katar'da yarın iki tarafında bir görüşmesi olacağı, teknik bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda haber başlıklarını da okur olduk. Tabii bu savaşın birçok sektörü etkisi aşikar, fakat burada demir ve demir dışı sektörlere bakıldığında daha farklı bir maliyet artışı tablosuyla karşı karşıya kaldığımızı da biliyoruz. Peki bu 3 ayı aşkın savaşta nasıl bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü alüminyum fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumdaydı. Geçtiğimiz hafta farklı bir tabloyla karşılaşmıştık. Peki bu süreçten sonra bu toparlanmayla sizce risk birimi bu bakır ve metal tarafındaki fiyatlamalarda nasıl ölçülecektir?
1: Evet Alara Hanım, çok haklısınız. Bizim değerli metal dediğimiz, stratejik metaller dediğimiz bakır, alüminyum Orta Doğu'da ve Körfez'deki hareketlenmesi enerji maliyetlerimizde doğrudan etkiliyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi bütün maliyetlerimizi bir anda alt üst etti. Tabii alüminyum fiyatı da 3800 dolarlara kadar çıkmış oldu. Ama şu an baktığımız zaman 3180 dolarlar seviyesine gerilediğini görüyoruz. Tabii bu gerilemenin fiyatların, enerji fiyatlarının gerilemesi, petrolün 70 doların altına düşmesiyle doğrudan alakası var. Sonuçta maliyetler, enerji maliyetleri petrolle direkt bağlantılı. Artı o bölgedeki lojistiğimiz ve lojistik ağlarımızın kurulamaması, ham maddeye ulaşamama, petrole ulaşamama, biz üretilmiş olan malları oraya gönderemememiz, oradaki ham maddemizin gelememesi, bunların her biri olumsuz yönde etkileyerek arz talep dengesini ciddi anlamda etkiliyordu. Bunlardan dolayı fiyatlar hep bakırda da, alüminyumda da, kromda da, birçok ham maddede yukarı seyretti. Emtia fiyatları yukarı yönde devam etti. Alüminyum özeline baktığımız zaman bu Körfez bölgesinde iki tane çok önemli tesis ister istemez bombalanmanın etkisiyle yaralandı. Bu iki bölge ciddi anlamda bombalandı. İki tane büyük tesis. Bunlar dünya alüminyum üretiminde yaklaşık %9, %10'a yakın bir kısmını kapsıyordu. Dünyadaki %10'luk bir arzın azalması alüminyumdaki fiyatı yukarı çekmesine tabii ki etkili oldu. Şu an bu fabrikalar kısmi olarak çalışıyor ama tabii almış oldukları o bombalanmanın etkisi ciddi bir tahribat yaratmış durumda. Bunlar önümüzdeki aylar ve yıllar alacak gibi duruyor. Bunların etkileri tabii Türkiye'ye olan ilgiyi, Türkiye'ye olan Avrupalı'nın yaklaşımını bize talep olarak getirmeye başladı. Şu an Avrupa'dan ciddi sinyallerle talepler alıyoruz. Yani biz demir çelik sektöründe, alüminyumda, bakırda bu tip fiyatların yukarı ve aşağı yönlü endeksini zaten alışkınız. Yani dünyada bu tip fiyatlar her dönemde, savaşların olduğu dönemlerde yukarı ve aşağı yönlü hızlı hareketler olmuştu zaten. Ama önemli olan talebin kesilmemesi. Talep yönünde de güçlü bir talebi şu an Türkiye olarak alıyoruz. Biz İhracatçılar Birliği olarak biraz önce bahsettiğiniz gibi İstanbul Demir Dış Metal İhracatçılar Birliği bu yıl 15 milyar dolar hedefine doğru gidiyoruz. Geçen seneye göre baktığımız zaman yaklaşık değerde %10'un üzerinde, miktarda da aynı miktarda ihracatı devam ettirdik. Bu da bizim için çok önemli. Yani bu kadar konjonktürün zor olduğu kuzeyimizde ve güneyimizde iki tane savaşın olduğu konjonktürde, tarife savaşlarının Amerika ve Avrupa'daki tarife savaşlarını ve gerginliğin olduğu dönemde Türkiye ihracatını düşürmeden devam ettirebiliyorsa, emtianın yaratmış olduğu faydadan dolayı da ekstra bir artış sağlayabiliyorsak, bu bizim için övünç kaynağı ve ihracatçılarımızı burada kutluyoruz.
0: Evet, 15 milyar dolarlık bu sene içerisinde bir ihracat beklentiniz var. Peki ilk 6 ay nasıl geçti ve ikinci 6 ayda nasıl bir beklentiniz var? Çünkü aslında birçok sektör etkisinin aşina olduğu bir savaşı geride bırakmaya yavaş yavaş hazırlanıyoruz diyelim. Peki bu süreçte bakıldığında nasıl bir ihracat performansı ilk 6 aya karşı karşıya kaldınız? Bu süreçte de 15 milyar dolarlık beklentiyi hangi risklerle aşağısında kapatmayı öngörüyorsunuz? Şu an farklı risklere dair de yeni politikalarınız ve farklı adımlarınız var mı? Çünkü malumunuz çok belirsiz bir ortamdan da geçiyoruz. Bu tarafta da belli riskleri bekliyor musunuz?
1: Evet Alara Hanım, bir kere 15 milyarın aşağısında kapatmayı beklemiyoruz. Yani biz şu an 7.2 milyar dolar ihracatı 27 Haziran itibariyle geçmiş durumdayız. Tabii emtia fiyatlarının gerilemesiyle fiyatların gerilemesi bizi ikinci 6 ayda miktar değil de değerde fiyatları maalesef geriye doğru alacaktır. Ama ister istemez savaşın sonlanması ve bundan kaynaklı bir rahatlamanın yaratmış olduğu talep dengesi bulacağına evet. inanmaktayız. Ben o bölgeden ötelenmiş olan ihtiyaçların, ötelenmiş olan taleplerin Türkiye yönünde, Türkiye'ye doğru dönebileceğini, o coğrafyadaki en güçlü ülke ve lojistik olarak en hızlı hizmet edebileceğimiz ülke Türkiye olduğu için bu taleplerin Türkiye yönünde, pozitif yönde bir talep oluşturacağını kanaatini beklemekteyim. Ki bunun sinyalleri de dönem dönem geliyor zaten. Yani her sektörümüze geliyor. Bu konuda ben heyecanımız yüksek. O coğrafyadan daha fazla iş alarak daha fazla o bölgeye satış yapacağımızı ummaktayım. Tabii ki savaş biterse, tabii ki bombalamalar devam etmezse oradaki sükunatın arkasında pozitif yönde işlerimize etkili bulunacağına inanmaktayım.
0: Tabii şimdi alüminyum tarafına bugün nezdinde bakıldığında %1,5'a yakın bir düşüş olduğunu güncel fiyatlardan görüyoruz. Orta Doğu'da küresel alüminyum arzının yaklaşık %9'una tekabül ediyor Çetin Bey ve bakıldığında bölgede lojistik ağının daha da güvenli bir hale gelmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve üretimin aslında burada daha fazla rahat bırakılmasıyla beraber fiyatların daha da düşeceği öngörüsü var. Peki siz burada bir fiyat öngörüsü sunabiliyor musunuz?
1: Bakın, fiyatlar Londra Metal Borsası'nda belirleniyor. Yani dünyadaki arz talep dengeleri günlük, saatlik olarak, dakikalık olarak orada bir fiyatlandırma yapılıyor. Biz tüm dünyadaki fiyatlandırmaları Londra Metal Borsası'ndaki fiyatlarla anlık olarak alarak fiyatlandırıyoruz. Yani bu talebin doğması, ihtiyaçların belirlenmesi, savaş ve gerginliklerin azalmasıyla mümkün. Yani ben ikinci yarı bu savaşın devam edeceği yönünde bir düşüncem yok. Yani savaşlar bitsin, insanlar ölmesin, savaşmayalım, karşılıklı ilişkilerimiz daha iyi bir şekilde dünya sükunete varması yönündeyim. Ben ikinci yarı savaşlardan sonra biraz önce bahsettiğim gibi işlerin daha hızlanacağını ve bununla ilgili taleplerin de Türkiye'ye doğru döneceğinden beklemekteyim, umutluyum. Bu beklentim yüksek.
0: Tabii şimdi sadece alüminyum konuşuyoruz ama burada kalay dışında çinko, bakır, nikel, paladyum gibi de değerli metallerin düşüşlere devam ettiğini, sahne olduğunu gördük. Peki burada bakıldığında şimdi bu geri çekilmeler sizce küresel büyümedeki zayıflamayı mı açıklar? Yoksa jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkacağına dair umutların daha da yeşerdiğini mi bize gösteriyor?
1: Tabii ki. Yani şimdi bir kere fiyatların geri çekilmesinin kök nedeni petrol. Yani 100 doların üzerindeki seyreden 120 dolarlara kadar çıkan petrolün şu an 69 dolarlara kadar indiğini sizin canlı yayında da ekranda da görüyoruz. 69 dolara inen petrol ister istemez ham madde ve üretim maliyetlerine pozitif yönde etkide bulunuyor ve fiyatlar buna bağlı olarak geriliyor. Biz çünkü metaller üzerinde enerjinin yüzdesi çok fazla. Yani biz üretirken, şekile sokarken hem alüminyumu hem bakırı şekillendirip tel haline, levha haline, katot halinden o hale gelene kadar harcadığımız enerjideki maliyetimizin düşmesi fiyatları aşağı doğru yönlüyor. Tabii bu küresel olarak da ticaretin iklim olarak iyi olması, ticaretin karşılıklı savaşsız bir ortamda devam etmesi bunların karşılığında da tabii talebi arttıracaktır. Dünya çünkü birçok organizasyonlara açık. Biliyorsunuz 2030'da FAS'ta yapılacak bir Dünya Kupası var. Bununla ilgili yatırımlar devam ediyor. Yaşlanan bir Avrupa yapı sektörü var. Yapıyla ilgili o renovasyonlar devam ediyor. Amerika'nın çok hızlı ve gelişen ve değişen ağları var. Amerika'da ciddi anlamda yapı sektörüyle ilgili talepler devam ediyor. Değişen dünyamızın dijitalleşmeyle ilgili yapmış olduğu sürdürülebilirlik ve AI'ların, dataların, center'ların oluşması, bunlarla doğan enerji ve enerjinin dağıtılması, iletilmesiyle ilgili doğan bakıra çok ciddi bir talep var. Bu talep ister istemez trafoları ve kabloları, buna bağlı birçok sistemi, altyapıda talebini doğuruyor. Yani dünyanın değişimi ister istemez bu metallere olan bağımlılığı, bu metallere olan ihtiyacı her geçen gün arttırıyor. Bunun arz talep dengesi olduğu için de daha fazla enerji, daha fazla dağıtım, daha fazla trafo, transformatör, daha fazla enerjinin ihtiyaç doğması ister istemez bakırda da, alüminyumda da, kromda da, paslanmazda da, nikelde de birçok emtianın daha fazla kullanılmasına ve sarf edilmesine etkili olacaktır. Bunlarsa olmazsa olmaz. Dünyada rahat yaşayabilmek için, dijital dünyaya adapte olabilmek için tüm dünyanın ülkelerin yapmış olduğu, tüm firmaların yapmış olduğu bu değişimi hep birlikte Türkiye'de yapıyor, dünyada yapıyor. Biz de burada güçlü bir oyuncu olarak onlara daha fazla hizmet etmek için pazardan pay almaya çalışıyoruz.
0: Tabii pazardan pay alırken de burada euro dolar çaprazını da konuşmak lazım. Petrol fiyatlarını değerlendirdik fakat şu an orada da parite tarafında çok farklı bir tabloyla yavaş yavaş karşı karşıya kalıyoruz galiba. Çünkü yabancı kurumlar JP Morgan, Morgan Stanley, ING tarafındaki analizlere bakıldığında euro dolar çaprazının 1.14'ün de altına düşebileceği beklentisi ve euronun değer kaybedebileceği öngörüsü şu an hakim şekilde ilerliyor ki siz de aslında ham maddeyi dolarla alıp ihracatı euroyla satıyorsunuz. Ve bu sürece bakıldığında sizi etkileyen de bir negatif tabloyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu süreci nasıl elimine etmeyi planlıyorsunuz ve bu paritedeki fiyat farkıyla beraber nasıl bir tablo öngöreceğiz sizce?
1: Evet Elara Hanım, burada çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Dediğiniz gibi biz bakır, alüminyum, ham maddelerimizi Londra Metal Borsası'na kote dolarla, dünyada bu işin borsası dönüyor ve dolarla hareketleniyor. Şimdi bu dolarla olan dönüşte biz paritenin açılmasıyla biz ülkemizde de biliyorsunuz enflasyonla mücadelede düşük kur politikasıyla ciddi anlamda rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkileyen bir iki yıldır bir politika içindeyiz. Bu politikada tabii bizi en çok güçlendiren paritenin yukarı doğru evrilmesiyle ihracatımızın %55'lik bir kısmını Avrupa'ya ihracat yaptığımız için, euro ile sattığımız için, en büyük pazarımız Avrupa Birliği olduğu için bizi pozitif yönde etkiliyordu. Ve her ay paritenin yukarı doğru çıkmasından dolayı rekabet şansımızı biraz daha yakalayabiliyor veya bizi taşıyabilir bir konumdaydı. Ama şimdi paritenin tekrardan 1.14'lere, 1.16'lara doğru gerilemesi ve daha da uluslararası ekonomist ve yorumcuların 1.10'lar seviyesine düşecekle ilgili yapmış olduğu yorumlar bizi ihracatımızı zorluyor. Bu konuyla ilgili endişeliyiz. Yani şu an bakın ekranda da görüyorum 1.1409 seviyesinde giden bir pariteyi siz de canlı olarak yayınlıyorsunuz.
0: Evet.
1: 1.18'deyken daha rahat satıyorduk, daha kolay satıyorduk. Daha maliyetlerimizi, genel giderlerimizi bunun içine giydirmemiz rekabet şansımızı daha kolay sağlıyordu. Ama şu an 1.14'lük parite bizi zorluyor. Bu konuda da işte hükümetimizle, devletimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda Ticaret Bakanlığımızın bize %3'lük bir ihracat desteği var. Bu desteği daha fazla arttırmak için %4'lere, 5'lere çıkartmak için bakanlığımızdan taleplerimiz var. Bu pariteyle ilgili forward yaparak kendimizi korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde gelecek paralarımızla ilgili ihracatımızın bozdurulması ve forward yaparak parite forward'ıyla ilgili kendimizi daha güvenli götürmeye çalışıyoruz. Ama tabii ihracatımızı maalesef olumsuz yönde etkilemekte.
0: Tabii şimdi sanayicilerin isteklerini konuşurken bir de sizinle uzun zamandır yayınlarımıza yer veriyoruz. Londra Metal Borsası'nda kote bir depo Türkiye tarafında alınması gerektiğini ve burada da olmamız gerektiğinin altını çokça çiziyordunuz. Peki bu süreçte yeni bir adım var mı? Çünkü 50 ülkenin şu an kote bir deposu olduğunu biliyoruz. Peki Türkiye ne zaman yeni ülkeler arasında burada yerini alacaktır sizce? Bu sene içerisinde böyle bir adım bekliyor musunuz?
1: Valla bekliyoruz. Daha yeni timin genel kurulu ordu bu hafta sonu Cuma günü Cumhurbaşkanımızın himayesinde 33. genel kurulumuz Türk İhracatçılar Meclisi tarafından yapıldı. Orada da 2030'a kadar görev aldık ve 2030'a kadar da orada İhracatçılar Birliği'nde sektörümüzü temsil etmeye çalışacağız. Bu arada birçok bakanımız da orada istişarede bulunduk. Ticaret Bakanımız da, Hazine ve Maliye Bakanımız da bu LME deposunun Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, bu depoya gümrükler olarak bizim kavuşmamız gerektiğini tekrardan dile getirdik. Tabii onların geçmiş yıllarda yaşanmış, çelik sektöründe yaşanmış bir hikayesi ve olumsuzlukları var. Bundan dolayı biraz kaygılılar ama sonuçta bakanımız da...

0: biz Türkiye'de olması yönünde bizleri destekliyor. Bu düşünceyle ilgili diğer bacağı olan gümrük ve hazine tarafı ve maliye tarafı, bu tarafta da gerekli düzenlemelerin yapılması için şu an beklemekteyiz. Yani inşallah biz 2026 yılında böylesi bir depoyu Türkiye'ye kavuşturmak isteriz. Çünkü bu depo hem mali yönden firmalarımızı rahatlatacak. Çünkü biz çok çeşitli ürün kullanıyoruz. Bu ürünler 3 aylık sahalarımızda, depolarımızda stok tutmak zorunda kalıyoruz. Tuttuğumuz stoğun parasını ödüyoruz. Sipariş gelir anında hızlı bir şekilde ham maddeye ulaşamayız kaygısıyla bütün sermayemizi, gücümüzü bu depolardaki stoklarımıza veriyoruz. Ama böylesi bir depo oldu mu haftalık stoklarla biz fabrikalarımızı çevirir hale geleceğiz. Bu böylesi bir sermaye ihtiyacımız olmayacak. Hızlı ürüne kavuşuyor olabileceğiz, ham maddeye kavuşuyor olabileceğiz. Biz en yakın Rotterdam LME deposundan, işte Dubai'den ve Avrupa'daki farklı depolardan bu ürünleri çekiyoruz. Bu ürünlerin gelmesi, Türkiye'ye ulaşması ciddi bir zaman kaybı. Traderler bu daha fazla bizden komisyon alıyorlar. Kendi topraklarımızda, Türkiye coğrafyasında bu stratejik metallerimizin Türkiye'de olması ürüne daha hızlı kavuşmamızı, maliyet olarak daha hızlı bize maliyetlerin yansıması, para ve finans olarak da değer yaratması ve bundan dolayı da daha az finansmana ihtiyaç doğmamız yönünden bu olmazsa olmazımız. Bu konuyla ilgili biz ısrarımıza, devletimize, bu konuyla ilgili hükümetimize gerekli söylemlerde ve fizibilitelerde bulunuyoruz. İnşallah 2026 yılında böylesi bir depoyu Türkiye'ye kazandırmak için de gerekli girişimlere devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz.
1: Peki sizinle bir tablo çizersek Çetin Bey, ne kadarlık bir maliyetle karşı karşıya kalındı? Eğer bir Londra Metal Borsası'nda kote depomuz olsaydı ne kadarlık bir maliyetle avantaj sağlamış olurduk?
0: Yani bunu metal bazlı bakmamız lazım. Yani böylesi bir depoda yastık depo oluşturup Türkiye'de 5 ile 15 milyar dolar arasında bir yastık depoda Türkiye'nin kullanımına uygun, ihtiyacına uygun, haftalık tüketimine uygun bir yastık depo oluşturabilirdik. Böylesi bir deponun dolar olarak maliyeti bize, yani dolar faizine baktığınız zaman ortalama %5,5 ile %8 arasında gidiyor. Yani ortalama %6 deseniz 10 milyar dolarlık parada 600 milyon dolar sadece finansmandan dolayı kaybettiğimiz bir değer. Bakın, bunun yanında lojistikten dolayı, traderların almış olduğu komisyondan dolayı, ilişkilerden dolayı birçok başlığı koyarsak, yani böylesi bir depo sadece yurt içi pazarı için söylüyorum, yani milyar dolara yakın bir ülkemize değer yaratıyor olurduk. Bir de bu depo sadece Türkiye'ye hizmet etmeyecek. Çevre ülkelerimizi ve dünyada diğer ihtiyacı olan pazarlara da ihtiyacı olacak. Biz biliyorsunuz 3 tarafı denizlerle çevrili. Etrafımızda 50'ye yakın ülke gemiyle ulaşabileceğimiz, tren yoluyla ulaşabileceğimiz çok ciddi, etrafımızda 55 tane ülke var. Bu ülkelere böylesi, yani Ege Denizi'nde bir depo, Akdeniz'de bir depo, Karadeniz'de bir depo, böylesi depolar çevre ülkelere de hizmet ederek buradan yaratacağımız ihracattan dolayı da ekstra bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Yani bu aslında Türkiye için gerçekten değer yaratılabilecek ana başlıklardan biri. Bu konuyla ilgili
1: Evet.
0: dediğim gibi çalışmalara hep birlikte sizlerle beraber devam ediyor olacağız.
1: Evet, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metalleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bugün itibariyle bakacak olursak haftaya Borsa İstanbul'u çok pozitif bir başlangıç yapmadığını söyleyebiliriz. 90 milyar TL'lik bir hacim ve %0,70'lerle ifade ettiğimiz bir BIST 100'de düşüş var. BIST 30 bankacılık ve ulaştırmada %1 ve üzerinde düşüşler olduğunu görüyorum. CDS'imiz 220'nin biraz üzerinde. Dolar TL'de 46.65'lerdeyiz. Bununla beraber dışarıda Asya kapanışları KOSPI haricindeki son 1 yıl ve sene başından itibaren pozitif performansıyla çokça konuşuyorduk. Genel olarak iyi ve bununla beraber Avrupa'da nispi olarak Türkiye'ye oranla daha pozitif bir görünüm. ABD içinde inişli çıkışlı görünüm devam ediyor diyebiliriz. Altın ve gümüşte yine düşüşler var. VIX 18'lere kadar çekildi. ABD tahvil faizleri sakin ve spot dolar endeksine de 101'in üzerinde başlıyoruz haftaya diyelim. Bunları program içerisinde Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın'la konuşuyor olacağız tüm detaylarıyla içeride dışarıda. Ama her pazartesi olduğu gibi gidiyoruz opsiyon kısmına. Ateşan Aybars'a. Opsiyonda pek sevgili Ateşan abiyle birlikteyiz. Bizim sözümüzü dinlememiş, sakallarını kesmiş Ateşan abi ama tabii böyle de karizmatik olarak özgül ağırlığı yıllardır alıştığınız üzere devam ediyor. Ateşan abi bugün fon saatinde 102. programı yaptık. Ben onunla ilgili Haziran bitmeden bir hatırlatma yapmıştım sosyal medyada ama hemen pazartesileri opsiyonda Çağlar Bey bizim için ayrı bir öneme sahip diye de övgü geldi. Haziran'ı böyle bir ne diyelim seyircimizden takdirle uğurluyoruz. Stratejilerde de tabii yine kulağımız sende.
2: Teşekkür ederim. Zaman ne çabuk geçiyor.
1: Öyle.
2: Çağlar'cığım teşekkürler. Bu hafta kaçıncı hafta oluyor artık? Neyse.
1: İki seneye yaklaşıyoruz. 3-4 ay sonra 2 yıl olacak opsiyonda.
2: 2 yıl. Vallahi 2 yıldır anlatıyorum ama pek soru gelmiyor. Yani anlaşılmıyor mu, anlatamıyor muyum yoksa ağır mı konular? Onu pek kestiremiyorum ama beni tanıyorsun yani. Ben her zaman birkaç adım önde gitme eğilimindeyim. 2001 yılından beri bu böyle oldu. Ama sonradan yakalıyorlar. Neyse şimdi bu haftada 3 tane büyük şirket Microsoft, Meta ve Nvidia üzerine opsiyon tasarımları yaptım. Microsoft'la başlayalım. Hemen birinci slide.
1: Geldi.
2: Şimdi son 3-5 haftadır, bir aydır falan bu yapay zeka şirketlerinde ciddi bir satış baskısı var. Ama bu baskı çok defa tartışılıyor. Acaba yapay zeka balonu patlıyor mu? Yahut işte aşırı mı gidildi falan türünden ama bunun arkasındaki neden doğrudan doğruya yapay zeka harcamaları. Yani bu şirketler özellikle muhteşem yediler. Çok ciddi olarak yapay zekaya sermaye harcıyorlar. Bu da yatırımcıları pek memnun etmiyor gibi bir durum var. Şimdi Microsoft'a bakıldığında yani veri merkezleri, yapay zeka altyapısı ve genel olarak bu alanda 190 milyar dolarlık devasa bir sermaye harcaması planlıyor. Çok ciddi paralar gibi ama Microsoft'un 80 milyar dolarlık bir likit varlığı ve güçlü nakit akışı var. Muhtemelen de bilançosunu fazla sarsmadan yönetebilir diye düşünüyorum ama bilindiği gibi Microsoft'un özellikle ABD'de çok ciddi bir geniş ekosistemi var, bağımlılık yaratan. Özellikle Office 365, Teams, Xbox oyun için, LinkedIn gibi platformlarda ciddi bir avantajı var. Tek sıkıntı ABD dışında tabii bu. Linux'a bir exodus, bir göç var gibi. Microsoft biraz zorlamaya başladı müşterilerini. Ama bu düşüş nereye kadar gider yahut ne bekliyoruz sorusuna cevap vermek için teknik olarak birkaç hafta içinde 100 dolar gibi değer kaybetti. 460 dolardan 350 dolara kadar geriledi. Böyle bir senaryoda bu süreç devam eder, düşmeye devam eder mi, yoksa birdenbire toparlamaya çok çok ciddi değer getirdi, birdenbire hızla toparlanabilir mi, bilir mi diye bir tasarım olarak put back ratio diye bir spread yaptım. Bu her iki yönde de hareket edebilirse bizim beklentimize uygun bir tasarım olmuş olur. Hemen ona bakalım.
1: Tasarım da şimdi ekranda.
2: Evet. Şimdi 21 Temmuz vadeli vadesine gidiyorum. Düzeltiyorum. 31 Temmuz vadesine gidiyorum.

0: ve bir adet 400 kullanım fiyatlı put opsiyonunu açığa satıyorum. Daha aşağılarda 360 kullanım fiyatlı put opsiyonda iki tanesini birlikte satın alıyorum. 1'e 2 rasyo gibi. Market maker'ların beklentileri aşağı yukarı 45-50 dolarlık vade içinde bir hareket bekliyorlar. Bu ara 29 Temmuz'da da Microsoft'un bilanço açıklaması var. Bunu kapsayan, yani 31 Temmuz'a kadar gidiyorum, bilançoyu da içeren bir tasarım. Risk profiline bakılırsa iki başa baş noktası var aşağıda yukarıda. Biri 328 dolar aşağıda. Bunun altına geçerse, altına düşerse maksimum kazanç 32.850 dolarlık gibi bir absürt rakam geliyor. Tabii bir ekstra putumuz olduğu için piyasa nereye kadar düşerse uzun put para yapacaktır. 32.850 de zaten Microsoft'un batması demek. Ama aşağı yönde ucu açık kazancı var. 391 dolar üzerinde ise diğer başa baş noktası kazanç topladığımız primle, yani 850 dolarla sınırlı. Bu iki seviye arasında zarar alanı var. Maksimum zarar da 360. İki uzun put opsiyonu aldığımız seviyede 3150 dolar kadar oluyor. Yani aşağı yönde sınırsız ya da şirketin batmasına kadar kazandıran, yukarı yönde ise kredi toplayan bir tasarım. Meta'ya geçelim.
1: Ekranda şu an Meta.
0: Şimdi Çağlar, Meta bu hisse geçtiğimiz yılın Ağustos ayından, yani yaklaşık bir yıldan az zirvesinden %30 değerinde aşağıya geldi. 550 dolar seviyesine kadar çekildi. 800 dolar falan tepesiydi. Herhalde bunda da yine bu çöküşün yahut gerilemenin nedeni sermaye harcamaları virüsü diyebiliriz. Ama Meta özelinde reklam gelirleri çok ciddi bu şirketin. Uygulamaları biliyorsun, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi günlük 3,5 milyar aktif kullanıcıya ulaşan bir şirket. Son çeyrekte de reklam gelirleri %33, net getirisi ise, geliri ise %61 oranında artış göstermiş. Ama bu büyümenin ana gücü son zamanlarda Instagram'dan kaynaklanıyor diye düşünülüyor. Yapay zeka kazanç yolları arıyor. Sadece reklam gelirlerinin %99'u bağımlı kalmamak için Meta Haziran ayında Agentic AI tasarımını uygulayacağını duyurdu. Bu yapay zeka aracı küçük işletmelerin müşteri sorgularını otomize etmesine olanak tanıyarak ilave bir gelir kaynağı oluşturabilir diye düşünüyorum. Bu bullish beklenti çerçevesinde call butterfly tasarladım. Hemen ona da bakalım.
1: Ekranda.
0: Şimdi yapay zeka sermaye harcamaları problem diyordum. Ama burada biraz kendime zaman tanıyacağım bu tasarımda. Biraz Theta satın alacağım. Onun için de uzun vadeye gideceğim. 18 Eylül vadesini seçtim. Meta şu an 550 dolar civarında işlem görüyor. 560 dolar, yani henüz in the money olmayan 560 kullanım fiyatlı bir call opsiyonunu satın alıyorum. Ama eş zamanlı 630 kullanım fiyatlı bir adet call opsiyonu satıyorum. Yani kısa vadeyi satıyorum, uzun vadeyi satın alıyorum. Böylelikle volatilite yahut fiyat farkından da istifade etmek temel amaç burada. Dolayısıyla burada risk profiline bakarsak 650 dolarda 5000 dolarlık bir maksimum zarar. Aynı ekranda mıyız?

0: Şu an tasarım ekranı Meta.
1: Peki biraz
0: tam ekran yaptık şu an Ateşen abi.
1: Tamam, görüyorum şimdi. Özetle Meta'nın yüksek yapay zeka harcamaları piyasayı ürkütse de reklam gelirleri, kullanıcı etkileşimi ve yapay zeka destekli yeni araçlar önermesi genel olarak analistler tarafından uzun vadeli ve güçlü bir toparlanma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu anlamda bunu da geçip Nvidia'ya bakalım son olarak.
0: Ekranda.
1: Nvidia Çağlar, bunun değer kaybetmesi biraz farklı. Devasa sermaye harcama virüsü değil ama çip pazarında bir rotasyon, bir talep değişmesi söz konusu. Biliyorsun yapay zeka ile Nvidia'yı trilyon dolarlık şirket haline getiren GPU, yani grafik işlemciler LLM eğitimleri için bunlarla bu şirketi öne çıkıp trilyonluk şirket olmuştu ama son aylarda ciddi bir CPU ihtiyacı var. Birçok şirket bu ihtiyacın uzun yıllar karşılanamayacağı görüşünde. Dolayısıyla kurumsal yatırımcıların davranışı açısından hepsinde bu ciddi şirket, trilyonluk şirket Nvidia portföylerinde zaten yaygın bir şekilde tutuluyor. Ama belki de Nvidia'nın düşmesine nedenlerden biri olarak yatırımcıların daha fazla kazanç getiren mesela Intel gibi, Marvel gibi, Micron gibi CPU çip yapan şirketlere yöneliyor olması olabilir. Ama bununla beraber Nvidia büyük bir firma tabii. Vera Rubin platformu hem CPU hem GPU bir arada kullanma imkanı veren bir platform. Bu Nvidia için bir dönüm noktası olabilir. Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamasına kadar sarktı. Oraya birkaç kere tam değmek üzere. Muhtemelen buradan toparlar diye düşünüyorum. Bunun için de bir calendar spread tasarladım.
0: Hızlıca ona bakalım. Dinleyelim. Ekranda şu an.
1: 17 Temmuz vadeli 195 dolar kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıyorum. Ve eş zamanlı olarak daha kısa vadeli, demin galiba bu da biraz karıştırdım şeyi. Daha kısa vadeli, yani Vegas'ı, volatilitesi yüksek olan 2 Temmuz vadesine gidiyorum ve 200 dolar kullanım fiyatlı call opsiyonunu açığa satıyorum.
0: Evet.
1: Risk profiline bakılırsa başa baş seviyesi 192 dolar civarında. Bu seviye üzerinde 200 dolara doğru gitmesi bize kazanç getirecektir. 420 dolar civarında. Ama hala yükselmeye devam ederse bu kazanç biraz azalsa da devam ediyor. Sınırsız yukarı doğru. Başa baş seviyesinin altında ise maksimum zarar 450 dolarla tanımlı. Yönetimi son derece kolay. Kısa vadeli bacak vadesi dolup tahtadan kalkarsa yerine yeni bir vade ekleyip, yani kısa bacak ekleyip kazanç artırılabilir. Başa baş noktası daha iyi seviyeye getirilebilir. Ama bu tasarımda Theta, yani geçen zaman ve oynaklık, volatilite bu tasarımın lehine deyip bu haftayı da kapatalım Çağlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinledik yine opsiyon kısmında Ateşen Aybars'ı. Bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle olacak. Kaçınmayın.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fiyatımız da var yani. Özellikle Walsh'la beraber Amerika'da bu yapay zeka ve işte teknoloji şirketlerine dair beklentiler, faizin beklentileri, enflasyonun mevcut durumu ve bütün bunlar fiyatlamaları biraz daha bozdu. Bence insanların ayakları biraz da yere bastı. Savaş sırasında çok negatif bir fiyatlamanın olmadığından bahsediyorduk açıkçası. İşte ateşkesle beraber, ki yani tam olarak ateşkes olup olmadığı da bence hala belli değil. Biraz farklı bir ateşkes görüyoruz. Yani işte daha dün çatışma haberleri vardı. Dolayısıyla farklı bir fiyatlama oldu kesin, ama gördüğümüz kadarıyla tüm varlıklarda, yani altın, gümüş fiyatlamaları, dolar endeksi, euro dolar paritesi vesaire, bunların bence merkezinde Fed var. Fed'e dair beklentiler var. Fakat şu anki fiyatlamanın, yani Fed'e dair bu yılın tamamında işte bir faiz arttırımı, belki iki faiz arttırımı diyenler var, ama ben açıkçası bunun tamamen yönlendirmede kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden yılın devamında, yani ikinci yarının tamamında böyle bir fiyatlamanın sürmesini beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Belki yani hisse senet tarafına ayrı. Orası biraz daha aktörlerine kayabilir, ama genel ama Walsh
2: Evet, Altan Aydın'ı duyarken teknik bir problem yaşıyoruz. Biz en iyisi yatırımcıların Fed'in geri kalanındaki adımlarına dönük olarak bilhassa Euro üzerindeki baskıya dair bir görüşüne göz atalım. Orada da bağlantıyı yenileyip geri dönelim sohbetimize.
3: Bu yılın geri kalanında artık Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artışlarında Avrupa'yı geride bırakacağını öngören yatırımcılar, Euro'nun daha güçlü seyredeceğine yönelik pozisyonları terk etmeye başladı. Yatırımcılar 2026'da Fed'in faiz artışı yapacağını fiyatlamaya başlarken, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek bir artışı artık %100 ihtimal olarak fiyatlamadıkları için Euro bu ay şimdiden bir yılın en düşük seviyesine geriledi. JP Morgan, Morgan Stanley ve Bank of New York Mellon gibi kurumlar Euro-Dolar'ın önümüzdeki yıl %3'ün üzerinde değer kaybederek 1.10 seviyesine gerileyebileceğini düşünüyor. Euro doların bu yılın başında 1.2081 ile yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bölgedeki politika yapıcılar ortak para biriminin değeri konusunda endişelerini dile getirmeye başlamışlardı. Ancak İran'daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesiyle Euro değer kaybetti ve Avrupa Merkez Bankası'nın temkinli yaklaşımı Euro'nun giderek daha da fazla gözden düşmesine neden oluyor. Morgan Stanley'de David Adams'ın da aralarında bulunduğu stratejistler, orta vadeli yatırımcılar dolar açığa pozisyon satışlarını kapatırken, spekülatif yatırımcılarsa ivme kazandıkça üzerine yüklenebilir, bu durumda Euro-Dolar paritesi 1.10'a çok kolay ulaşabilir yorumunu yaptı. JP Morgan 2027 ortası hedefini 1.10 dolara düşürdü ve Royal Bank of Canada'da bu seviyeye gelecek yılın sonunda ulaşılacağını öngördü. Bank of America ve Wells Fargo'da tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu tür tahminler genellikle piyasa eğilimlerine uyum sağlasa da söz konusu düşüşler alışılmadık derecede keskin ve gelecek yıl için hala pariteyi 1.20 seviyesinde öngören Bloomberg anketindeki konsensüsü aşağı çekmeye başlıyor.
2: Evet, Altan Aydın'a dönmeden bir de İMO Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Eylül'e dair öngörüleriyle devam edelim.
4: 3 adım geriye çekilip baktığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz. Yani 2 tane veri Amerika'da veya Türkiye'de beklenti üstü gelirse bu dünyayı yerle bir etmez. Faiz arttırımları ile ilgili takvimi ne kadar oynatır? Daha erken olabilir. İşte Fed bir değil iki kere yapabilir. Türkiye'nin faiz arttırmasını kimse beklemiyor zaten. Faiz indirim döngüsü ne zaman başlar, papatya falı. Şimdi Eylül'de TCMB'nin fiilen faizi düşürmesi, hatta belki Ağustos'ta ilk uygulanıyor, çünkü şu anda 37'yi biz dikkate almayalım. Türkiye İran savaşıyla fonlama kanalını değiştirerek aslında dolaylı yoldan 3 tam puanlık bir arttırım yaptı.
2: Evet, teknik problemi giderdik diye düşünüyorum. Altan'dayız tekrardan. Altan, şu soruyu da ekleyerek devam edelim. Sen biraz önce cümleni tamamlayamadın ama özellikle ikinci yarıya dair yaptığım vurgu, en azından Borsa İstanbul yatırımcısını yılın ilk 6 ayına oranla biraz daha mutlu edecek bir performans beklediğin sonucunu çıkarabilir miyiz oradan? Altan, duyabiliyor musun beni?
1: Ha, şimdi duyabiliyorum Çağlar, pardon.
2: Tamam, az önce cümleni de tamamlayamadım ama nazar değdirdik bugün. Keşke Altan olsaydı deyip 29 Haziran'a denk geldi diyerek. Hem cümleni tamamla hem de ikinci yarıda en azından Borsa İstanbul yatırımcısı ilk 6 aya oranla biraz daha konforlu olabilecek mi?
1: Bence olacak. Yani hem FED'e yönelik beklentilerim dediğim gibi, yani bunu sözlü yönlendirmeyle kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci yarıda hem o taraftan negatif bir şey gelmez diye ümit ediyorum açıkçası. Öte yandan bizde de yani savaşın etkilerinin ikinci çeyrekte çok da korkulduğu kadar olmadığını bilançolar gelince bence daha net göreceğiz. Temmuz ayının ve Ağustos ayının hatta daha iyi geçme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani bu kısa vadede sadece vade priminde içine alacak şekilde %10-15 getiri potansiyelini kolay görüyorum. Yılın devamında da biz bu yıl tamamında kar büyümeleri anlamında baktığınızda hala potansiyel görüyoruz açıkçası. Yani sektör olarak baktığında avantajlı sektörlerimiz var. Dolayısıyla bu sektörlerin öncülüğünde hisse senetleri açısından daha cazip bir ikinci yarı, daha iyimser olunabilecek bir ikinci yarı bekliyorum. Yeniden bir jeopolitik riskle karşılaşmazsak yaz ayları başında olmak üzere daha iyi bir ikinci yarı bekliyorum açıkçası.
2: Peki Altan, şunu sormak istiyorum. Biraz önce aslında hem Borsa İstanbul'la ilgili konuşurken hem de borç meselesiyle ilgili belki teknik terminolojik olarak biz kendi aramızda konuşuyoruz, okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz biz de tam olarak hangi anlama çıktığını. Son yıllarda biliyorsun veriye erişim ve aslında piyasada buna dönük olarak karar almanın arasında da çok ciddi yatırımcıların portföy büyüklüğüne göre bir dengesizlikten söz ediliyor. Mesela bizle ilgili olan şu MSCI değişiklikleri ya da örneğin açığa satış konusu, bunu yeni başlamış olan ya da orta ve alt okuryazarlığı, finansal okuryazarlığı olan yatırımcı anlayabiliyor mu sence? Bu son bir ayda özellikle yaşanan bu taraftaki gelişmeler ikinci yarıya dair bir portföy optimizasyonu adımını gerektirir mi özellikle bireysel yatırımcı için?
1: Yani açığa satış yasağıyla beraber MSCI değişikliklerini anlamamış olabilirler. Çünkü MSCI uyarısı veya işte oradaki not kırma diyeyim aslında sadece böyle bir uyarı veya işte çok böyle genel geçer bir ifade değil. Çünkü MSCI bir gösterge aslında. Yani MSCI gibi birçok şirket var. Buna bağlı birçok endeks var. Ve bu endeksi takip eden global fonlar var. Çünkü yani şöyle düşünün. Amerika'da çok büyük bir fonsunuz ve Türkiye'yi veya işte diğer gelişmekte olan ülkeleri birebir şirket bazında takip etmektense daha küçük, daha büyük ölçekli şirketlerden oluşan ve bunu sizin için yapan şirketlerin endekslerini takip eden küçük endekslere yatırım yapıyorsunuz ve böyle takip ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani MSCI dediğim şey aslında biraz daha böyle. Buna bağlı bunun gibi 2-3 tane daha endeks var. Şimdi bu uyarı neden ve nasıl etkiler derseniz, tabii çok önemli mi bu arada, yani şunu da söyleyeyim. Bence önemli. Açığa satış yasağının kalkmasıyla beraber bu yönde daha paralel ilerleyebileceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Ama yani dünyanın sonu mu anlamında değerlendirmek bence yanlış olur. Çünkü bu bir sadece yabancı yatırımcıların bakışını biraz daha netleştirebilecek bir hikaye. Bizim için burada piyasa dinamiklerinin düzgün çalışması tüm yatırımcılar açısından çok çok önemli. Dolayısıyla bu uyarılar bu paralelde bir şey. Tabii bu uyarıları hep böyle daha art niyetli gibi görmek de çok doğru olmaz. Sonuç itibariyle burada çok değerli şirketlerimiz var ve global anlamda ilgi çekiyorlar. İşte biliyorsun yani NATO zirvesi var. Burada da aynı şirketler yine dile getiriliyor. Buradaki bu şirketlerle ilgili değil derdimiz zaten. Daha çok çok ciddi şekilde altı finansal olarak doldurulamayan şirketlerin performanslarından kaynaklı bir endeks temsil yetkisi ve o temsil yeteneği azalırsa bu sadece bizim değil tüm yatırımcıların yani bireysel, kurumsal ve yabancı yatırımcıların zararına olur. Çünkü bunu takip ediyor herkes ve buna bağlı olarak fikir oluşturuyoruz. Yoksa genel itibariyle bizim yatırım kararlarımız daha çok finansal derinliğe bağlı. Değer yatırımı ve finansal açığa, yani o değer açığına yatırım yapmak üzerine. Endeksler sadece bir gösterge. Dolayısıyla buradaki uyarılar ve ifadeler biraz geleceğe dair ve bu endeksin temsil yeteneğinin biraz daha bize doğruyu yansıtması açısından önemli. Şimdi ne için önemli? Fiili dolaşım uygulaması vardı biliyorsun. Ve birkaç uyarı daha var orada. Zaten regülatörler buna yönelik adımları atacaklardır. Ama özellikle tavan taban uygulamaları, açığa satış uygulamaları ve işlemlerin nevi bence çok çok önemli. Bunlar zaten işte denetleyici kurumlar tarafından zaten hem Borsa İstanbul hem de Sermaye Piyasası Kurulu bunu denetliyorlar, izliyorlar. Sadece burada dışarıdan bir göz olarak, bir yabancı yatırımcı gözünden bu ifadelerin kullanılmış olması bence önem anlamında, vurgulanmak anlamında önemliydi. Bireysel yatırımcı bunu anlıyor mu? Sadece şöyle düşünmek lazım. Yani her fiyat hareketinin veya endekslere girmiş çıkmış her şirketin sırf endekslere girdiği veya girmesi sebebiyle daha böyle iyi bir şirket olarak görülmemesi gerektiğini aslında biraz daha vurguladığımız bir durum bu. Yani şirketlere tamamen değer açısından bakmakta fayda var. Yani bir şirket eğer BIST 100 endeksindeyse bu şirketin iyi bir şirket olduğunu göstermez bu. Maalesef burada mekanik kriterler var. Yani bir tanesi işlem hacmi, bir tanesi fiili dolaşımdaki piyasa değeri, buradaki sıralamalar. Dolayısıyla buraya belki bir süre bilanço kalemleri eklenebilir. Bazı ülkelerde var, bazı ülkelerde yok. Yani global diğer endeks kriterlerinde de bu yok. Dolayısıyla sadece bize özgü bir durum da değil. O yüzden çok zor. Ben hep o yüzden şunu söylüyorum. Yani bu tip şeylerin temelinde aslında işlemlerin incelenmesi yatar. Eğer bunlar zaten yapılırsa bu tip problemler yaşamayız. Ama genel itibariyle MSCI'ın uyarısı ve diğer atılacak olan adımlar bence daha iyiye doğru gidecektir. Burada şunlara da katılmıyorum bu arada. Yani çok böyle elzem durumlarda işte yani deprem gibi işte savaş gibi durumlarda bazı önlemler alınabilir. Fakat bu önlemlerin uzamaması ve bu işte ortadan kalktıktan sonra bu durumlar yeniden eski haline dönmesi çok çok önemli. Piyasanın işleyişi açısından çok çok kritik bence. Yani bunlar tabii daha uzun belki başka bir program konusu olur ama son dönemde özellikle fonların çok aktif olması ve bütün gündemin fonlar üzerinden gidiyor olması tabii bu tarafta tedbir almaya, önlem almaya itiyor doğal olarak regülatörü. Ama burada da daha sorunu çözebilecek önlemlerin alınması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden burada yani atılacak olan adımlar atılmış olan adımlardan bence daha fazla olmalı ve genel itibariyle işlemlere odaklanmalı diye düşünüyorum.
2: Evet, mesaj yeterince açık bence. Hakikat yürüsün diyelim. Perform Portföy Fon Yetkisi Altan Aydın bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da ve onunla olan bu keyifli sohbet.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Ardından önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca finans piyasalarında öne çıkanları, Merkez Bankası beklentilerini ve küresel temaları ele almaya çalışacağız. Başlayalım, günün satır başları bir gelsin. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran'da %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025'ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörü net karı Mayıs'ta 58,2 milyar oldu. Nisan'da net kar 75,2 milyardı. Dolardaki yükselişler kar toplama fırsatı olarak değerlendiren İNG analistleri Euro-Dolar paritesinin Temmuz'da 1

aralıklarla ve defalarca arttırmasına gerek olmadığını söyledi. Kazaks gelen verileri görüyoruz şu aşamada. Aceleci ya da sert bir tepkiye acil ihtiyaç yok diye konuştu. Sosyal paylaşım platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la toplantının yarın Doha'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Evet, Amerika-İran cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hafta sonu sertleşen bir iklim vardı, sertleşen bir retorik vardı. Gerekirse İran'ı yok ederiz, İran diye bir ülke kalmaz minvalinde açıklamalar yapıyordu Trump. Şimdi yeniden müzakere masasına dönük mesajları takip ediyoruz. Bir bakalım fiyatlarla görünüm ne söylüyor, rakamlarla görünüm, fiyatlamalar nasıl seyrediyor diye. Borsa İstanbul bugün 14.163 seviyesinde an itibariyle %0,78 geri çekilmeyle. Geçen haftayı %6 kadar kayıpla kapayan ama tavan görülen seviyelere de yakın seyreden bir Borsa İstanbul dinamiğini hala takip ettiğimizi söylemek mümkün. Sektörel kırılımlara bakalım, nereden geliyor bu negatif görünüm ağırlıkla diye. Bankacılık tarafı %1'in üzerinde satıcılı. Banka karlılıklarında da geçen aya ve yıllık olarak da düşük gelen görünümün de etkili olduğunu söyleyelim. Bankacılık tarafı zaten satış getiren herhangi bir hareketten ilk etkilenen, haber akışından ilk etkilenen taraf oluyor. Sanayi tarafta %0,58 aşağı yönlü hareket. Mali taraftaysa %0,36 oranında aşağı yönlü satıcılı seyri takip ediyoruz. Ulaştırma, hizmetler, bir bakalım orada görünüm ne ve turizm. Turizm pozitif ayrışmaya devam ediyor. %0,10 kadar aslında yatay pozitife yakın. Ulaştırma %1'in üzerinde satıcılı. Hizmetlerde ise %0,49'luk aşağı yönlü görünümü, hareketi takip ediyoruz diyelim ve devam edelim. Paralar cephesine bir bakalım nereye gelmiş. Dolar TL 46.64 ile Euro TL 53.22 seviyesinde. Euro dolar çaprazı 1.1405'te. Dolar endeksi 101.26'ya giderken detaylarına da bakacağız pariteye ilişkin beklentilerin. Çünkü özellikle Amerika'da Wall Street tarafında Euro pozisyonlarından çıkış eğiliminin hızlandığı bir haber akışını da takip ediyoruz. Dolarlaşma eğilimi devam. Bakalım Avrupa piyasalarında, borsalarda görünüm nasıl diye. Buradaki karışık seyir sürüyor. İtalyan Milano borsası yatay pozitif. Frankfurt DAX endeksi %0,18 pozitif. Londra borsası yatay negatif. Paris CAC'ın endeksi de yatay negatif seyrettiği bir seansı geçiriyor. Amerika tarafına bakalım, vadelilerde görünüm nereye gelmiş diye. Pozitife döndüğünü görüyoruz sabahın aksine. Dow Jones vadeliler %0,5, Nasdaq %1,15, S&P ise %0,85 pozitif bölgede. Getiri eğrisine de bir bakalım, orada görünüm ne diye. En çok tartıştığımız başlıklardan biri de burası. 10 yıllık tahvil faizi 4,37, 5 yıllıklar 4,14, 2 yıllıklar 4,10 seviyesinde. Bu yüksek seyrin ve dolarlaşma eğiliminin ve tabii Fed'den beklentilerin, yani Fed mesajlarının Warsh yönetimiyle birlikte, yeni gelen Warsh'la birlikte Şahin mesajların ön planda olması, piyasanın algıladığı Şahin mesajlar ekseninde de bir faiz arttırım ihtimalinin bir mi iki mi olur tartışmasının gündemde olduğu bir süreç. Bakalım, o tarafı takip edeceğiz. Bir yandan da Warsh'un genel görüşüne baktığımızda özellikle teknoloji tarafındaki etkinin dezenflasyonist olacağı ve hesapların da buna göre yapılması görüşünü vurgulayan bir Merkez Bankası Başkanı daha önceki makalelerinden biliyoruz. Altında 4049 dolar 29 sent 30 sent seviyesi var spot altının ons fiyatında. Gümüş 58 dolar 64 sentte. Bitcoin 60 bine gelmiş yeniden, 60 binin altına sarkmıştı. Brent petrolde 72 dolar 53 sent. Amerikan tipinde de 69 dolar 94 sent fiyatlaması var. Savaş gündemindeki tansiyona rağmen bu tarafta sıçramaları, yani sert hareketleri görmedik. Tabii bunun nedenleri üzerine de konuşuyoruz. Çünkü bir yandan da aslında arzın düşük olduğu, yeniden normalleşme süreci başlasa da stratejik rezervlerin öncelikle dolması gereken bir süreçteyiz. Buna rağmen hala Hürmüz'ün açık olması ve bu savaş retoriğinin hayata geçmeyecek bir retorik olarak fiyatlanması, ağırlıkla da Amerika'daki seçim takvimine bağlı olarak bu fiyatlamaları buralarda tutuyor, yorumlarını takip ediyoruz diyelim ve rakamlarla görünümü böyle özetledikten sonra araştırma turuna başlayalım.

0: Mehmet Özdemir'le açacağız araştırma turunu. Bloomberg HT araştırma analistimiz. Mehmet hoş geldin.
1: Merhaba Zeynep.
0: Şimdi az önce ben toparlamada da söyledim. Euro pozisyonlarından çıkış haber akışını diye. Tabii burada Fed'in patikasının doları yüksek tutmaya devam edeceği beklentisinin belirleyici olduğunu mu anlamalıyız? Çünkü öngörüler, yorumlar biraz o minvalde ilerliyor gibi. Her ne kadar Avrupa enflasyonu önceliklendiren bir merkez bankası duruşuna sahip olsa, hali hazırda bir artırım yapmış olsa da.
1: Tam sen böyle deyince aklıma şu geldi. 2025'te de özellikle beklentiler, Zeynep hatırlarsan, euro dolar böyle 1.15'leri yukarı doğru geçmeden önce biraz daha birin altına düşebilecek, doların kuvvetlenebileceği bir yıl üzerineydi 2025. Tam tersi oldu. Özellikle şimdi fiyatlamaya baktığımız zaman, diğer grafiğimizi de alabilirsek eğer, bu tarafta euro tarafında bir yılın dibine gelmiş bir euro tarafında euro göstergesi görüyoruz. Ve özellikle 1.14'lerinde bir miktar daha altına geldi ama şimdi büyük yatırım bankaları da şunu der Zeynep. Özellikle ki büyük yatırım bankaları JP Morgan, Morgan Stanley ve Bank of America euro dolar tarafında biz 1.10'lu seviyelere kadar geri gelebiliriz. Euro'nun bu zayıflığı buralarda bitmemiş olabilir. Daha burada bir miktar daha aşağı doğru yön var diyor. Özellikle buradaki fiyatlamanın senin bahsettiğin üzere merkez bankaları politikaları üzerinden bir miktar daha şekillendiğini görüyoruz. Ama artık ECB çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları noktasında bir miktar daha muhafazakar olan eli Fed tarafında bir miktar daha iyi fiyatlanıyor faiz artırımları noktasında. Bu da zaten hali hazırda bizim 1.15'lerden bu yana sert bir şekilde aşağı gelmemize neden oldu. Ama önümüzdeki fiyatlamalara baktığımız zaman o taraftaki opsiyon oynaklıklarına, o bir diğer grafiğimizde de buradaki risk reversal primlerine baktığımız zamanki alım satım opsiyonları arasındaki volatilite farkına, bu da şu anda ciddi anlamda euro'nun aleyhine bir çerçeveyi işaret ediyor. Dolayısıyla eğer opsiyonlar tarafındaki fiyatlamaya baktığımız zaman da orası da biraz daha hala diyor ki euro zayıflayacak. Önümüzdeki süreçte tabii ki de savaşın seyri belki bir miktar daha Fed üzerinde eskisi kadar faiz artırımları noktasında elini iştahlandırmayabilecek bir görüntüye doğru yavaş yavaş geliyor. Ama tabii onun için de enflasyon rakamları bir miktar daha kritik.
0: Enflasyon rakamları kritik. PCE'de zaten yukarı yönlü hareketi gördük Amerika'dan gelen. Devam edelim. Teşekkür edelim Mehmet'e notları için. Elif'le devam edeceğiz. Yine Bloomberg HT'nin güzide araştırma analistlerinden biri daha. Elif Canseven, hoş geldin sen de. Avrupa'dan devam edelim mi? Londra'yla gidelim. Gerçi Brexit'le Avrupa'dan koptu ama geri dönmeye de çalışıyor sanki. Pek de mutlu olamadı İngiltere. Şimdi İngiltere'de gerçekten çok kısa sürede, yani İngiltere için kısa sayılabilecek bir sürede bir sürü başbakan değişikliğini gördük. Siyaseten çalkantıların bir türlü dinmediği, bir tür siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın ön planda olduğu bir süreç tabii ki tahvil piyasasına da yansıyor. İngiltere'deki politik görünüm ne dersin?
2: Son 10 yıldaki 6 başkan, evet, başbakan değişikliğinin birazcık daha piyasalar tarafına baktığımızda Zeynep, özellikle yabancı yatırımcılar tarafında ciddi bir farklılaşma görüyoruz. Keza bu grafikte bize İngiltere'nin son bir yıldaki yatırımcı davranışlarının nasıl değiştiğini gösteriyor. 8 aydır alım tarafında olan yabancı yatırımcıları son ay, yani Mayıs ayında siyasi belirsizliklerinde bir miktar tırmanmasıyla beraber 5.5 milyar sterlinlik bir satış gerçekleştirdiler. Bunun altında tabii ki de Starmer'ın istifası ve aslında İşçi Partisi'nin beklenenden ağır bir oyla geliyor olması gibi siyasi nedenler yatarken, aslında grafiğin alt tarafındaki yerli yatırımcılar tarafına baktığımızda ise orada birazcık üst taraftaki yabancıların yaptığı çıkışların alt taraftaki yerli yatırımcılar tarafından finanse edildiğini görebiliriz. Keza orada da Mayıs ayına baktığımızda 19.1 milyar sterlinlik bir net alım görüyoruz. Bu rakam aslında Ağustos ayından bu yana görülen en net alımlardan bir tanesi, ki satışlara da baktığımızda üst tarafta yine Ağustos ayından bu yana olan en, yani bir senelik süreci, neredeyse bir seneye gelen bir süreçteki en net, en yüksek satışlardan bir tanesini görüyoruz diyebiliriz. Burada aslında önemli olan, bundan sonraki süreçte de bir miktar yatırımcıları şekillendirecek olan Hazine Bakanı'nın, en önemlisi Hazine Bakanı'nın kim olacağı olsa da, grafiğimize baktığımızda özellikle Mart ayında yüksek yükselen bir trend görüyoruz yabancı yatırımcılarda. Burada aslında getirilerin, savaşla beraber getirilerin yükselmesi İngiltere tarafında ve yabancıların bir miktar daha oraya akın etmesini tetikledi diyebiliriz. Yerli yatırımcılara baktığımızda ise Mart ayında ciddi bir satış görüyoruz. Yani birazcık daha İngiltere tarafında özellikle yatırımcıların tahvil üzerindeki hareketlerinin, davranışlarının değiştiğini ve artık sadece jeopolitik konuların değil, iç siyasi dinamiklerin de getiri, faiz gibi dinamiklerin değil ki biz yabancıların bu satışıyla, Mayıs ayındaki sert satışıyla beraber İngiltere 30 yıllıklarının 5'lere çıktığını görmüştük. Sadece faiz oranları, getiri oranlarıyla değil de artık siyasi risklerin de birebir yabancı yatırımcıların, yerli yatırımcıların da yabancı yatırımcıların da üzerinde etkili olduğunu görebiliyoruz diyebiliriz.
0: Elif'e teşekkür ediyoruz ve devam edelim araştırma turumuza. Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzlukluoğlu ile biraz Dünya Kupası gündemine bakalım. Bloomberg'ün bir çalışması var, bir grafiği var. Dünya Kupası'nda favorileri listeledi ama tabii bunu sonuç itibariyle finale kalanlar, kazananlar ve o sıralamada ekonomik etki üzerinden analiz etmiş anladığım kadarıyla. Yani Dünya Kupası'nın finale kalan ülkelere kazandırdıkları etkisi, yarattığı büyüklük.
3: Aslında kupa başlarken ben kendim bir tane politik iktisat gözüyle hazırlanmış bir Dünya Kupası'nın politik iktisadi atlası, rehberi diye ufak bir şey oluşturmuştum. Onunla birleşerek anlatacağım Zeynep. Şimdi birinci akla gelen mesela artık sadece tırnak içerisinde bu bahis konusunun legal ya da illegal olduğu ülkelerde değil, tüm dünyada kamu spotları, dünyada gelişmiş de olsa, gelişmekte olan ülke de olsa bahisle ilgili bir takım, buna dikkat edin, reklam demeyelim işte, kamu spotlarıyla dolu. Öncelikle şunu söyleyeyim, Dünya Kupası bilhassa Britanya olmak üzere birçok ülkede bahis tarafına olan ilgiyi arttırdı. Yani bu tezatı söylemek gerekiyor ki Trump da bu sabah, yanlış hatırlamıyorsam, o biliyorsun hep borsada oluşan ekonomik büyüklük vesaireyle övünmeyi sever. Aynı şekilde Dünya Kupası müthiş bir ekonomi yarattı. FIFA hiç kazanmadığı kadar para kazanıyor şu anda. Tabii ki Amerika'da dedi. Benim hazırladığım bu politik iktisadi bakış açısıyla Dünya Kupası rehberinde de ben şuna dikkat çekmeye çalıştım. X'ten paylaşmıştım onu. Acaba ülkelerin ekonomik büyüklükleri, borsalarının toplam piyasa değeri, kişi başına gelirleri futboldaki başarılarıyla örtüşüyor mu diye. Şimdi sağımdaki tablo Bloomberg Economics'in birkaç spor bazlı platformdan aldığı verilerle grup maçları bittikten sonra kimin favori olduğu ve son 32'den başlayarak işte yarı final, finale kadar kimin favori olarak devam edeceğiyle alakalı. Burada turnuva başlarken Bloomberg yine hazırladığı buna benzer bir çalışmada Fransa ile beraber İspanya'yı çok yakın favori görüyordu ki şu anda yine zirvede Fransa var. %22 şu anda kazanma şansı olarak öngörülüyor.
0: Geçen kupanın da ikincisiydi. Yine Arjantin'le finale kalmışlar.
3: Arjantin'le Fransa final oynayıp Emiliano Martinez, Arjantin'in kalecisinin yarattığı bir mucizeyle aslında biraz da Fransa'nın beceriksizliğiyle Arjantin almıştı. Ama iyi bir yerde girdin. İspanya biraz formsuz geçirdi grup sürecini, gruptan çıksa da. Arjantin İspanya'nın önüne geçti. Dolayısıyla Messi'nin tabii bu turnuvadaki etkisini görüyoruz. Bununla beraber yine aslında büyük takımlardan İngiltere'nin, Brezilya'nın Dünya Kupaları açısından büyük takım diye söz ediyorum. Yani şurada favori olmayan bir tek Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz ki onun da oranı %3. Bağlayacağım yerde şurası Zeynep. Benim hazırlamaya çalıştığım rehberde özellikle hem ekonomik büyüklük hem de borsa ve FIFA sıralaması ülkelerin başarılarında ne kadar etkili oluyor diye bakmıştık. Örneğin bu ekonomik skala içerisinde en dışarıda kalan unsurun Arjantin olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Her ne kadar bir G20 ya da trendinde ülke olsa da, ama bunun haricinde şu anda favori olarak görünen ülkelerin tamamının yine ekonomik büyüklükleri ya da gelişmişlik düzeyleri olarak bakacak olursak belki Brezilya'yı biraz zorlayarak onun içine atabiliriz.
0: Biraz negatif ayrışıyor olabilir.
3: Ama Brezilya'da futbolda zaten evet, ilk akla gelen tabii ülke. Bununla beraber eşitsizlik düzeyiyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum Zeynep. Özellikle bizim Gini katsayısı ortalamasına baktığımızda bunun en dışında kalanlar, bir tanesi dün elenen Güney Afrika, son 32 turunda Kanada'ya elendiler. Ve bilhassa Kolombiya ve Brezilya mesela futbolda iddialı iddialı olduğunu gördüğümüz bir ülkenin eşitsizlikte karnesinin o kadar iyi olmadığını görüyoruz. Biz zaten ikinci maçlar sonunda veda etmiştik. Biz 40 eşik değerin biraz üzerindeyiz. Bilhassa Fas ve Senegal özellikle gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğünde diğer durumu iyi ülkeleri hem FIFA sıralaması hem de futboldaki başarılarıyla biraz daha geri planda tutuyor. Nüfus açısından da değinecek olursak hazır son 32 takım kaldı. Dünyanın en şu anda kupada mücadele eden kalabalık ülkesi nüfus açısından Amerika Birleşik Devletleri. Onu da mesela Brezilya takip ediyor. Burada tabii bizim kendi teknik direktörümüz çokça istatistikten faydalanmaya çalıştı basın toplantılarında. Bizim kadar kalabalık olmayan zaten Haiti, şu anda Yeşilburun Adaları mesela ikinci tura kaldı. Tırnak içerisinde ekonomik olarak da iyi olmayan ülkeler üst sıraya geçebilmiş oldu. Hem bu kupadaki başarılarıyla hem de FIFA sıralamalarıyla. Bakalım turlar geçtikçe bu tablo biraz daha güçler arasında mı, yoksa sahada bir takım aynı aykırılıkların olduğu gibi ekonomik açıdan da bir peri masalı ya da dark horse diye yabancıların tarif ettiği sürprizler açısından mı ilerleyecek? Biz de böyle ufak ufak değineceğiz.
0: Bakalım kimler rutin dışına çıkabilecek, takip ederiz seninle. Çağlar çok çok teşekkürler. Çağlar Kuzlukluoğlu'ndan Bekir Gürdemar'a doğru ilerleyelim. Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir, sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Borsa İstanbul'da yine bir gün daha geçmiyor ki bankacılık tarafını konuşmayalım. BDDK verileri de geldi bankacılık karlılıklarına, banka karlılıklarına ilişkin. Aslında şunu söyleyebiliyoruz sanırım, bu senenin başında konuştuğumuz bankaların öz kaynak karlılıklarının enflasyonun üzerinde seyretmesi beklentisinin ötelendiğini, özellikle savaş gündemiyle ve enflasyonist risklerin yeniden başını kaldırmasıyla herhalde onu teyit eden bir veri olarak da görebiliriz. Tabii borsa tarafındaki bankacılık hareketinde de %1'in üzerinde satıcılı seyri takip ediyoruz. Bu ay %25'lere gelen kazanım aslında kayıplarını telafi etmişken yeniden bir negatife dönen görünüm var. Daha fazlasını sen söyle.
4: Evet, yani son iki ayda yükseliş eğiliminde hareket ederek aslında bankacılık ve sanayi arasındaki makası, aleyhine açılan makası kapatmaya çalıştığını görmüştük. Şöyle ki son 3 yılın en düşük seviyesine kadar gerilemişti banka bölü sanayi rasyosu. 0.84 seviyelerinden. Burayı kapatmaya, BIST endeksiyle arayı kapatmaya, sanayi endeksiyle arayı kapatmaya yönelmişti. Haziran ayı başından beri bunun etkili olduğunu görüyorduk. Haftalık bazı 2 haftada %20'nin üzerinde, 3 haftada %30'un üzerinde bir değer kazanımı olduktan sonra geçen hafta içinde Borsa İstanbul genelinde gördüğümüz satışların en fazla banka hisselerinde etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla burada bu pozitif ayrışmanın artık Cuma gününden itibaren de tersine, Perşembe gününden itibaren de tersine çalıştığını ve banka hisselerinin negatif ayrışmaya başladığını gördük ki bu aradaki farkın kapatılabileceğine ilişkin beklentileri de şimdilik törpülemiş gibi görünüyor. Dediğin gibi öz kaynak karlılıklarında reel olarak enflasyon üzerinde bir karlılığa geçmelerini zaten ötelemiştik. 2027'nin ilk çeyreğini, hatta belki ikinci çeyreğinden bile bahsedenler var. Bunun nedeni olarak enflasyondaki yüksek seyri gösteriyordu analistler. Ancak Mayıs ayı verilerine baktığımızda burada Mayıs ayında 58.2 milyar liralık kar hem geçen senenin Mayıs ayına göre düşük hem de bir önceki aya göre, yani Nisan ayına göre oldukça düşük. Öz kaynakların artışına bakıyoruz. 5 ayda toplam yılbaşına göre sadece %7,5 artmış ki enflasyonun Mayıs ayı sonu itibariyle %16'lar civarında, %17'ler civarında olduğunu düşündüğümüzde enflasyonun altında kalan bir, çok altında kalan bir artıştan söz etmek mümkün. Ama Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman tabii Ocak ve Şubat aylarındaki hızlı toparlanma, finansallardaki ilk çeyrekteki pozitif görünüm Ocak-Mayıs aylarında hala geçen yılın aynı ayına göre yükseliş eğiliminin korunmasını sağlıyor. Ocak-Mayıs dönemi karlılığı %29 civarında geçen yılın aynı dönemine göre artmış durumda. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise buradaki işte negatif fiyatlamanın devam, bir süre daha devam edebileceğine yönelik işaretler olarak görebiliriz bu son karlılık rakamlarını. Peki enflasyonda düşüş eğilimi, barışın devam etmesi durumunda, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi durumunda, dezenflasyon sürecinde başarı tekrar kazanılmaya başlarsa, politika faizinde düşüşleri, sadece bir düşüşü değil, düşüşleri sıralı olarak konuşmaya başlarsak banka hisseleri ancak o zaman sanki bu makası kapatmaya biraz daha yaklaşacak gibi görünüyor.
0: Peki çok çok teşekkürler.

0: Devam ediyoruz Finans Merkezi'ne. Erda Gerçek yayına katılacak. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı. Erda Bey hoş geldiniz. Merhaba. İyi haftalar.
1: Merhaba Zeynep.
0: Şimdi yine hareketli bir hafta sonundan sonra hafta başı farklı fiyatlamalarla devam ediyor diyeyim, öyle ifade edeyim, ama asıl sizinle başlamak istediğim taraf petrol tarafı. Yani restleri takip ettik, piyasalar açılmadan gelen müzakere devam ediyor, açıklamasını takip ettik. Hafta sonu piyasaların kapalı olduğu zamana gelmesi önemliydi tabii, ama sert hareketler görmedik. Asıl dikkat çekmek istediğim taraf o. Arz tarafında görünüm normal olmamakla birlikte hala normalleştiğinde, hala özellikle stratejik rezervlerin orada hazır alıcı konumunda olmasına rağmen, dolayısıyla bu tabloya ilişkin, bu fiyatlamaya ilişkin büyük resmi nasıl görmek lazım? Yani burada Hürmüz açık fiyatlaması mı, Trump'ın ciddiye alınmaması fiyatlaması mı?

0: hani hayata geçmeyecek bir karamsar görünüm fiyatlaması mı? Burada ana ağırlık şeyden mi geliyor? Yani nasıl olsa seçimler var. Gidemez yukarı, petrolü götüremez Trump etkisi mi var? Bir de finansal kontratlara baktığınızda görünüm ne söylüyor?
1: Finansal kontratlara en sondan başlayalım. Kontratlara tamam. Baktığımız zaman bir bolluk görünüyor. Çünkü piyasanın ön tarafına baktığımız zaman. Şimdi aslında piyasanın da hiç alışık olmadığı bir durum bu. Geçen gün çok lezzetli değil bu açıklama ama geçen gün çok güzel bir benzetme yaptılar. Hani bir tabiri caizse bir sivilce patlamış gibi 160 milyon varillik petrol bir anda piyasaya geldi. Hiç böyle bir şey daha önce yaşamamıştı. Piyasa tabii doğal olarak bunun nasıl fiyatlayacağını tam anlamış durumda değil. O yüzden ön taraf bir bolluk gösteriyor. Arka taraf ise daha karar vermiş değil. Daha uzun vade, arka taraf dediğimiz daha uzun vade. Biraz önce seni beklerken ben de Doğuşen'in şeyine baktım. Fon yöneticilerine sormuşlar ne beklentiniz var diye. Anladığım kadarıyla 70-80 dolar arasında seneyi kapatır gibi bir düşünce var Brent petrol için. Tabii bu hikaye tamamen senin biraz önce söylediğin gibi işlerin makul bir şekilde gideceği, Ağustos ayında bir şekilde bir anlaşmaya varılacağını kapsıyor. Büyük ihtimal yine senin dediğin gibi piyasanın aklının bir tarafında Trump'ın petrol fiyatlarının yüksek olarak seçimlere gitmek istemeyeceği, bunun için çeşitli manevralar yapılacağı düşünülüyordur. Zaten fon yöneticilerle benim yaptığım görüşmelerde eski iş arkadaşlarımla beraber çalıştım. Yani piyasaların, şimdi ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum da yerine de başka kelime bulamıyorum. Piyasaların bu kadar yönlendirildiği, global piyasalardan başlıyoruz, yönlendirildiği bir zaman hatırlamıyoruz diyor herkes. Özellikle benim gibi bayağı bu işin içinde uzun zaman olan insanlar bayağı bir zorluk çekiyorlar. Çünkü yaptığınız fundamental analizler var. Ona karşı başka şeyler oluyor piyasalarda, başka hareketler oluyor. Cuma günü mesela olanların piyasa kapandıktan sonra servis edilmesi gibi farklı şeyler var. Fiyatlama dinamikleri var diyelim ya da yaratılan fiyatlama dinamikleri. Bu şekilde baktığımız zaman aslında gerçekten yani her şeyi biz fiyattan okuyor oluyoruz. Şimdi fiyata baktığımız zaman da fiyat karma karışık bir sinyal veriyor bize. O yüzden de çok anlama konusunda biraz şeyimiz var yani sürprizimiz var. Yani aslında biraz önce söylediğim 70-80 dolar da olması gereken bir aralık aslında. Çünkü petrol fiyatları çok volatildir normal şartlarda da. Ama o kadar büyük olması aslında gerçekten bir belirsizliğin de altını çiziyor diye düşünmek lazım. Bütün sorularına cevap vermiş oldun mu?
0: Oldunuz. Bir soru daha ekleyeyim mi müsaadenizle? Yani o bu savaşın, yani jeopolitik tarafa ilişkin bir soru daha. Bu savaşın bu eksende, bu konuştuklarımız ekseninde uç risklerini geride bıraktık diyebilir miyiz? Yoksa daha oralarda değil miyiz?
1: Piyasa tamamen geride bıraktığımız kanaatinde. Hiç öyle bir fiyatlama yok. Zaten sen de geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Yani şeyin neresinde, bu savaşın neresinde ekstrem riskler fiyatlandı diye baktığımız zaman tek benim aklıma gelen sigorta bu tarafında. Onun dışında yani çok çok büyük bir şey olmadı. Evet, tankerlerde darlık oldu. Mesela en çok bu şu anda petrol fiyatı, biraz da oraya da dönelim tekrar. Neye bakmak gerekiyor yani? Bir tek şeye bakacaksak Boğaz'a giren, Hürmüz Boğazı'na giren tankerlere bakmak lazım. Şimdi çıkışı biliyoruz. Ne kadar piyasaya geldiğini de biliyoruz. Giren tankerler önemli. Yani tanker sahipleri uzun bir süre tankerlerini orada işlev, yani kullanamaz hale gelmişlerdi. Tekrar sokacaklar mı? Bir sirkülasyon olacak mı? Bu aslında bizim bakmamız gereken. Ama dediğim gibi yani çok büyük bazı, yani genel varlıklarda çok büyük bir savaş iskontosu görmedik. Petrolde bir hareketlilik vardı. Orada da hepimizin dile getirdiği zaman içerisinde 150-200 dolarlar hiçbir şekilde olmadı. O yüzden yani piyasaların normalleşmesi mi yaşıyoruz? 70-80 doları bir kenara koyarsak piyasalar hep normaldi sanki.
0: Anladım. Erdal Bey, peki bu hafta tabii yani bu süreçle beraber aslında majör merkez bankalarının patikalarını da çok tartışır olduk. Burada dramatik farklılaşmaları da konuşur olduk. Dolayısıyla bu haftada ECB toplantıları

0: var. ECB forumu var. Oraya Walsh da katılıyor, Lagarde da katılıyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı da katılıyor. Ve burada tabii yüksek enflasyon, yüksek faiz denkleminde terazi ne tarafa ağırlığını koyacak sorusuna da cevaplar aranacak. Biraz buraya ilişkin değerlendirmenizi de merak ediyorum.
1: Şimdi Walsh için bence önümüzdeki en önemli toplantı Jackson Hole Ağustos ayında.
0: Evet,
1: Jackson Hole'a gelindiği zaman orada biraz daha yani orada bir sadece bir üye değil de başkanlığının da yöneticiliğinin de ön plana çıkacağı bir ortam diye düşünüyorum. Oradan biraz daha okuyabileceğiz yani en azından söylenenlerle okuyabileceğiz. Ben geçen hafta da söyledim, arz şoklarına faiz artışlarıyla cevap vermek çok mantıklı değil diye düşünüyorum. Özellikle mesela tüketici tarafından baktığımız zaman tüketici zaten bu işten biraz zarar görmüş oluyor. Fonlama maliyetlerinin yükselmesi ne kadar mantıklı tüketici için, küçük şirketler için diye bakmak lazım. Zaten biraz daha büyük şirketlere geçtiğimiz zaman oralarda farklı bir soruyu soruyor olmamız lazım. Bu kredi spreadlerinde borçlanıyor, bu kadar düşük spreadlerle borçlanıyor. Acaba burada mı bir şey var mı diye, ufak bir köpük var mı diye. Şimdi yine nerede köpük diye sormuşlar fon yöneticilerine de kredi spreadlerinde herhangi bir kredi spreadlerinde bir şey yok. %50 gibi bir cevap vermiş burada bir balon var diye. Yani aslında dönüp baktığımız zaman merkez bankaları neyin savaşını verir burada diye şey yaptığımız zaman göremiyoruz. Faizle bunun savaş yani pek mantıklı gelmiyor bu enflasyonu dengelemeye çalışmak. ECB tarafında zaten ben hiç anlamamıştım. Şey içinde Fed içinde geçen hafta da söyledik. Ne dedik? %3 yeni %2 diye düşünmek lazım. Senelerde söylediğimiz bir şey. Siz 5 senedir enflasyonu tutturamıyorsanız aslında normal şartlarda bir kredibilite boşluğu olması lazım. Ama piyasaya baktığımız zaman enflasyon beklentilerinde öyle bir şey yok. Yani şıpadan kurtulmuş gibi hani en azından gemici deyimiyle bir tarama yapıyor gibi bir etkisi bile yok. O durum yani bu merkez bankalarına verilen inanılmaz piyasa tarafından verilen inanılmaz bir imtiyaz. Bunun nedenlerini de aslında dönüp baktığımız zaman ta geçen hafta biraz Greenspan konuştuk. Ta o zamana dönen bir hikaye aslında bu. Neden? Bu kadar bütçe açıklarıyla inanılmaz bir şey yaratılıyor, para yaratılıyor ve bu para hem piyasaları destekliyor. Şimdi mesela neden Amerika'da karlar bu kadar fazla artıyor? Çünkü karların kalaki karlılığı diye bakıyoruz biz. Oradan baktığımız zaman karların, Amerika'daki karların iki tane önemli faktörü var sürükleyicisi. Birincisi devlet açıkları, tasarruf açıkları. İkincisi de hane halkı tasarruf açıkları. Bunlar devam ettiği sürece de her zaman biz aslında sürprize açık kalıyoruz şey açısından, karlılık açısından, piyasa hareketleri açısından. Haziran ayında piyasalar neden bocalıyor diye sorduğunuz zaman biraz modern para teorisine bakan arkadaşlara sorduğunuz zaman çok net size diyecekler ki vergi ödemeleri zamanı. O yüzden biraz özel sektörden kamuya para aktarılıyor. O yüzden belki biraz da bunun arkasında şey vardır. Büyük şeyler vardır. Halka arzlar vardır.
0: Evet, büyük halka arzlar bu ara en çok konuşulanlardan biri de o. Biraz aslında tabii küreseldeki bu bitmeyen tartışma yapay zeka teknoloji şirketleri yani yapay zeka teması teknoloji şirketlerini nereye götürecek teması. Yine hafta sonu da bugün de bu konuda kalem oynatılmış birçok yerde. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın bir tespiti var. Burada AI harcama çılgınlığı diye bir not düşmüşler ve finans piyasalarını sarsabilecek, küresel ekonomiye zarar verecek uzun süreli bir yatırım çöküşüyle sonuçlanma riskinden bahsetmişler. İşte hem para politikaları hem maliye politikaları açısından istikrarın önemine dikkat çekiyorlar. Burada tabii yani bu borçlanmadaki kredi yapılarına ilişkin de dikkat edilmesi gerektiği notları da var. Yine Wall Street Journal'da bir haber vardı. Kaldıraçlı fonlar ve kredi işlem borçları bu yıl benzeri görülmemiş seviyelere geldi diye. Amerika'daki hisselerdeki ralliyi besleyen kaldıraç şimdi bir sonraki piyasa krizini şiddetlendirebilecek bir kaygıyı körüklüyor diye. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben her zaman özel sektör kaldıraçından endişeliyimdir. Nedense piyasa sürekli özellikle Amerika gibi, İngiltere kısmen, Avrupa gibi kendi parasını sürekli basabilen, uluslararası piyasalarda kendi parası cinsinden borçlanabilen ülkelerde hala devlet borçlarının bir sorun olduğunu düşünürken, aslında bunun ben doğru olmadığını düşünen bir insanım. Ben tamamen özel sektör borçlarında sıkıntı. Burada da bizi yavaş yavaş endişelendiren yerlere geldiği fikrindeyim. Burada çok büyük bir kriz olacak gibi şu an için, yani evet ufak tefek şeyler var, havuzlar var rahatsız olabileceğimiz, ama yani topyekün bir kriz ne tetikleyecek konusunda ben de sürekli düşünüyorum açıkçası, böyle bir sıkıntı olabilir mi diye. Şu an için dediğim gibi ben şey yapamadım, BIS'ten bahsediyoruz değil mi? BIS'in
0: Evet.
1: raporunu ben görmedim de senin söylediğin kadarıyla o kadar net şey yapamıyorum. Evet, burada çok çok ciddi bir şey var, yatırımlar var. Hatta ben biraz önce sana bir şey yolladım, bir bakma
0: Onu da
1: fırsatın olur
0: gördüm
1: mu bilmiyorum.
0: aynen. Yani kredi yapılarında özellikle işte AI altyapısını destekleyen, besleyen kredi structure'larına bir dikkatli bakmak, yani keep an eye on them diye ifade etmişler. Dikkatli
1: Evet,
0: bakmak
1: Stephanie Kelton'un
0: gerektiğine,
1: çok...
0: aynen Stephen Kelton'un sizden gelen şeye bakıyorum ben de.
1: O hatta Hyman Minsky ile şey yapmış. Hyman Minsky'nin şöyle bir şeyi vardır. Financial instability diye şey yapar. Finansal stabilite olmayışı diye bir hipotezi vardır. O da der ki, işler ne kadar finansal piyasalarda işler ne kadar normal devam ediyorsa, alt tarafta onunla beraber o kadar büyük riskler yapıyordur, ortaya çıkıyordur diye bir hipotezi vardır. Bunu zaten 2007-8 krizinde gördük, zamanında Asya krizinde de bununla karşılaştık. Hyman Minsky onun fotoğrafını vermiş zaten. Onunla
0: Evet,
1: beraber
0: evet.
1: Financial Times'daki o grafiği vermiş. Yani kısaca şunu söylüyor. Şu andaki yapay zekaya yapılan yatırım, dotcom'u falan geçen hafta da seninle konuşmuştuk. Artık dotcom şeyiyle, köpüğüyle şey yapılamaz duruma geldi. Yani karşılaştırılamaz, yatırımlar
0: Karşılaştıramaz.
1: karşılaştırılamaz duruma geldi. Kısmen hep şunu söylüyorum ben. Artık bu şirketler o kadar büyük yatırımlar yaptı ki, bu şirketlerin maddi olmayan varlıklar, önemli bir bilançolarında onlar vardı. Şimdi maddi varlıklara geçtik. Yavaş yavaş bu şirketleri artık endüstriyel şirketler gibi görmeye başlamamız lazım. Yavaş yavaş da piyasadaki göreceli fiyatlamalar, değerlemeler, mesela Thornton Sloan'un da yaptığı bir araştırma var. O diyor ki artık büyüme değil, yani growth, onun yerine value, daha yani çok hızlı büyümeyen fakat daha ucuz şirketlerin ön plana çıkacağı bir devre giriyoruz diye söylüyor. Aslında piyasada bunu bir tarafı daha az performans yaparak, yani illa bunların düşmesi gerekmiyor, daha az çıkarak ötekilerin value dediğimiz ucuz şirketlerin daha iyi prim yaparak aradaki makası düzelteceğini de görebiliriz açıkçası.
0: Aslında bu dediğinizin devamı olarak bugün gündemde olan bir temayı da konuşmakta fayda var sanıyorum. Çünkü geçen hafta da sizinle konuştuğumuzda şunu söylemiştik. AI meselesinde, yani bir Amerika-Çin mücadelesinin odağındaysa AI, Amerika'nın devasa fonlama gücü, Çin'in de devasa kamu desteği arasında kalan bir dünya var diye. Şimdi Çin'den gelen bir haber var. Zipu'nun GLM 5,2 yapay zeka modeli DeepSeek etkisine benzer bir heyecanla lansman yaptı diye ve de daha az maliyetle, yani yaklaşık 1/5'ini Anthropic'in Opus 4.8 modelinin sadece bir yüzde puan gerisinde yer almış, ama modelin maliyetinde yaklaşık 1/5 düzeyinde. Şimdi bu önemli, çünkü hani böyle tarihe baktığımızda da bazı anlar vardır, bu işte önde gelen güçlerin yarışında. O anlara doğru giden bir süreci mi takip ediyoruz biz, kırılma anlarına?
1: Şimdi Zeynep, ben bu konunun uzmanı değilim. Ben şöyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Benim öğrenme hızımdan çok daha hızlı işler gelişiyor. O
0: Haklısınız.
1: yüzden yani burada çok şeyle başlamak lazım. Benim naciz görüşümde diye başlamam lazım
0: Değerli
1: cümlelere, ki
0: naçiz
1: böyle.
0: görüşünüz bizim için.
1: Evet, gerçekten ne kadar değerli olduğu tartışılır. Şimdi geçen sene DeepSeek çıktığı zaman ortaya, ünlü ekonomist Olivier Blanchard dedi ki, bu dedi yani çok büyük bir değişiklik, neredeyse iPhone'un ortaya çıkması gibi dedi bu open source'lara. Şimdi şirketler için de senle mi konuştuk, Açıl'la mı konuştuk hatırlamıyorum, dolar başına intelligence mı, zeka mı deniyor
0: Evet.
1: artık yapay
0: Evet,
1: zeka,
0: öyle deniyor.
1: ona bakılıyor. Yavaş yavaş şirketlerin fazla token para harcandığını, bundan yeterince nemalanılmadığı gibi düşünülüyor. Yani özel sektöre bu ne kadar giriş yapıldı ve buradan sonra çıkarak diyoruz ki acaba bu open source'lar mı cevap? Yavaş yavaş bu tarafın doğru evrilecek. Ben her zaman bir şeylere bakıyorum. Bizim de bu konuda şirket olarak kullandığımız danışman arkadaşımız da bize söylüyor. Diyor ki işte bu model, bu açık model 3 ay sonra Anthropic'i yakalayacak. 5 ay sonra şunu yapacak gibi söylüyor. Yani o 3-5 ayları biz kişisel anlamda da enterprise anlamında, şirket anlamında da zaten yaşayamıyoruz 3-5 ay. Yani bizim için öyle bir şey 3 ay sonra dediğimiz, 5 ay sonra dediğimiz bizi zaten işte Eylül-Ekim aylarına getiriyor. O zamana kadar en iyisini kullanmanın bizim özelimizde ya da ben şirketlere gidip de şirketlere yapay zeka tarafında biz size destek olacağız. Bize çözmeye çalıştığınız bir problemi verin gibi basit bir şekilde giriyorsak şirketlere, demek ki yapay zeka bu kadar genişlememiş ve en son modelini kullanma ihtiyacı da belki düşünüldüğü kadar fazla değildir. 3 ay 5 ay sonra en iyisini yakalayacak bir open source'da kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuna da hani bootcamp denir ya, sonuna da aynı şeyle konuşayım ama ben bu konuda hiçbir şekilde uzman değilim.
0: Evet, anladım. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum. Erdal Bey, bir kısa ara daha verelim. Sonra bir iki başlık daha var sizin görüşünüzü almak istediğim. Bir kısa ara Erdal Gerçek'te sohbetimize devam edeceğiz.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Eğitim ve danışmanlık yönetici ortağı. Erdem Bey, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Yani bu içinden geçtiğimiz temalar ve fiyatlamalar ekseninde, paralelinde bizim gibi ülkeler için ne kadar kırılganlık üreten bir süreç var. Yani hem doların geldiği yerler, dolarlaşma hikayesi beklemediğimiz oranda aslında bu seviyede, yani daha doğrusu bu dönemde. Onun dışında tahvil tarafındaki yükselişler, dediğimiz gibi piyasaları domine eden yüksek montanlı temalar bizim için ne kadar kırılganlık yaratıyor? Yani petrol fiyatları, yurt dışındaki kur hareketi, döviz borçlanma maliyeti, tüm bunlar nasıl etkileyecek gibi duruyor?
2: Yani sonuçta ilk savaşın sonrası, ilk programda açılda konuştuğumuzda hep söylediğimiz şuydu: bu iş uzarsa bizim için ekonomik anlamda kısa vadede sıkıntı olur. Uzun vade jeopolitik anlamda belki bizi destekleyen bir ortam çıkar diye düşünüyorduk. Şimdi aslında biraz önce söylediğimize vurgu yaparsak çok bir şey olmadı piyasalarda. Hı hı. Piyasalar gerçekten politik belirsizliğin ötesine baktı sürekli, bu işin çözüleceğini. Çünkü piyasada senelerdir şunu söylüyor: her türlü politik, her türlü jeopolitik durumdan sonra yine yukarıya doğru, işte o zaman satan kaybediyor, yukarıya doğru hareket var diye. Hal böyle olunca da herhangi bir, yani risk spektrumun neresinde olursanız, piyasa size bayağı bir şey davranıyor, yumuşak davranıyor, çok ciddi satışlar, şeyler gelmiyor diye düşünmek lazım. O yüzden kırılganlık, kırılgan ülkeler, kırılgan varlıklar çok cezalandırılmıyor diye düşünmek lazım. Ben her zaman zaten şunu söylüyorum: Amerika'daki, özellikle biraz önce söylediğimiz gibi, enflasyonun artık %3 civarlarında seyrettiği bir ortamda 4,5-5 arası 10 yıllık faizler önemli. Geçen hafta da seninle konuştuk. Zaten kısa vade borçlanıyorlar. Yavaş yavaş risksiz dediğimiz 10 yıllık bonolarında eski şeysi, belirleyici özelliği kalmıyor da olabilir. Onu da aslında gerçekten düşünmek lazım. O seviyeler makul. Euro doların ya da doların genel tarzının da alıp başını gitmediği bir ortamdayız. Geçen hafta rakamlar açıklandı. Amerika'ya ciddi para girişi olduğu yönünde. Ben hep söylerim, ben faiz farklılıklarının kurları yönlendirdiği konusunda hep kafamda soru işaretleri vardır. Olduğu oldu, olmadığı oldu. Ama şu çok net: Amerika'ya çok ciddi bir para girişi oluyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani bu, hiçbir şey düşünmesek, biraz önce söylediğimiz bu mega halka arzlardan dolayı bunun bir kısmının yurt dışından geldiği bariz, bayağı bir para girişi var. Bu para girişi aynı zamanda ne demek? Çok büyük bir cari işlemler açığı var. O ne demek? Tarifeler çok büyük, Amerika'daki ticaret tarafında çok büyük bir gelişmeye, yani düzelmeye neden olmadı diye düşünmek lazım. Çünkü sonuçta baktığımız zaman kur, cari işlemlerle finansal işlemler arasındaki dengeyi sağlayan, eğer ABD'ye çok para girmeye devam ederse, o zaman şöyle düşünmek lazım: kuru daha yüksek, yani Amerikan dolarını daha güçlü seviyede görebiliriz. Onun dışında alıp başını gitmeyen bir ABD doları bize çok para girişi olan bir Amerika'da ciddi bir cari işlemler açığının devam ettiği sinyalini verecektir. Yani euro dolar şu an için dünyada belirleyici, evet, mi? Bizim gibi ülkeler için euronun dolara göre daha güçlü olması her zaman iyidir. Biz hep söyleriz, long euro short dolar bir ülkeyiz genel anlamda. Şey açısından baktığımız zaman müşterilerimizin çoğu Avrupa tarafında, evet, ithal ediyoruz MTI'yi diye bakmak lazım. O yüzden bizim için önemli, fakat şu ana kadar yani şeyi kıracak bir, bütün piyasaları çok rahatsız edecek bir ortam yok diye düşünüyorum.
1: Erdal Gerçek, çok çok teşekkürler katıldığınız,
2: teşekkür ederim.
1: İyi günler. İyi akşamlar, iyi haftalar. Burada noktalayalım Finans Merkezi'ni. Yarın görüşürüz. Şimdi Didem Arslanoğlu ile kapanışa doğru var. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini

0: duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor ve iyi haftalar. Haftanın ilk kapanışa doğrusunda birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün belki de elimizdeki en önemli gelişme borsada artık açığa satış yasağının kaldırıldığı gelişmesi. Bununla birlikte elbette piyasalara şöyle bir göz atacağız. Ne oldu, ne bitti diye. Rakamlar geldiğinde hepsine değiniyor olacağım. Ama haftalık başlangıç aslında biraz daha ilk yarıyı artık tamamlamaya hazır olduğumuz ve yılın ikinci yarısına da başlamaya adım adım ilerlediğimiz bir başlangıç. Dolayısıyla hani biraz da bundan sonra yeni stratejileri, peki bundan sonra ne yapmalı yatırımcı temasını konuşuyor olacağız gibi duruyor. Gelin bir rakamlara bakalım şimdi bu dakikalarda neler yaşanıyor. BIST 100 tarafında %0.94'lük bir düşüş olduğunu söyleyeyim. 14.138 puan seviyesindeyiz. Bu arada işlem hacmi 113 milyarla sınırlı. En düşük 14.132 gördük. İşte yine saat 17 oldu ve gün sonuna doğru gün içinde gördüğümüz en düşük seviyelere yaklaştık. Aslında geçen hafta da genel olarak buna çok benzer bir tempoda ilerlemişti BIST 100 tarafı. En yüksekte 14.365'i gördük bugün. Şu anda bankacılık endeksinde %0.94, sanayi tarafında da %0.83'lük geri çekilmeler var. Ulaştırma endeksi %1.70 eksi de. Sanki orası biraz

0: olacağız. Dolar TL'ye dönelim bakalım. Yine burada da alışa geldiğimiz %0.05'lik yukarı yönlü hareketi bugün bu dakikalarda da görüyoruz. 46.64.25'te dolar TL. Euro TL tarafında %0.27'lik bir yükseliş var. 53.24.86'dayız. Öte yandan euro dolar paritesinde de %0.24 yükseliş pariteyi 1.14.11'e getiriyor ki dolar endeksinde de bir miktar daha 101'e doğru bir yakınsama var. 101.23'te şu an dolar endeksi. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa tarafında genellikle yeşiller değil. Bu sabahtan itibaren aslında özellikle bu dakikalarda yatay ama satışlar biraz daha ön plana çıkıyor. Ne demek şimdi yatay ve satışlar ön plana çıkıyor? Şöyle ki Londra'da düşüş sadece 6 puan, Paris'te sadece 7 puan, Frankfurt'ta 2,5 puan, İtalya'da da 19 puan. İşte bu anlamda evet düşüyorlar, kırmızdalar ama aslında çok da ortada gibi duruyor sanki top. Peki ABD tarafında durum nasıl haftanın ilk işlem gününde? Bu tarafta biraz daha alıcılı bir seyir var. Özellikle Nasdaq'ta %1'e yakın bir prim olduğunu söyleyelim. S&P 500 ve Dow Jones'da sırasıyla %0.57 ve %0.54'lük artışlar var. Şimdi bir son dakikada paylaşalım. Pariteden biraz önce bahsettik. Yen dolardan bahsetmedik ama yen dolar karşısında 86 yılından bu yana en zayıf seviyesine geriledi. Bunu da iletmek lazım. Paylaşmış olalım. ABD tahvillerine bakalım. ABD tahvillerinde 10 yıllık tahvilde bu dakikalarda çok hafif de olsa bir alımla birlikte getiri çok minimal ölçüde aşağıda 4.36.85'te. 5 yıllık ve 2 yıllık vadelerde ise biraz daha satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada getiriler yukarı yönlü hareket ediyor. 5 yıllık tahvil 4.13.37'de, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.10 sınırının hemen üzerinde. Ve MTI ile Bitcoin ekranımız. Şimdi hafta sonu sizler de eminim bolca maruz kaldınız. İran-ABD savaşı ile ilgili yine çok çeşitli ve çelişkili açıklamalar oldu karşılıklı. Ama buna da alıştık. Çünkü hafta sonu genellikle biraz daha tansiyon yükseliyor. Karşılıklı hatta bir takım saldırılarla da zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bu hafta sonu olduğu gibi. Ama ardından haftanın ilk işlem gününe başlamadan önce de biraz daha her iki taraftan yine suları biraz daha durultacak açıklamalar geliyor. Sakinleştirecek ve sükunete davet edecek diyelim isterseniz. Brent petrol tüm bu açıklamaların böyle bir harmanından sonra bu dakikalarda %1.14 artıda $72.81'de. ABD tipi ham petrolde de %1.31'lik yükseliş var. Orada da $70 seviyesinin üzerine geldik tekrar. Bitcoin %0.45'lik bir geri çekilmeyle $59.302'dan işlem görüyor. Burada $60.000 seviyesi artık direnç olarak takip edilmekteydi. Geçen haftadan bu haftaya devrettiğimiz bir direnç Bitcoin için, onu da söyleyeyim. Gümüş tarafında %2.15'lik bir düşüş var. $57.86'deyiz. Burada da yine $60'lar yukarıda takip edilecek. Spot altında ise %1.59'luk geri çekilme var. Geçen hafta $4.000'ı yine koruyabilir mi koruyamaz mı diye bakıyorduk. Sonra 4.300'lere doğru bir hamle yapılmıştı altında. Şimdi yeniden $4.023'a gelerek bir kez daha $4.000 seviyesi test ediliyor gibi durmakta. Şimdi rakamlar böyle efendim, isterseniz araştırma masasına gidelim. Elif Canseven elindeki notlarla hazır ve bizi bekler. Buyurun.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza ve iyi haftalar diliyorum. Nasılsın bugün?
2: İyiyim, teşekkür ederim Didem. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Elif, şimdi biraz önce girişte de söylediğim gibi aslında tam da Haziran ayını artık bitiriyoruz. Temmuz başlayacak. Ne demek? Yılın ikinci yarısı başlayacak demek. Biz de artık yavaş yavaş değil, tam gaz aslında. İlk yarıda ne oldu, ne bitti, nerelerde neler yaşandı, bundan sonrası için beklentiler ne şekilde yönlendiriliyor, ne şekilde yön buluyor, bunu soruyoruz. S&P 500'ü sorayım istedim sana bugün. İlk yarı performansı ile ilgili S&P 500 cephesinde neler söylenebilir, seni dinliyoruz.
2: Aslında bugün hafta

0: Sayı başlatırken yarın itibariyle ilk yarı yılını tamamlıyoruz 2026 yılının ve dönüp baktığımızda oldukça volatil bir piyasa oynaklığı takip ettiğimiz bir 6 ay geçirdiğimizi söyleyebiliriz Didem. Özellikle Wall Street tarafında Trump tarafından yapılan her açıklamaya, ABD ile İran arasındaki her türlü jeopolitik gelişmeye anında refleks gösteren bir yatırımcı portföyünü takip ettik. Bu geçtiğimiz Mart ayından bu yana. S&P 500 şu an baktığımızda aslında alışıldığın dışında bir 6 aylık performans sergiledi. Çünkü şu an diğer küresel piyasa hisselerine göre bir miktar daha aşağıda ki bu 2009 yılından beri iki kere 2009 yılından bu yana ilk yarıda ilk kez üst üste denk gelişten bahsediyoruz. Yani S&P 500 özellikle yapay zeka ve teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle Asya ve Avrupa hisselerinin yukarı yönlü hareketlerini tetiklemesiyle beraber bir miktar daha diğer hisse senedi piyasalarına göre aşağıda kaldı bu çeyrekte Didem. Buradan geçmek istiyorum aslında hemen bu yapay zekadan bahsetmişken Philadelphia yarı iletken endeksine, çünkü özellikle savaş döneminde yapay zeka üzerine yapılan yatırımlar, çünkü her şey kötü giderken tek iyi giden tarafımız orasıydı ve onun üzerine çok konuşmuştuk. Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımızda aslında bundan S&P 500'ü çıkarttığımız hala pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Yarı iletken hisselere bu yılın ilk yarısında oldukça olağanüstü bir performans gösterdiler. Beklenilmeyen bir performans gösterdiler diyebiliriz Didem. Buradan 2006 yılında fark yaklaşık 80'e kadar ulaşıyor ki burada grafiğimizde Philadelphia yarı iletken endeksinden S&P 500 endeksinin ilk yarı performansları çıkartılmış ve bu tarihi seviyeye gelip, yani 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye gelip 80'in üstünde bir farka kadar açılmış. Yani aslında baktığımızda cuma günü seninle yine burada konuşuyorduk ve şundan bahsetmiştik. Artık piyasa yatırımcıları bir miktar daha döngüsel hisse senetlerine kaymaya başladılar. Evet, artık kaymaya başladılar ama ilk yarı yılı böyle geçirdiklerini söyleyemeyiz. İlk yarı yılda daha yapay zeka ve teknoloji odaklı bir yatırımcı portföyü izledik Didem. S&P 500'de de birazcık bir miktar daha bunun çıktılarını gördük. Keza bugün bile hafta sonu gelen haber akışıyla beraber piyasalardaki aşağı yönlü hareketleri, ki Brent petrol dün 73'lere kadar çıkmıştı. Bugün bir miktar daha aşağıya geldi. S&P tarafına ve Wall Street tarafına baktığımızda şu an ne kadar pozitif olsa da sabah saatlerinde acaba gün açılışı nasıl olacak, piyasa nasıl tepki verecek diye konuşuyorduk. Keza sabah Axios tarafından gelen haber akışı bir miktar daha piyasaları dengelediler bugün için diyebiliriz. Şu an MSCI Tüm Dünya Endeksi çeyreklik bazda yukarı yönlü hareketlerini korusa da biz bu 6 ay içinde oldukça volatil piyasaların gün be gün aslında oynaklıklarına şahitlik ettik. İkinci yarı için beklentiler bir miktar daha aslında gün be gün değişiyor. Çünkü FED cephesinde özellikle karışık sinyaller alınıyor ama şu an gelinen noktada oldukça hassas bir piyasa ve geleceğe dair hem FED cephesinde hem küresel piyasalarda ne olacağı belirsiz, savaşın gündeminin birazcık daha piyasa oynaklığını etkilediği ve takip edeceği bir piyasalar olduğunu söyleyebiliriz Didem.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere aynı saatte.

0: Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte de MCAP Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor.

0: yapıyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Doktor İnanç Sözer'le birlikteyiz. MCAP Advisory yönetici ortağı İnanç, hoş geldin. İyi haftalar.
2: Merhaba Didem, iyi haftalar.
1: Şimdi İnanç, yani bir süredir aslında hep konuştuğumuz mevzu ama bu 60 günlük süre işliyor. Yani saat çalışıyor şu an ve görebiliyoruz ki aslında bu dönemin başından itibaren an be an farklı ve çelişkili haber akışları da gelebiliyor. Burada özellikle şunu ben çok merak ediyorum. Petroldeki fiyatlama 28 Şubat öncesine döndü zaten bir. Bu fiyatlamayı hak ediyor mu aslında tam olarak? Biraz bunu nasıl okuyorsun diye merak ediyorum. Ve bundan sonra petrolün yönüyle ilgili aşağı yönlü beklentiler biraz daha çok dillendirilmekle birlikte arada farklı yorumlar da geldiğini görmekteyim. Senin düşüncelerin kıymetli, ne dersin?
2: Aslında sadece petrolde değil, diğer emtia fiyatlarında da navlunda da bence en yükseğin geride kalmış olması iyi haber. Ve çok net olarak söyleyebileceğimiz kısım da bu yıl muhtemelen bütün emtialarda zirveyi bu savaş süresinde gördüğümüzü düşünüyorum. Özellikle sanayi emtialarında ve enerjide. Tabii ki bu 60 günlük süre, hatta belki şu an görmüyoruz ama 60 günlük süreden sonra uzayabilecek başka ilave süreler nedeniyle belirsizlik ve volatilite, kırılganlık hep piyasanın bence bir gerçeği olacak. Bunu artık dünya ekonomisindeki bu değişen jeopolitik ve politik reaksiyonlar ışığında yeni normalmiş gibi okumak gerektiğini düşünüyorum. Ben bu noktadan bakınca belki petrol fiyatlarında çok daha agresif bir düşüş görmeyebiliriz. Ancak en yükseğin geride kaldığını söyleyebilme rahatlığının önemli bir çıkarım olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakınca da kısa vadedeki volatilite ve belirsizlik sürse de bana kalırsa 70 dolar mertebesi bir müddet daha bizimle devam edecek olan Brent petrol seviyesiymiş gibi gözüküyor.
1: İnanç, bu arada ABD Yüksek Mahkemesi'nin Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevine devam etmesine izin verdiği haberi de geldi. Lisa Cook bir süredir Trump'ın radarındaydı malum ama anlaşılan o ki Yüksek Mahkeme devam demiş Lisa Cook için. Şimdi hazır Fed Yönetim Kurulu üyesinden bahsedilmişken Fed'e gelelim istiyorsan. Çünkü tabii ki gözler orada. Warsh'un görevi devralmasıyla birlikte bir sonraki hamlenin bir faiz artışı yönünde olabileceği de artık yıldız haritasına girmiş gibi duruyor ama hakikaten o terimi de bilerek kullanıyorum. Çünkü faiz indiremeyeceği neredeyse kesin ama pas geçme olasılığı da çok daha yakın diyenler daha fazla. Sen bu konuda ne düşünüyorsun ve hangi adım piyasalar açısından ne ifade eder sence ABD noktasında?
2: Piyasa bence Fed'in aslında son toplantı sonrasındaki açıklamalarından yeni bir sayfa açtı mı henüz ben emin olamıyorum. Ancak piyasa beklentilerine, terminaldeki konsensüse bakacak olursak sanki faiz artırmaya çok meyilliymiş gibi gözüken bir Fed var. Oysa benim okumalarım bence piyasada artık Fed'in daha fazla belirsizliği ve hatta gerekirse vade fiyatlamasının, vade priminin yüksek olmasını göze alırcasına bekle gör konusunda daha sabırlı bir FED göreceğimizi düşünüyorum. Faiz artırma konusunda daha sabırlı bir FED göreceğimiz kanaatindeyim. Belki burada faizi artırmak yerine likiditeye çekmek bir opsiyon olabilir. Ve bu şu an henüz daha piyasada bence yeterince fiyatlanmayan, ancak ne oldu da emtia fiyatları bu kadar hızlı geri çekildi dediğimizde satır aralarında bazı oyuncuların fiyatlamaya başladığını zannettiğim bir durum söz konusu. Faiz artırmak bir opsiyon, özellikle bugünkü enflasyon rakamlarından bakarsak. Ancak malumun yeni Fed başkanı trim CPI dediğimiz daha törpülenmiş bir tüketici fiyat endeksine bakmayı daha önem verdiğini söylüyor ve bunda bile bir sinyal vermekten imtina ettiğini ısrarla vurguluyor. Evet. Dolayısıyla da biz enflasyon tarafındaki yükselişlere daha tolerans gösterebilecek, bu toleransı mümkünse faiz kanalı dediği faiz dışı araçlarla, özellikle likiditeyle disiplin etmeye çalışacak, sıkı para politikası uygulamaya çalışacak bir FED görmeye alışmamız lazım. Şu an itibariyle durum o değil. Ancak FED'de yeni bir sayfa başladığı aşikar ve FED'in yeni yönetimine bence piyasanın alışmasında bir zaman gerektireceği kanaatindeyim. Böyle bir ortam içerisinde bile riskli varlıkların biraz daha uzak durulabileceği ve risk yönetimin daha ön planda tutulması gerektiği bir konjonktürden geçtiğimizi düşünüyorum.
1: Oraya bir parantez açayım müsaadenle. Riskli varlıklar ve ABD'yi yan yana söylediğimizde hisse senedi tarafı akıllara geliyor. Yapay zeka tarafı geliyor elbette. Endeksler açısından ne düşünüyorsun? Geçtiğimiz hafta da aslında ben bunu çok dile getirdim. Katılır mısın bilmiyorum ama bulunduğu seviyeler aslında teknik açıdan da son derece kritik seviyeler. Neredeyse hani böyle bir bıçak sırtı, bir taraf çok çok daha iyiye, öbür taraf daha derin satışlara meyil edebilecek bir tablo var karşımızda gibi duruyor. Senin burada söylediğinden anladığım kadarıyla aşağı yönlü riskler daha mı fazla, yoksa yanlış mı anlıyorum?
2: Yok, kesinlikle öyle. Tabii ki yılların getirdiği deneyimle sinyali çok iyi yakalıyorsun her zamanki gibi Didem. Bana kalırsa bugün Nasdaq'ın ya da Amerikan borsalarındaki düşüşün en fazla isteyenlerden birinci sıralara herhalde Fed Başkanı Walsh'u yazmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü olası bir Amerikan borsalarındaki keskin düzeltme aslında faiz artırım beklentilerini bertaraf edebileceği gibi bugün itibariyle Fed'e olan itibarı da Fed'e olan güvenilirliği de bir miktar kredibilite sağlayacak bir sinyal aracına dönüşebilir. Eğer Amerikan borsalarında daha keskin bir düşüş görecek olursak, çok kısa sürede şu an terminalde gördüğümüz 3'e yaklaşan faiz artırım beklentilerinin peyderpey azaldığını görüyor olacağız. O yüzden bence Fed uzunca bir aradan sonra çok az bir açıklama yaparak ve çok net bir şekilde hiçbir sinyal vermemeye çalışarak belki de Amerikan borsalarındaki düşüşten de bir daha rahat manevra alanını toparlayabileceği bir politika duruşuna doğru kaymış durumda. O yüzden ben Fed'in şu an borsadaki düzeltmeden çok memnun olduğunu ve özellikle büyümeye dair veriler olumlu gelirken geleceğe dair beklentileri törpüleme isteğinin ön planda olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın bir yolu Amerika'da malum tüketici enflasyonu sadece talep kaynaklı olmuyor. Aynı zamanda gelir kaynaklı daha iyimser bir gelir döngüsüne girdiğimizde daha rahat tüketilebilecek, daha rahat yüksek bir talep ortamına geçebileceğimizi işaret ettiği için de borsadaki endeks fiyatlamalarını özellikle önemsiyoruz iktisatçılar olarak. Eğer ki endeks bize bir düzeltme imkanını gösterecek olursa o zaman bizim anlayacağımız ileri dönemdeki Amerikan halkının gelir refah seviyesindeki artışın daha sınırlı kalacağı olacak. Bu da enflasyon beklentinin iyileşmesini kendiliğinden sağlayacaktır. Daha önceki büyük döngülerdir hatırlatmak gerekirse biz ne zaman Amerikan borsalarında sert düzeltmeler olursa o zaman faiz indirim döngüsünün yakın olduğunu düşünmüştük. Şimdiki konjonktür tabii ki bir faiz indiriminden uzak olduğumuzu teyit ediyor. Ancak faiz artırmak için ihtiyaç olmadığının, back the door politikası izlemenin daha iyi bir politika tercihi olacağının sinyali olacaktır. Ben bu anlamda borsalardaki teknik gelinen seviyelerin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve buradaki olası bir düzeltmenin de Fed'in tam da istediği bir politika aracına doğru dönüşmesine, yani daha rahat bir back the door politikası izlemesine fırsat sağlayacağı kanaatindeyim.
1: Şimdi harika. Walsh açısından baktığımızda borsadaki herhangi bir düşüş, hatta sert bir düşüş, faiz indirimi beklentileri, faiz artışı beklentilerini törpüler, faiz indirimi tekrar gündeme gelebilir söylemleri diyorsun. Trump peki? Yani Trump da Kasım'da ara seçimler öncesinde özellikle Amerikan halkının tabii en hassas olduğu noktalardan biri hisse senedindeki varlıkları olduğu için onun buna yaklaşımı ne olur? Yani piyasadaki olası bir düşüşün.
2: Siyasetçiler tabii ki hepsini her anda hemen istedikleri için belki Trump'ın önündeki tercihlere bakmamız lazım. Yani Amerikan siyaset açısından bakıyorsak durumu biliyoruz ki çok daha düşük bir petrol fiyat seviyesi istiyor. Daha rahat tüketilebilsin fuel oil diye. Çok daha düşük bir enflasyon istiyor. Hane halkının refah seviyesi daha yüksek olabilsin diye. Çok daha yüksek bir gelir ve doğal olarak çok daha yüksek bir borsa endeksi istiyor. Aynı şekilde beklentiler yukarıda kalabilsin diye. Bu tercihlerin içerisinde zannediyorum aslında şu an ilk sıralara yazmak istediği daha yüksek bir faiz indirim döngüsüne bir an önce geçebilmemizdir. En azından olasılık olarak bunun yükselmesidir. Bunu yapacak olan şey borsa endeksindeki düzeltme ise siyasetçinin ben çok kolaylıkla bunu şu an evet borsa düşüşte ama faiz indirimleri ya da düşük faiz döngüsü sürüyor olacak ve borsa düştüğü için belki faiz indirim söylemlerinin ön plana çıktığını da görüyor olacağız. Dolayısıyla da siyasetçi açısından bakıyorsak burada birçok politika aracına, birçok finansal göstergeyi aynı anda isteyen bir yaklaşım olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden öyle bir döngüye girdiğimizde ben bunun Trump açısından rahatlıkla yönetilmesinin, politik söyleminin yapılabileceği bir döngünün kendiliğinden geleceği kanaatindeyim. Evet, o yüzden de elbette rahatsız olabilir. Ama muhtemelen öyle bir döngüde de düşük petrol fiyatları ya da faiz artırımının artık gerek kalmayacağına dair beklentilerle motive de olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani yine siyasetin gereği herhalde senin de söylediğin gibi bir şekilde bir politik söylem her ne olursa olsun onun etrafında geliştirip bunu kullanabilir, tabiri caizse satabilir Amerikan halkına diye de düşünmek lazım. Şimdi biraz içeriye dönüp bakacak olursak eğer, biz de bir süredir aslında piyasa iç dinamikleri açısından çok konuştuğumuz açığa satış yasağının mesela bugün kalktığını gözlemledik. Genel anlamıyla borsanın sağlıklı, derinleşmiş bir borsaya dönüşmesi noktasında sen mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun? MSCI'ın da uyarıları vardı geçtiğimiz haftalarda. Bugün de yine satış tarafında en büyük satıcının BOFA olduğunu örneğin görüyoruz. Yayına girmeden hemen önce baktığımda değiştiyse de şu anda onu görmedim ama bu boyutuyla bakıldığında yabancı ilgisi, borsanın hassasiyetleri nasıl bir tablo var sence elimizde?
2: Çok uzun bir zamandır konuşa geldiğimiz yatırım fonlarından kaynaklı algıda bir bozulma söz konusu. SPK'nın burada bir an önce adım atması gerekiyor. Ben yeni yönetimden bu anlamda ümitliyim. Ümit ediyorum ki burada uluslararası itibar açısından gerekli düzenlemeler bir an önce hayata geçirilir. Ve bütün piyasadaki makul oyuncuların istediği değişikliklerin ve daha rahat pazarlanabilir, daha rahat yönetilebilir bir yatırımcı algısını sağlayacak tebliğlerle beraber buradaki mekanizma tekrar normalize olabilir. MSCI'nin istedikleri aslında birçok muteber veya bu borsadaki özellikle son 2 senedir yatırımcıların maliyet ödediği döngülerin bertaraf edilmesiyle aşağı yukarı aynı şeyler. Dolayısıyla biz daha volatiliteden uzak, daha öngörülebilir bir borsa istiyorsak bu sadece MSCI'nin değil bence Türk yatırımcılarının da doğal bir talebi. Bunu düzenlemek için bir takım düzenlemeler gerekiyor, tebliğler gerekiyor. SPK'nın bir an önce bunu hayata geçirmesini ümit ediyorum. Olayın diğer tarafına bakacak olursak uzunca bir aradan sonra kısa vadeli analizler açısından önemli olabilecek halka arz döngüsü var. Malumun
1: buradaki şimdi ona gelecektim aynen. Evet, lütfen oradan devam edelim halka arzlar konusu.
2: Malum bu halka arzlar aslında bir nevi piyasanın da testi gibi olacak. Piyasada gerçekten yeni halka arzlara bir talep var mı? Bu halka arzlara ne kadar talep geliyor ki olası önümüzdeki dönemde beklediğimiz halka arz izinleri kolaylıkla çıkabilsin diye bir nevi bir turnusol kağıdı vazifesi üstleneceğini düşünüyorum. Bu hafta başlayacak olan halka arzda gelecek olan taleplerin. Böyle bir ortamda zaten bizim Türk borsası büyük ölçüde Türk yatırımcısından domine ettiği bir pazara dönüştü. Hatırlatmak gerekirse %67'lerden kabaca %30'lara kadar inmiş bir yabancı takas oranının bir miktar yükseldiğini konuşuyorduk. Şimdi bu kalıcı olup olamayacağı kısmı bence bir anlamda hem SPK'dan beklenilen düzenlemeler hem MSCI ve diğer yabancı yatırımcıların beklediği reformist adımlar hem de halka arzlara gelecek olan taleplerle şekilleniyor olacak. O yüzden de evet. Halka arzların ben kısa vadede sonuçlarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Malumun çok yüksek miktarda bir halka arz talebi bekleyen yeni reel sektör temsilcileri var. İyi firmalar da var aralarında. İyi kurgulanmış, iyi halka arzlar da var. Dolayısıyla süreç hem halka arzlarından gelecek olan talepler açısından hem de borsamızın tabanın genişlemesi açısından kritik bir haftayı ifade ediyor. Bu süreci yakından izleyip SPK'dan daha fazla teşvik ve motivasyon görmeye de ihtiyaç var açıkçası.
1: Soner, son bir dakikam ve sarkamıyorum. Borsa için bir yıl sonu hedefinden bahsetmek mümkün mü? Artık ilk yarıyı bıraktık ya, ikinci yarı için performansta ne beklersin?
2: Ben herhalde çok iyimser değilim ne yazık ki. Benim yıl sonu tahminim enflasyonla uyumlu olarak 17 bin Borsa İstanbul Yüz Endeksine ifade ediyor. Benden çok daha iyimserleri görüyorum. Ben reel sektörün aslında son 2 senedir maliyeti en çok ödeyen yer olduğunu düşünüyorum. Bizde reel sektörde halka açık firmalar burada çok daha net bir şekilde resmi ortaya koyuyorlar. Halka açık olmayan firmalar farkında değiller ama şirket değerleri peyderpey eriyor. Bütün yaşadığımız enflasyon ve makroekonomik istikrara ilişkin gölgelerin bana kalırsa şirket değerlemeleri üzerinde bir negatif etkisi var. Ve bu beklenti yönetimini yapamadığımız müddetçe, enflasyonu kalıcı bir şekilde iyileştiremediğimiz müddetçe ya da refah seviyesine ilişkin daha reformist adımlar atamadığımız müddetçe Borsa İstanbul tarafının biraz daha maliyet ödeyen tarafı olacağını düşünüyorum. O yüzden de Türk hisse senedi yatırımcısı açısından hakikaten halen sabır isteyen bir süreçten geçiyoruz. Özellikle de sabit getirmenin kıymetlerin cazip getirilerini dikkate
1: Evet.
2: aldığımız zaman hisse senedi yatırımcısına ilave yatırımcı bulabilmek veya da yatırımcıların daha fazla yatırım yapmalarını beklemek zor zamanlardan geçtiğimiz bir döngü işaret ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum İnanç, bana eşlik ettiğin için. Bugün sana güzel bir hafta diliyorum. Biz de şimdi kapanışa doğruya bir röportajla son vereceğiz. Yapay Zeka Türkiye platformu, yapay zeka hızlandırılmış dönüşüm çağında yönetişim etik ve risk raporunu paylaştı. Raporu Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı değerlendirdi ve Bloomberg HT'den editörümüz Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Ardından bir reklama gideceğiz. Sonra seans notlarında tekrar buluşmak üzere.
3: Türkiye Bilişim Vakfı'nın bugün yapay zeka çağında yönetişim, etik ve risk kanunun kurallarını, konularını ele aldı. Raporunu takip ettik. Bu raporla vermek istediğiniz mesaj nedir şu an ve yapay zekada bizi bekleyen özellikle riskleri sormak isterim size.
4: Çok güzel bir soru. Aslında sondan başlayayım. Bizi bekleyen riskler dünyanın her köşesine hangi risk bekliyorsa biz de aynı riskler bekliyor. Yani bu oldukça belirsiz bir dünyanın içine giriyoruz. Bir sisli bir dünyanın içine giriyoruz. Belli ki bu sisli dünyada insanları korkutuyor. Nereye gideceğini, ne olacağını bilmediği için burada ortak bir korku var. Ve asıl bence önemli olan yani bir teknolojik gelişme var. Özellikle yapay zekanın neden olduğu bir teknolojik gelişme var. Bu da bizi daha keşfedilmemiş denizlerde navigasyon yapmaya zorluyor. Bu da ister istemez insanları çok ürkütüyor. Ama ne yapalım ki bu bir gerçek. Hayatımızda var. Ve artarak devam edecek. Biz acaba bu görmediğimiz yapının içinde hangi fırsatları değerlendirebiliriz bakış açısı içinde genel bir kabul ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, bilmiyoruz. Ama bilinmezliğin içinde de çok fırsat var. Bu ülkemiz için, bu topraklar için de her yer için geçerli. Yani siz ne kadar dinamik olabilirsiniz, o kadar daha fazla fırsatları değerlendirebilirsiniz noktasında hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes böyle tabii ki yani dünyanın her köşesi böyle. Ama bunu nasıl değerlendiririz, nasıl politikalarla değerlendiririz, o herkesin kendi yapısı içinde belirlenecek.
3: Şimdi yapay zeka konusunda çok fazla rapor da takip ediyoruz gelecek beklentilerine ilişkin. Bunlardan biri de JP Morgan'ın 2030 yılına ilişkin 5,1 trilyon dolarlık bir yatırım harcaması yapılacağını düşünüyor. Özellikle hyperscalerlar özelinde. Bunun 4,1 trilyon dolarının da borçlarla finanse edilmesi bekleniyor. Tabii bu da yapay zekada yeniden bir balon riski endişesini de gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Ben çok uzun dönemli bir kere yapay zekanın kullanımının hangi kriterlere göre artacağı konusunda ve bu konunun yani bu konuda kuruluşların ekonomiye nasıl katkıda bulunacağı konusundaki rakamların çok belli olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ortada bir bilimsellik, bilinmezlik var. Ve bu bilinmezlik üzerine kurulan bir takım varsayımlar var. Bu varsayımların doğruluğunu söyleyebilmek çok zor. Evet, bence bir balon tehlikesi var. Tehlikesi var, olabilir. Ama şu anda yok. Şu anda indikatörler daha ortada bir balon olduğunu göstermiyor. Gösterdiği zaman erken sinyaller alınmaya başlandığı zaman, o zaman harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ama 30 bundan 5 sene sonra şu kadar harcama yapılacak, ekonomi bu kadar büyüyecek gibi rakamlarla hareket edilebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü 2020 senesinden dönüp 2026 senesini değerlendirmeye kalkışsaydık, daha doğrusu yapılan değerlendirmelerin ne kadar gerçekçi veyahut ne kadar gerçek dışı olduğunu bildiğimizi zannetmiyorum. Aynı şeyi bundan 5 sene sonrası için de geçerli. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Varsayımlar üzerine değiliyor. Biz önümüzdeki varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene için, rakamsal varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene içinde oluşturalım. Şu anda daha bir küresel bir krize girme emaresi yok ortada.
3: Peki Faruk Bey, son olarak siz bugün sıfırdan bir yapay zeka girişimi kurmuş olsaydınız özellikle hangi alanlara odaklanırdınız ve neler tavsiye ederdiniz erken aşama girişimlere?
4: Valla yani yapay zeka o kadar her sektöre giydirilecek bir elbise ki, her alana giydirilecek bir elbise ki, yani burada her konuda da bir fırsat yaratıyor. Yani ben her zaman kendi bildiğim alanlardan hareket etmeyi tercih ederim açıkçası. Yani bir güvenliğin, tabii ki güvenliğin çok büyük bir sorun olacağını düşünüyorum. Yani güvenlik için yapılacak yatırımların, doğru yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde sağlık alanındaki yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu da unutmayalım. Biz şu anda ne konuşursak konuşalım, her alanda yani kırmızı bir deniz, kanlı bir deniz görüyoruz. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, herkesin bir yerde fırsatları değerlendirmeye çalıştığı ortamlar olduğunu görüyoruz. Ben yani ülke sınırları içinde bakmıyorum, ben küresel bir bakış açısı içinde değerlendiriyorum. Onun için yani eğer herhangi bir girişim yapılacak olursa, hepimiz için geçerli bu. Doğru boşluğu bulup, iyi analiz edip, orada en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum, kim olursa olsun. Ancak bu şekilde başarılı olma imkanının olabileceğini düşünüyorum.

0: Opet.com.tr'de vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil tutmaya istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
11: %0.30 yukarıda 53.25 17'yi görüyorum ve euro dolar paritesinde de %0.25'lik yükseliş 1.14.12'ye getiriyor pariteyi. Avrupa borsalarında genel olarak kırmızılar var diyorduk. Yine burada da çok önemli bir majör bir değişiklik yok. Belki de sadece Frankfurt ve İtalya'daki satışlar biraz daha arttı diyebiliriz ama Frankfurt %0.26, İtalya %0.14 eksi de, Paris'te %0.12'lik, Londra'da ise %0.09'luk değer kayıpları var. ABD borsalarında yeşiller yanıyor haftanın ilk işlem gününde. Dow Jones'da %0.61 oldu yükseliş. S&P 500 %0.52'de. Nasdaq'ta da yine %0.83'lük yükseliş devam ediyor. Ve ABD tahvillerine ise satışlar geldiğini söyleyelim. Saat 17'de 10 yıllık tahvil getirisi 4.35'ler civarındaydı. Yani 10 yıllık daha yataydı. Ama şu anda gelen satışlarla birlikte getiri 4.37.44'e geldi. ABD 5 yıllık tahvilde de 4.13.90'a çıktığımızı görüyorum. 2 yıllık tahvilde de getiri 4.10.45 seviyesine geldi. MTI ile Bitcoin ekranına dönüp baktığımızda Brent ile ABD tipi ham petroldeki yükselişlerin devam ettiğini görüyorum. %1.25 yukarıda Brent petrol biraz daha hızlandı. $73 doğru ilerliyor. $72.91'deyiz. ABD tipi ham petrolde ise $70.37'e geldik. %1.65'lik yükselişle birlikte. Bitcoin %0.52 eksi de, çok değişik değil aslında. Yine 17'den bu yana son 45 dakikada 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde duruyor. $59.250'dan geçiyor işlemler. Gümüşte de satışlar var diyorduk bugün. Yine durum bu. %2.18'lik bir geri çekilme. $57.85'deyiz. Spot altında da hala $4000'ın biraz üzerinde tutulmaya gayret edildiğini söyleyelim. %1.70'lik bir geri çekilme var spot altında. $4019'dan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle ve elbette her gün olduğu gibi seans notlarında sizler için 3 tane şirket haberi de derledik. Onlarla devam edelim. Smart Güneş'le başlayacağız. Smart Güneş enerji ekipmanları yurt içindeki kurumsal bir müşteriyle KDV hariç 14.55 milyon euro tutarında depolamalı güneş enerjisi santrali anahtar teslim, mühendislik, tedarik ve kurulum sözleşmesi imzaladı. Projede şirketin yerli fotovoltaik panelleri kullanılacağı belirtildi. TSKB ile devam ediyoruz. TSKB 750 milyon dolar ve muadili tutara kadar planlanan Yurt dışı tahvil ihracı kapsamında uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyumu yetkilendirdi. İhraç süreci kapsamında yatırımcı görüşmelerine başlanacak. Son haberimizde HSBC'den geliyor. HSBC Holdings aslında Hektaş'la alakalı haber. Hektaş'ta gerçekleştirdiği 443.4 milyon adet pay alımının ardından şirketteki payını %5 eşiğinin üzerine çıkardı. İşlemle birlikte HSBC'nin Hektaş sermayesindeki pay sahipliği ve oy hakları 24 Haziran itibariyle %5'i aştı. Şimdi efendim bugün borsada elbette hem yurt dışında ne oluyor ne bitiyor, piyasalar nasıl hareket ediyor, bu konuşuluyor. Bir yandan açığa satış kararı vardı biliyorsunuz, uzunca bir süredir tekrarlayan tebliğlerle devam ettiriliyordu. Bunu artık bugün itibariyle son verildi. Ama bir de şu konuşuluyor, ne zaman Merkez Bankası faiz indirimi sürecine tekrar başlayabilir? Bu konuyla ilgili Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı'nın yorumları geliyor şimdi ekranlarınıza. Ardından da Mehmet Özdemir'le seans notlarına devam edeceğiz. Buyurun.
12: Üç adım geriye çekilip baktığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz. Yani İki tane veri Amerika'da veya Türkiye'de beklenti üstü gelirse bu dünyayı yerle bir etmez. Faiz arttırımları ile ilgili takvimi ne kadar oynatır? Daha erken olabilir. İşte Fed bir değil iki kere yapabilir. Türkiye'nin faiz arttırmasını kimse beklemiyor zaten. Faiz indirim döngüsü ne zaman başlar, papatya falı. Şimdi Eylül'de TCMB'nin fiilen faizi düşürmesi, hatta belki Ağustos'ta. İlk uygulanıyor çünkü şu anda 37'yi biz dikkate almayalım. Türkiye İran savaşıyla fonlama kanalını değiştirerek aslında dolaylı yoldan 3 tam puanlık bir arttırım yaptı. Türkiye bunu indirecek mi? Evet. Bu ne zaman başlayacak? Temmuz'da olmayacak gibi görünüyor. İletişim bunun sinyalini verdi. Ağustos ya da Eylül'de başlar mı? Kuvvetle muhtemel evet. Şimdi iki tane enflasyon verisi yüksek gelse, bu Ağustos veya Eylül'de değil, Ekim veya Kasım'da başlasa ne değişir? Valör hikaye kayar. O yüzden bence ana trendi yaratacak olan faktör verilerin ne geldiği değil, sadece onlar arası kokları biçimlendiriyor. İşte gün, hafta özelinde biz onları konuşuyoruz. Ama ana faktör dış iklim ve Borsa İstanbul yılın ilk yarısında diğer gelişen ülkelerden daha iyi bir performans ortaya koydu. Ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum birçok yorumcu tarafından BIST'te. Diğer ülkeler dolar bazında %5 yükselirken BIST %16'nın üzerinde bir getiriye imza attı. Diyebilirsiniz ki ya endeksin kalitesi doğru bir gösterge olmasıyla ilgili kuşkular var. Ya bunun 3 puanını da silseniz 6 ayda %13-14 arası bir getiri olur. Avrupa endeksleri yatay seyretti bu süreçte. Amerika pozitif ayrıştı dünyadan ama Amerika'da da 3 tane ana endeksin ortalamasının getirisi Türkiye'den fazla olmadı. Orada da %15 çıkıyor karşımıza. Ben o yüzden önümüzdeki 2 çeyrekte Borsa İstanbul'un bu ilk yarıdaki performansı yenileme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, enflasyon verilerinde 1-2 aylık sapma riskinin bence ihmal edilebilir, göze alınabilir riskler olduğunu düşünüyorum.
13: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
11: Seans notları devam ediyor araştırma masasından. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı. Hoş geldin.
14: Hoş
11: Mehmet.
14: Bulduk.
11: İyi haftalar olsun.
14: İyi haftalar Didem.
11: Şimdi yeni haftaya içerideki en önemli gelişme olarak konuşabileceğimiz belki de açığa satış yasağının kaldırılması haberini verebiliriz. Ne oldu peki? Açığa satış yasağı kaldırıldı. Nasıl karşıladı piyasa bunu?
14: Yani şöyle bir fiyatlamalara baktığın zaman açığa satışa yasağının kaldırılmasına verdiği tepki mi? Yoksa genel şu anda biz bir fiyatlamanın devamını mı görüyoruz? Oradaki şey biraz sahiden, yani onu biraz şey yapmak, ayırt etmek biraz güç, ama şöyle söyleyelim ki belki haftanın ilk işlem gününe de Borsa İstanbul'un çok kuvvetli başlamadı. Sabah özellikle bir miktar daha bir karışık bir açılıştan sonra çok da kötü başlamadı bu arada sabah Didem, ama işte Asya'daki iyimserliğin çok böyle saman alevi gibi birden işte satışlara tekrar döndüğü bir piyasa fiyatlamasını bu tarafta gördük. Yani açığa satış yasağının zaten hani 26'sından sonra işte uzatılıp uzatılmayacağı vesaire, bu belki biraz daha tartışılabilir ama zaten şu anda savaş fiyatlaması ile ilgili herhangi bir şey görmüyoruz dünyada.
15: Evet.
14: Yani negatifliğinden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla bu yasağı uzatmanın ne kadar anlamı var? Zaten bu da şu anda uzatılmaması biraz daha beklentideydi. Hani dolayısıyla böyle çok ciddi bir fark var mı? Onunla ekstra belki konuşulabilir ama işte SPK'nın özellikle MSCI'nin yaptığı uyarıların ardından böyle bu yasağın tekrar uzatılmaması ve biraz daha işte daha kısa pozisyonlara daha müsait bir piyasamızın olması, bu hale gelmemiz tabii ki de uzun dönem için çok iyi. Yani şu Güney Kore'de en son benim açığa satış yasağıyla ilgili hatırladığım Güney Kore'de seçimlerden önce falan olmuştu çok kısa bir süre. Seçimlerden sonra o bir yıllık bir süreçten sonra o kısa açığa satışı kaldırdılar. Ve Güney Kore çok ciddi bir şekilde yatırımcı çekti ve işte tabii onların içerisinde çip şirketlerinin olması vesaire öyle tabii bir etken de var. Ama hani şu anda çok açığa satış yasağının uygulanmadığı bir küresel düzendeyiz Didem. Evet. Özellikle hisse senetleri piyasalarında.
15: Yani şimdi biraz bugünkü kontrol dışı gelişmeler, beklenmedik olaylar, buna tabii felaketler de dahil maalesef. Da. Onların yaşanmamasını her daim umuyoruz ama evet, oluyor maalesef arada. Onlar haricinde piyasanın kendi iç dinamikleriyle işliyor olabilmesi tabii hem derinlik anlamında, likidite anlamında hem de o işlevin sağlığı açısından, borsanın sağlığı açısından kıymetli. Neyse, dediğin gibi savaş fiyatlamasını geride bırakan borsa için de artık zaten bu söylem bugün itibariyle kalkmış oldu. Peki, şimdi fena başlamadı dedin. Aslında en düşük gördüğümüz yer 14.113 oldu bugün. Bu seviyeler de önemli seviyeler diye konuşuyorduk. Geçen hafta da bunu konuşuyorduk. Evet. Dolayısıyla herhalde yine bıraktığımız yerden aldık değil mi elimize tabloyu?
14: Yani şöyle bir durum ki işte o sürekli kullandığımız ve işte biraz daha izlediğimiz seviyelerin tabii şu anda biraz daha altına gelen bir fiyatlama var. Her ne kadar bugün 14.400'lere biraz daha yakınlaşsa da oralarda kalıcılık sağlayamaması fiyatlamanın, ama hani Didem şu var ki şimdi bankacılık endeksinin geçtiğimiz haftaki dışında bırakıyorum onu, pozitif performansından bahsediyorduk. Artık orası da çok dayanmamaya başladı. Oradaki fiyatlama aşağı gelince yani biz neredeyse genele yayılmış bir satış baskısından bahseder hale geldik. 65 hissenin bugün aşağı yönlü döndüğü bir ortamda sadece 35-36 tane hissenin yukarı doğru gittiği bir fiyatlama var. İşte zaten şeylere de baktığın zaman puan bazlı katkılara çok cılız katkılar. Neden Didem? Çünkü puan bazlı en yüksek katkıyı verenlerin endeksteki ağırlığı çok düşük. Yani RAL Yatırım Holding'e baktığın zaman taban fiyatlama var ama sadece 6 puan kadar endeksi yukarı doğru taşıyabiliyor. Coca-Cola yani %2'nin üzerinde bu yılın iyi performansı gösteren hisselerinden biri olarak belki tanımlayabileceğiniz bir hisse ama 4 puan. Katılım Evim var. Aynı şekilde Işıklar Enerji derken biraz sonra raporundan biraz bahsedeceğim Borusan boru tarafının %5'lik bir primi derken, yani BIST 30 dışındaki BIST 100 hisselerinin sınırlı katkısı olarak bunu biraz daha bu tabloyu evet, okuyabiliriz.
15: Baskılara bakalım. Bu arada bakalım. BIST 30 dedin zaten, BIST 30 şu anda BIST 100'ün üzerinde bir değer kaybıyla işlemliyor. %1'i aştı. Evet. Dolayısıyla BIST 30'daki hisselerdeki ağırlık daha fazla ve bunların da aşağı yönlü puansal katkıları dolayısıyla daha fazla. Nedir onlar?
14: Astor zaten yani 270 lira 277 liraya geldi orası Didem. %4 yine bugün kayıptı. 16 puan o. Aselsan'daki %1 civarında ki geçen gün ayı piyasasının kıyısında olduğundan bahsetmiştim. Aselsan'ın tepeden düzeltmesi %20'yi de aşıyor. Orası bugün 12 puan kadar çekiyor aşağı doğru endeksi. Ereğli Demir Çelik derken işte BİM derken endeksi ağırlığı yüksek hisse senetleri neredeyse biraz daha kırmızılarda. Yani Yapı Kredi'ye bakıyorsun Didem, o tarafta %1,5'lar civarında kayıp görüyorum. İşte Destek Finans Faktöring diyorsun, o tarafın bir kaybı var. Pasifik Euroje taban o 9 puan aşağı doğru çekiyor derken bu listeyi 66 hisseye kadar uzatabiliriz ama dediğim gibi şu anda biraz daha baskı tarafındayız. Tabii Didem, özellikle şimdi kısa vadeli şu görüntüye baktığımız zaman da haftanın şimdi ilk işlem günü. Cuma günü biz %1'in altında neredeyse piyasanın konsensus haline getirdiği bir enflasyon beklentisi ümidimiz var.
15: Tabii bu hafta enflasyon var.
14: Cuma günü bizim için en kritik olan o. Perşembe günü tarım dışı istihdam dataları gelecek Amerika tarafından. Yani çok da böyle makro veri ajandasının hafif olduğu bir haftaya da başlamadık. Ama burada özellikle şimdi ABD tarafına bakıyorsun. İşte Amazon'lardan Alphabet'lere, döngüsel hisse senetlerine, Nasdaq'tan Dow Jones tarafına gayet orada yeşil ekranlar var. İşte jeopolitik haber akışının hafta sonu bir kötümserleşir gibi oldu. Piyasalar açılmadan hemen ABD yetkililerinden hemen bir açıklama. Evet. Buradaki müzakereler devam etmesi konusunda karar kılındı falan diye hemen orada ipten aldılar özellikle Wall Street tarafını. Ama şeye bakacak olursan eğer Avrupa tarafına
15: ekside.
14: Yani ekside ama çok sınırlı bir ekside. Yani aynen. Avrupa tarafını çok böyle hani ciddi anlamda şeye göstermiyoruz. Bu arada son dönemdeki performansına baktığımızda Stoxx 600'ün performansı S&P 500'den daha iyi. Yıllık getirilere baktığın zaman da eşitler. %7-7 falan yani S&P 500 ve Stoxx 600. Dolayısıyla şey hani orada da çok kötü bir görüntü yok. Ama bizim şöyle bir son dönemde ayrışmamız oldu. Küresel piyasalar iyi giderken kötüyüz. Küresel piyasalar kötü giderken yine kötüyüz. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafının o fiyatlaması biraz daha dikkat çekici boyutta. Halbuki işte diğer risk parametrelerimize baktığımız zaman Didem, biraz sonra satış kurumlarına da biraz daha bakarız ama CDS'ler hala 220'de. İşte tahvillere bakıyorsun, orada ciddi bir şey yok. Bir risk bindiren bir durum yok. Hani o tarafta herhangi bir sorunumuz yokmuş gibi gözüküyor diğer TL cinsi varlıklar tarafında. Ama
15: borsaya özel bir durum mu var diyorsun?
14: Satış tarafındaki kurumlara baktım. Evet. Biraz önce baktım, 5 dakika önce Bank of America tarafının çok ciddi ağırlıkta olduğu bir tutar. Yani onu takip eden, o satışları karşılamaya çalışan bir Yapı Kredi ve Ak Yatırım görüntüsü var. İki kurum biraz daha karşılamaya çalışıyor ama hani bu tarz satışlar yabancı kurumlardan özellikle biraz daha ayrışan boyutlara geldiyse o zaman ve bunlar bir ardışık hale geldiyse Didem, o zaman işte piyasada bir miktar daha bir dönüp bakıyor. Hani ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Burada kafalar biraz karışıyor. Yani dediğim gibi bir şey daha dikkatini çekeyim.
15: Nedir?
14: Hacimler.
15: Hacim, evet.
14: Yani 130 milyar TL. İşte 200-300 falan derken artık son dönemde iyice 160-150-130 falan derken bayağı bizim ciddi anlamda işlem hacimlerimizde bir kayıp var. Yani geçtiğimiz haftaya özgü mü diye bir bakıyorduk. Geçtiğimiz haftanın sonunda ciddi anlamda düşmeye başlamıştı. Yani yok, bugün de aynı şekilde devam ediyoruz ve şunu da şey yapalım. Şimdi normalde İşlem hacimlerinin açığa satış yasağı ile birlikte bir miktar kuvvetlenmesini Viyop'un belki bir biraz açığa satış Viyop'un haciminin daralmasını beklersin ama o da öyle bir şey de yok. Açığa satış yasağının kaldırıldığı ortamda bugün Borsa İstanbul 100 ana endekste 130 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Dolayısıyla görüntü biraz daha bu şekilde

0: Yani bu 14.200'ün altındaki artık biraz daha kapanışlarda piyasa tekrar dönüp bir fiyat çizelgesini tekrar grafiklerden çıkarmaya başlayacak.
1: Evet, yani tabii açığa satış yasağı kalktı diye herkes koşa koşa açığa satışa gelmeyecek. Kesinlikle. Piyasaya bir gerekçe yokken ortada. Yani o bambaşka bir yatırım yaklaşımı teması. Ancak işlem

0: bilemiyorum ki hani 135 milyar. Şimdi biz tabii 200'ü 300'ü gördükten
1: ama
0: sonra
1: ama yıla öyle bir başladık
0: hani,
1: ki
0: bu ne
1: yani
0: falan diyoruz da öyle de değil pek yani. Biraz bir hikaye lazım, bir yön çiziyor olması lazım piyasanın. Bir de teknik olarak seviyeler de önemli. Kesinlikle. Hani kurumsal ve bireysel yatırımcıların bence her iki tarafında biraz bir dakika buradan nereye doğru evrilecek acaba hisse senedi tarafı diye durup analiz yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece biz değil, dışarıda bunu Amerika piyasaları içinde yapıyorlar. Yani dolayısıyla hep geçen hafta konuştuğumuz şey biraz bu teknik seviyeler, hani var mısın yok musun derler ya.
1: Evet.
0: Öyle bir duruma getirecek sanki yatırımcıları. Kesinlikle. Bakalım ne yöne doğru evrilecek. Bu arada Brent petrolle WTI'de hafif bir yukarı yönlü kımıldanma oldu 17'de ben yayına girdiğimden beri.
1: Evet yani şimdi buradaki geçtiğimiz hafta ya biz bu ben ilk defa son uzun süredir seninle şu masaya oturduğumda ilk defa Brent petrolü artıda gördüm. Yani biz ne zaman buraya otursak hep söylüyorum.
0: %4-5. Ya problem bende mi yok, yani estağfurullah, onu söylemeye çalışıyorsun.
1: Estağfurullah. Ama hani ne zaman şu masaya otursak %4 aşağıda Brent, %5 aşağıda. Son konuşmalarımız hep böyleydi. Dolayısıyla biraz yukarı doğru bir nefeslenmesi, işte bu jeopolitik son dönemdeki şu yaşadığımız hafta sonu gelişmelerinin sindirilmesi falan, şu tepki bence birazdan normal olarak karşılanabilir. Oradaki sıçrayış belki çok ciddi anlamda değil ama hala işte savaşı silen fiyatlama, 73 evet, dolarlar tabii, civarında evet, o korunuyor. Evet. Onu söylemek lazım ama biz daha gittili geldili kısımlarını petrol tarafında göreceğiz. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın hafta sonu raporu vardı. 133 sayfa, çok kapsamlı bir rapor. Orada da diyor yani biz hala ekonomilerin bir miktar daha bu enerji maliyetlerinin yükseldiği ortamın tortularını görmeye devam edeceğiz diyor.
0: Dolayısıyla o raporu burada yani
1: içeride göstereceğim.
0: Peki. Şimdi var ama elimizde bir rapor evet, var. Biraz evet, önce sen de değindin.
1: Evet.
0: Global Menkul Değerlerin Borusan Boru evet, raporu. Borusan bugün %5'e yakın primli.
1: Evet,
0: %4.70 artıda.
1: Evet.
0: Ne diyor rapor?
1: Şimdi öncelikle şimdi global menkul değerler 12 aylık araştırma kapsamını alıyor. 12 aylık hedef fiyatında Didem 809 TL olarak belirlemiş. Bu da özellikle cuma kapanışından itibaren %49'luk bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Şimdi Borusan tarafının biraz ayrışan özelliklerine baktığımız zaman ABD'deki çaplı hat borusu yatırım döngüsüne doğrudan erişim sağlayan BIST'teki tek şirket konumunda Borusan Boru tarafı. Şimdi şirketin aynı zamanda imzalamış olduğu 2,65 milyar dolar tutarındaki ABD projeleri anlaşmaları 2026 ile 2028'in ilk çeyrek dönemi için güçlü gelir görünürlüğü sağlamaktadır diyor bu tarafta analistler. Aynı zamanda şirket 7,7 çarpanla 2026 FDFABÖK çarpanıyla tahmini olarak benzer şirket medyanına göre %27 civarında bir iskonto ile işlem gördüğünü hatırlatılmış. Şirket altyapı proje tarafındaki talep artışı, ABD'nin tarife destekli yerel üretim ve iyileşen ürün karması kaynaklı kar artışını henüz tam olarak hisse fiyatına yansıtmadığını düşünüyorlar bu tarafta. Zayıf 2024 bazının ve 2025'teki kısmi toparlanmanın ardından FABÖK'ün 2025'teki 121 milyon dolar seviyesinden, şimdi Didem bu rakamlar biraz kritik, 2025'te 121 milyon dolar, 2026'da diyor 212 milyon dolar seviyesine gerçekleşecek. 2027'de global yatırımın projeksiyonlarına göre 252 milyon dolar seviyesine yükselmesini bekliyorlar. Sadece FABÖK yükselmiyor, hayır, operasyonel kar marjını da yukarı çekecek diyor Borusan tarafı. FABÖK marjının sırasıyla yıllar için söylüyorum. 6,7'den %10 ve 2027'de de %11 seviyesinde iyileşmesini bu tarafta bekliyorlar. Aynı zamanda şimdi şirketin Türkiye merkezli bir boru üreticisinden bir miktar daha çıktı ve ABD tarafındaki özellikle operasyonlarının genişlemesi bu tarafta hatırlatılmış. 2025 gelirleri ABD tarafında 2025 gelirlerinin %73'ünü toplam kapasitenin yarısını oluşturuyor bu tarafta. Texas, Alabama ve Florida'daki üretim ağı otomotiv dışındaki tüm segmentlerde ABD'de yerel üretim kabiliyeti sağlamaktadır bu tarafta şirkete. Özellikle global yatırım analistlerine göre asıl avantaj yalnızca kapasite büyüklüğü değil, Borusan'ın yerel arzın değer kazandığı pazarlarda talebe yakın üretim

0: yapabilmesidir diyor. Dolayısıyla buradaki lojistik avantajının da önün dikkati çizildiğini söyleyebilirim. Şimdi bu 2,65 milyar dolarlık sipariş büyüklüğünden bahsetmiştim. Şimdi yönetimin teslimat takvimi o tarafta Didem. 2026'da 1,1 milyar dolar şeklinde, 2027'de 1,3 milyar dolar, ilk çeyrek 2028'de de 250 milyon dolar tamamlanmaya işaret etmektedir. Bu siparişler altyapı proje segmentinde kısa vadeli gelir görünürlüğünü de arttırmaktadır diye böyle bir şeyde bulunmuşlar uyarıda. Şimdi genel anlamda çarpanlara baktığımız zaman şu hikayelerle birlikte aynı zamanda borsanın yatırım temasının merkezinde ABD kaynaklı güçlü kar, güçlü marj görünürlüğü, yerel üretim avantajı ve 2026'dan itibaren belirginleşmesini bekledikleri marş toparlanması yer almaktadır. Planlanan ABD proje teslimatları, Section 232 destekli pazar erişimi, Panama City ve CCO yatırımı ve Gemlik kaynaklı verimlilik kazanımları ile 2026-2028 döneminde şirketi desteklemesini bu tarafta bekliyorlar derler. Şimdi dediğim gibi Didem, %49'luk potansiyel son dönemde gördüğümüz iyi potansiyellerden birini işaret ediyor. ABD hikayesinin ekstra büyümesi de hisseye bir katalizör olabilir derler bu tarafta da.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben mevcut teşekkür
1: fiyatı
0: ederim.
1: 570 lira. Evet. Bugün %4,78 yukarıda Borusan Boru. Çok teşekkürler
0: ben teşekkür
1: Mehmet.
0: Ederim.
1: Ben gidiyorum müsaadenle borsayı kapatmaya. Buyurunuz efendim.

0: Evet, birazdan gongu duyacağız hep birlikte eşleşmelerin sona ermesiyle beraber, ama 4183 puan seviyesi görünüyor. %0.64'lük bir geri çekilme oldu. İşlem hacminden biraz önce Mehmet'le bahsetmiştik. 137 milyar oldu. Cuma gününün bir tık üstüne çıktı, %1.8, ama hakikaten bahsetmeye bile değmeyecek bir fark belki de. 14.183'lük bir kapanış, %0.64 düştü endeks haftanın ilk işlem gününde. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen yanımda bugün benim. O yorumlayacak hafta açılışını ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerini paylaşacak. Ercan, hoş geldin, iyi haftalar diliyorum. Nasılsın?
1: İyidir, sağ ol. Didem, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Aslında hafta yoğun bir hafta olacak belli ki, ama bugün dar bir aralıkta nispeten ekside kapatan bir borsa gördük, ama herhalde teknik seviyeleri de çok zorlamadık. Yani hani daha doğrusu aşırı zedelemedik belki de kapanış itibariyle. Nedir senin okuman bugüne ilişkin olarak?
1: Şimdi Didem, geçtiğimiz haftalarda endeks bir 15 bin denedi bankacılık hisseleri öncülüğünde, ancak bu yükselişte, yani banka hisseleri öncülüğündeki ve 15 bin denediğimiz aşamada dikkat edersen tahvil faizlerinde ciddi bir geri çekilme olmamıştı. Şimdi bu, yani tahvil faizleri geri çekilmeden banka hisselerindeki bu yükselişin bir miktarını biz şu anda geri veriyoruz. Banka hisseleri birazcık endeksi aşağı doğru itiyor ve şu anda 14 binler civarında kaldık. Ama şurası sevindirici de ki son 3 günde tahvil faizlerinde belirgin bir geri çekilme var. Dolayısıyla bu geri çekilme özellikle Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra daha da belirginlik kazanabilir. Yani şu anda 40'lar civarında, %40'lar civarında olan gösterge tahvil faizi 38'lere ve daha aşağısına doğru inerse bu banka hisselerinde pozitif bir etki yaratır. Bugün banka hisselerinin aslında negatif ayrışmadı. Yani endeks kadar negatifti, ama banka hisselerinin negatif olmasının bir nedeni de bankacılık sektör verileri açıklandı. Şunu görüyoruz ki ilk 3 aydaki momentum, pozitif momentum, ondan sonraki 2 ayda biraz sönümlenmiş. Bunun da biraz etkisiyle bugün banka hisselerine satış gelmiş olabilir, ama biz şunu düşünüyoruz Didem. Haziran ve Temmuz ayında gelecek enflasyon rakamları sonrasında piyasa yavaş yavaş faiz indirim beklentisini konuşmaya başlayacaktır ve bu konuşulmaya başlandığı noktadan itibaren tahvil faizine gerime, buna bağlı olarak da önce banka hisselerinde, ardından gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul hisselerinde bir pozitif ayrışma olur ve bu da bizim endeksi tekrar 340 dolar, 350 dolar seviyesine doğru

0: şeyini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki yaz ayları için, Temmuz ayı, Ağustos ayı için uluslararası tarafta yepyeni bir jeopolitik olumsuzluk olmadığı sürece biz pozitif kalmaya devam ediyoruz. Buradaki temel argümanımız da önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerin geri çekilmeye başlayacağı şeklinde söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Ercan paylaşımların için. Bu hafta tabii enflasyon senin de ifade ettiğin gibi zaten bir herhalde sinyal üretecek bize önümüzdeki döneme ilişkin. Yine bir araya gelir değerlendirmeni alırız o noktada da. Sevgiler, selamlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Efendim seans notlarının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben müsaadenizle bir araya gideceğim. Dönüşte günden kalanlarda birlikteyiz. Bugün malum pazartesi ekonomist Vedat Özdan benimle birlikte olacak. Akışımız oldukça dolu. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
3: sağ. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemeği.

0: Festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım Holding orada tavan olmasına rağmen tabii payı daha düşük olduğu için 6 puanlık bir pozitif katkısı var sadece. Buralar biraz teknik olarak kritik seviyeler diye de ifade ediyor uzmanlar, onu da not edelim. Şimdi gelsin tekrar ekranımız, paritelere de hızlıca bir bakalım. Gerçi dolar TL'ye de özellikle saat 17'de ben yayına devraldığımdan bu yana majör bir değişiklik yok. 46.64.22'deyiz. Euro TL tarafında %0.36 olduğu yükseliş biraz daha arttı. 53.28 56'ya geldik ve euro dolar paritesinde de benzer şekilde ufak bir artış var. %0.32'lik bir yükselişe ulaştık. 1.14.20'deyiz. Bu arada dolar endeksi de elbette 101.24'ler seviyesindeydi. Orası da 101.18'e geldi. Şimdi gelsin Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında satışlar var diyorduk ama öyle çok belirgin, çok yaralayıcı satışlardan da bahsetmiyoruz bugün. Londra'da %0.18, Paris'te %0.09, Frankfurt'ta %0.15 ve İtalya'da %0.25'lik geri çekilmeler yaşanıyor. ABD borsaları ise artıda. Üstelik de saat 17'den bu yana Nasdaq'taki alımlar biraz daha hızlandı. Özellikle de son 45 dakikalık dilimde %1'i aştı alımlar. %1.10'a geldi. S&P 500'de %0.61. Dow Jones biraz daha mütevazi, %0.39'luk bir yükselişte işlemlerine devam ediyor. ABD tahvilleri tarafında da satışlar başladı demiştik 17.45 itibariyle. Özellikle ABD 10 yıllık tahvilde getiri 4.37.64'e yükseldi satışlarla. ABD 5 yıllık tahvilde 4.14'ü aştık, 4.14.42'ye geldik. Ve ABD 2 yıllık tahvilde de 4.10.86'dayız, adım adım 4.11'e doğru ilerliyor 2 yıllık tahvil getirisi. Son ekranımız Bitcoin ve MTI ekranı. Brent petrolde yükseliş var diyorduk. Keza aynı şekilde ABD tipi ham petrol de artışta. Ama Brent petrol bir 73'ün üstünü gördü. Şimdi yeniden $72.87'de. ABD tipi ham petrolde de $70.43'ten geçiyor işlemler. Orada da %1.75'lik bir artış var. Bitcoin tarafı genel hatlarıyla çok yatay, belki bir tık daha böyle %0.25 daha düştü diyebiliriz. %0.80'lik bir kayıp var. 59.088'deyiz. 59.200'ler civarındaydı işlemler. 59.000 sınırına doğru bir deneme yaşanıyor. Gümüşte %2.5'a yaklaşıyor satışlar. Şimdi bu taraflardaki biraz daha satışların arttığını görüyoruz. $57.70'e geldi gümüş spot. Ve altında da yine spotta %1.73'lük bir geri çekilme var. Burası nispeten daha stabil gibi görünüyor şimdilik. $4.017'dan geçiyor işlemler ve bu seviyenin de korunmaya çalışıldığını takip ediyoruz. Elbette hem haftanın ilk işlem gününü yorumlaması hem de bundan sonrasına ilişkin de bize bir fikir vermesi açısından Kolendi Menkul Değerler'e gideceğiz. Şimdi araştırma analisti İbrahim Şişman benimle birlikte telefon hattımızda daha doğrusu. İbrahim hoş geldin yayınımıza öncelikle, nasılsın?
2: Hoş bulduk. İyi haftalar olsun. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Valla bizler de iyiyiz işte. Günü içeride tamamladık. Dışarıda ne oluyor ne bitiyor orayı takip ediyoruz. Şimdi senden dinleyelim. Elindeki notlarda hangi detaylar öne çıkıyor bugün?
2: Evet, aslında bu haftaya geçtiğimizde aldığımız bankacılık sektörünün karlılık raporu oldu. Bu tarafta baktığımızda tabii Nisan ve Mayıs aylarında haliyle zayıf karlılık tarafını takip ettik. Burada Mayıs ayında 58.2 milyar TL ile sektörün karlılığı bir önceki aya göre de daralmış oldu. Geçtiğimiz yılki aya göre de bir daralmış oldu. Tabii bunun bir miktar baskısı halihazırda beklenen bir durumdu. Çünkü özellikle biz burada savaş etkilerinin ve Merkez Bankası'nın yüksek fonlama maliyetlerini gördüğümüz bir ay olduğunu görüyoruz. Ancak yıldan yıla baktığımızda tabii kredi artışlarının %37'lik ve bankaların toplam aktifinde %35'lik bir artışı takip ediyoruz. Cuma gününe göre aslında çok fazla bir hacim değişikliği olmadı. Siz de buna yer vermiştiniz ve aslında bir miktarda açığa satış yasağının kaldırılmış olması, piyasanın tekrardan geçtiğimiz dönemdeki normallere doğru geçişinin de sağlanmasıyla beraber hacim tarafında çok büyük bir değişim görmedik elbette. Ve tabii piyasalar bir miktarda küresel tarafa da bakıyor. Ancak küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta biz teknoloji şirketlerinde biraz daha derin bir kar satışlarını görmüştük. Ancak bu hafta böyle bir durum yok. Biraz daha yerini tepki alımlarına bıraktığını da takip ediyoruz ve hafta sonu yaşanan özellikle ABD, İran tarafındaki Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmelerinde yine bu hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Aslında birazcık daha borsaların kendi iç haber akışlarına yönelik şirketlerin performans gösterdiğini ifade edebiliriz ve bizim bu hafta özelinde yaklaşık 12,5 milyar TL'lik 5 tane halka arzı yapacak olmamızın aslında bugün genelinde biraz daha satış baskısı vardı. Çünkü halka arzda katılmak isteyen yatırımcıların da elbette bir nakit ihtiyacının mevcut paylardan karşılanma gereksiniminde belki burada ifade edebiliriz. Tabii toparlayacak olursak bu haftanın geri kalanında tabii yurt dışından alacağımız, ABD tarafından alacağımız tarım dışı istihdam verisi elbette ki risk iştahı açısından oldukça kritik olacaktır ve en önemlisi de aslında cuma günü alacağımız Haziran ayına yönelik TÜFE rakamları olacak. Tabii burada beklentilerin %1 mertebesinde oldukça aslında iyimser olduğunu da ifade edebiliriz. Belki risk iştahında buradaki beklentilere yönelik haftanın geri kalanında daha iyi bir fiyatlama geçirmemizi sağlayabilir. Burada 14.000 seviyesinin önemli bir aslında destek olmasını, yaklaşık $300 gerileyen endeksinde buralardan alıcı bulmasını da bekleriz. Tabii zayıflayan 2 haftadır 15.000'lere doğru yaklaşan bir endeks vardı. Tekrardan 14.500 seviyesine doğru bu gelişmeler bizi yukarı yönü taşıyabilir.
1: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve stüdyoya dönüyoruz. Şimdi ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey hoş geldiniz. İyi haftalar.
3: Hoş bulduk. İyi haftalar olsun.
1: Ne kadar çok gündemimiz var yine değil mi? Avrupa'dan başlayacağız, ABD'ye geçeceğiz, oralarda biraz dolaşacağız. Çünkü birden fazla başlık var aslında her tarafla ilgili. Bu arada az önce son dakika olarak da paylaştı editörüm. Biliyorsunuz aslında yaklaşık bir 45 dakika önce ABD Yüksek Mahkemesi Lisa Cook'un görevine devam kararı aldığını açıklamıştı. Şimdi Trump'tan bir cevap geliyor. Diyor ki Cook'un kritik kararlar almamasını sağlayacağız, uygun adımları atacağız. Yani tabiri caizse Lisa Cook'u kafaya taktı Trump. Öyle görünüyor Vedat Bey.
3: Bence yapabileceği çok bir şey yok. Yani onun bir gayrimenkul alımıyla ilgili bir defa yararlanabileceği bir haktan iki defa yararlanmış gibi bir usule ilişkin bir şey vardı. Orada da savunmasını demek ki mahkeme haklı buldu. Artık susup oturması lazım. Yani şeyle ilgili de, Powell'la ilgili de, Fed'in bağımsızlığıyla ilgili ileri geri işler yapmaması lazım Trump'ın.
1: Duyurulur buradan. Evet. Vedat Bey kızıyor yoksa. Peki. Şimdi o halde şeyden başlayalım mı? Amerika'dan başlamayalım, Avrupa'dan başlayalım.
3: Nasıl istersiniz?
1: Siz nasıl istersiniz?
3: Fark etmez.
1: Tamam, o zaman Avrupa'dan başlayalım. Çünkü Avrupa'da aslında geçen hafta konuştuğumuz bir şey vardı. Bir süredir Avrupa borsaları örneğin ABD borsalarının önünde ve daha iyi bir performans sergiliyordu. Yani en kötü haliyle Stoxx 600 ile S&P 500 eşit getiriye sahipti yılbaşından bu yana baktığımızda. Dolayısıyla burada bir hani ne oluyor, ne fiyatlanıyor durumu söz konusu. Eş zamanlı olarak tabii Avrupa'da bu sıcaklar, onun yarattığı zaten enerjiyle ilgili endişeler var. Bütün dünyada, küreselde bu yeni normal midir, değil midir birçok şeyi konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın faiz artışı, ilk faiz arttırımını yaptı ECB mesela, o enteresan bir konuşulması gereken bir başlık kendi içinde zaten. Böyle bir Avrupa değerlendirmesi hikayesi paylaşırsanız bizimle biraz daha iyi anlamamız için çok sevinirim. Buyurun.
3: Havayla başlayalım mı?
1: Havayla başlayalım.
3: Çünkü olur. Bizi de çok etkileyecek.
1: Tabii. Bize doğru geliyor gibi bir şeyler duydum sanki.
3: Sadece bize, Doğu Avrupa'ya doğru geldi zaten. Çekya, Polonya'da rekor kırdı. Hakikaten problem. Bu El Nino meselesi de problem. Bu Pasifik Okyanusu yani normal bayağı bir rekor derecede üstünde yüzeyinde ısınma var. Elini olduğu zaman hakikaten yani bize de 2 ay sonra geliyor. İşte Temmuz sonu, Ağustos başında Aralık ayına kadar sürecek bir sıcak hava problemi yaşayacağız. Geçen sene hatırlarsın kuraklık, don vesaire problem olmuştu. Dolayısıyla doya doya erik, kayısı, kiraz yiyememiştik, meyve azdı. Bu sene çok şükür bol yiyebiliyoruz değil mi? Biraz fiyatları
1: daha makul.
3: Yani geçen sene göreli olarak evet daha makul. Ama bir bolluk var yani görüyoruz onu olumlu bir şey. Evet. Bu Ağustos ayından itibaren büyük ihtimalle bizde de yavaş yavaş kuraklık meselesi sonbaharda falan su meselesi konuşulur olmaya başlar. Şu anda barajlarımız %81 doluluk, iyi. Toprak suya doymuş vaziyette, yağmurlar da güzel yağdı. Şu anda bir risk yok ama bu El Nino hakikaten 2 ay sonra işte Türkiye'yi de etkileyecek. Genel olarak zaten küresel ısınma ciddi bir problem. Bu sene 1,5 santigrat daha fazla ısındı yer küresi. Peşinden gelecek.
1: Kasırga sezonu.
3: Amerika'da kasırga sezonu.
1: O başladı zaten Mayıs'tan Kasım'a kadar. Ama henüz...
3: Problem ama Ağustos, Eylül'de vurmaya başlar. Yani Florida kıyılarını, oralar hani Amerika'nın güneyinde biliyorsunuz büyük petrol rafinerileri var, problem oralar. Bu El Nino da genelde kasırganın şiddetini arttıran bir şey. Yani hani İran Hürmüz meselesiyle ilgili yani risk bitiyor. İşte yarın doğada tekrar bir araya gelecekler falan filan. Orada bir barış süreci pürüzsüz gitse bile işte İran, İsrail, Amerika ve Lübnan'da anlaşmışlar diye bir haber geldi. Yani sanki Hizbullah da artık bundan sonra kontrol eder. O tampon bölgede de onlar İsrail'de duracaklar. Yani karşılıklı saldırı, provokatif saldırılar olmazsa pürüzsüz bu müzakere süreci gider diye düşünüyorum ama
1: City bu sene grup, bile tartış, bu sene diyorum, bu hafta sonu bile karşılıklı atışmalar oldu. Yani nasıl pürüzsüz gitmiyor da sanki hani hafta sonu çıkan pürüzler hafta başında biraz halının altına süpürülüyor gibi.
3: Yani pürüzsüz gider dediğim hani doğru, oraya itiraz etmekte haklısınız. Geçen hafta da söylemiştim, inişli çıkışlı olur ama hani pürüzsüz derken böyle bir tekrar savaş ortamına dönüş olmaz. 60 gün içerisinde muhtemelen sonlandırılır, belki de uzar ama tekrar savaş ortamına dönülmez. Hafta sonu olan İran'ın bir Singapur tankerine drone'la saldırması, ABD'de şeylere saldırdı, İran'ın füze bataryalarının olduğunu düşündüğü yerlere saldırdı. Onlar da Bahreyn'deki ABD filosuna saldırdılar. Ve yarın tekrar oturuyorlar, bir daha saldırmama bir protokol de imzalanmış. Yani 60 gün süreyle ücret almayacağım ama buranın patronu benim diyor İran. Dolayısıyla o konuda mutabakat olur diye düşünüyorum. Citigroup stratejistleri piyasada risk bayrağı Hürmüz'den, petrolden, İran'dan FED'e ve kayıyor diye, El Nino'ya kayıyor diye rapor yazmışlar. Dolayısıyla bu hava meselesini ciddiye almak lazım. Tabii bugün şeylerde de gördüm yani CNBC'de, Reuters'ta, şurada burada falan filan, bunun belki de yorumlarda. Yani bir problemi var. Biraz hazırlıksız Avrupa yakalandı. Bir defa altyapı eksik. Evlerde yok, klima yeterince yok. Mesela Amerika'da evlerde %90, siz daha iyi bilirsiniz, %90 klima vardır. Elektrikle ısınır, elektrikle soğuturlar evlerini. Ortalaması %19'muş Avrupa'da. Biraz Fransa'da %25, Britanya'da falan %20'lerde ama klima yok. Evler klimaya çok alışkın değiller. Yani bunlar böyle 35 derecelerde falan vücut bünyeleri de çok değil. Elektrik şebekesi, elektrifikasyon, karbonsuzlaşma, ondan sonra elektrik şebekesinin yenilenmesi, etkinleştirilmesi ve network'ün daha entegre hale gelmesi gibi yatırımlar, o işleri yapan şirketlere piyasa odaklanmaya başlamış. Yani bizde de biliyorsunuz adını söylememde sakınca var mı? Bir borsa şirketimiz bayağı bir prim yaptı. Bu elektrik trafoları üretiyor, Amerika'ya ihraç yapıyor. Astor.
1: Evet, Astor yani enerji. Bizde de çok enerji
3: ama bu trafo yapan bir şey. Yani bu şöyle, Amerika'da da elektrik, çok affedersiniz, tabii. Elektrik şebekesinin altyapısı şey eski, Avrupa'da da mesela klima işi, yani mesela Avrupa'da Siemens konuşulmaya başladı. Türkiye'de de vardır Alarko falan filan gibi bazı şirketler. Yani buralarda potansiyeller, başka türlü potansiyeller ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu 5-7 yıl sürüyor bu El Nino etkileri. Bu kalıcıysa eğer şey, sıcaklık, başka sektörlere doğru portföylerde yeni rotasyonlar görebiliriz. Başka sektörler daha ön plana çıkabilir, onu
1: şimdi
3: diyorum.
1: Şimdi ben şunu soracaktım. O kısmı da enteresan geliyor çünkü bana. Geçtiğimiz sene boyunca, hatta belki de son 2 sene ama ağırlıklı olarak geçen sene hep savunma sanayine yatırımları konuştuk.
3: Evet.
1: Şimdi biraz daha o zaman enerjiye mi kayacak? Özellikle elektrik tarafına mı kayacak gibi hissediyorsunuz? Orada yatırımlar devam edecek elbette, onlar durmayacak ama tabii. Yeni bir sektör olarak, yeni ilgi alanı olarak da bu tarafı zannediyorum.
3: Yani Avrupa'nın işi zor, şöyle zor. Hani NATO zirvesi de olacak Türkiye'de. Evet. İşte NATO ile ilgili yükü paylaşma meselesi konuşuluyor. Hani savunma harcamalarını 2030'a kadar %5 gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine kadar çıkarmayı taahhütlüler. Amerika düşürmeye çalışıyor şeyini, kendi katkısını falan filan. Dolayısıyla bir yandan savunmayı güçlendirme, Rusya tehdidini abartıp savunma harcamalarını içeride kamuoyu baskısını azaltmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu iklim hedefleri var. Mesela havalar çok sıcak, işte bir sürü insan ölüyor. Klima, klima, klima diye Fransa'da herkes klima konuşmaya başlıyor. Onun üzerine Çevre Bakanı diyor ki ya karbon emisyonu çok fazla klimada. Yani klima şeyi kurtaracak mı? Hani bu iklim değişikliği, bunun temel sebebi, bunun çözümü klima mı? Ama öte yandan insani sebeplerle işte ne bileyim ben, yaşlılarda ölüyor. Yani hakikaten vücut donanımı, ne bileyim bir faslı, bir Mısırlı'ya göre canım, Avrupa'nın o sıcağa dayanma
1: şey,
3: değil mi?
1: Bir şey. Bir adaptasyon evim sen. Ben de bizzat duyuyorum sen. Yani orada yaşayan aile bireyleri, arkadaşlar, eşler, dostlar hiç alışık olmadıkları sıcaklıklar bunlar. Dolayısıyla hani Bahreyn'de büyümüş biri olarak gelip 40 derece eyvah falan değil. Yani çok farklı bir durum o. Ama bir yandan da iklim krizi, karbon salınımı, yani neyi hedefliyoruz ama doğa bizi neye zorluyor gibi bir durum mu var?
3: Şimdi şöyle, yani bir yandan o konvansiyonel şeylere, enerjiye bağımlılık, Hürmüz dolayısıyla kırılganlık, avlukaydı, yok şeydi, kapatmaydı, şuydu buydu, savaştı. Öte yandan bir yandan ülkeler, Avrupa dahil olmak üzere, enerji bağımsızlığı, tedarik zinciri, güvenliği, şu bu meselesi derken bir de baktık geçen hafta ne oldu? Hem Amerika hem de Kanada 10'ar tane nükleer reaktör yatırımına izin verdiler. Yani tekrar bir nükleere dönüş var. Çünkü biz elektrikle ilgili işin önemini bize ne gösterdi ilk başta? Bitcoin madenciliği değil mi? Çok fazla elektrik tüketiyor, aynen, şu bu falan. Aynen. Sonra
1: yapay zeka
3: çıktı. Değil mi? Yapay zeka çok fazla elektrik talep ediyor.
1: Data merkezleri
3: üzerinden özellikle. SpaceX niye halka arzı bu kadar ilk başta talep gördü? Adam o veri merkezinde
1: soğutmayı, ısıtmayı ben orada yapacağım.
3: Atmosferin dışına çıkaracağım. Güneş enerjisiyle şeyi, veri merkezlerini, elektrik kullanmayacağım. Soğutmayı da atmosfer dışında olduğu için enerji kullanmam, elektrik kullanmam gerekmeyecek. Dolayısıyla elektrik açlığı çekilen şey, yapay zeka işi, bir yandan da işte şey, enerji güvenliği, bir yandan iklim şeyi, nükleere tekrar dönüş başladı. Biliyorsunuz Çin de çok geçen haftalarda duyuru yaptı. Nükleer güç kapasitesine ilave şeyler yaptı ve 5 yıllık kalkınma planlarında çok ciddi hedefleri var. Yani Almanya ve Fransa dünyada nükleer güç, enerji anlamında diyorum, hani silah anlamında demiyorum. Tabii. Nükleer güç, enerji üretimi konusunda liderler. Onları geçmek üzere, geçecek diye projeksiyonlar yapılıyor. Dolayısıyla Enerji Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı hani nükleer enerji üretimi için krediler açıkladı. Trump da açıklamalar yaptı. Ama tekrar bu hani nükleer işi, bu şeyi de biliyorsunuz, neresiydi? Çernobil'de, hı, Fukushima mıydı? Evet. Japonya'da. Oradan sonra bir döndü, hatta Almanya 4 tane nükleer şeyini kapattı. Biz tamamen yeşile dönüyoruz falan. Sonra onun yanlış olduğu anlaşıldı.
1: Ya orada güvenlik unsurlarının doğru yapılıyor olması gerektiği, yani hani temiz enerji açısından çok tabii tartışmalı bir noktaya getirdi yaşanan felaketler doğal tabii olarak. Ama onu aşmanın da hani bilimsel yolları var deniliyor. Bunların
3: evet,
1: hakikaten bilimselliğinden ve doğruluğundan emin olursak eğer, neden olmasın? Neden kullanılmasın?
3: Ben de aynı noktadayım. Yani çok uzmanı olmadığım bir konu ama tabii karbon salınımı açısından sorunsuz gördüğüm kadarıyla. Çok fazla sorunlu değil daha doğrusu petrol ve şeye göre, doğalgaza göre. Ama güvenlik işiyle ilgili de yani Çernobil'den bu yana, Fukushima'dan bu yana bayağı bir ilerleme olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Yani
1: bilmiyorum onu neyse, yani ama evet, böyle o bir teknik detaylarını bilemiyorum. Ama ben buraya bir minik parantez açıp şunu sormak istiyorum. Mesela petrol tarafı, petrol fiyatlarıyla ilgili bütün bu ihtiyaçlardan da kaynaklı. Evet, şimdi savaş fiyatlaması bitti, petrol de geldi 28 Şubat öncesine. Ama acaba bu hani taleple, bu yöndeki bir taleple ilgili bir fiyat yükselişi olabilir mi tekrar?
3: Ya hep konuşuldu. Uluslararası Enerji Ajansı da dedi 4. çeyreğe kadar 90 doların altına inmez. İşte her yerde rezervler çok azaldı. Amerika'da da azaldı stratejik rezervleri. Ülkeler birdenbire artırmaya çalışacak ürümüz açıldıktan sonra. Ondan sonra üretim kapasitesi zarar gördü savaşta. Hı hı, onun hı, onarılması ve eski haline gelmesi, sondaj kuyularının, şunların bunların falan vakit alacak. Bir yandan arz kısıtı devam ederken talep birdenbire artacak, fiyat artacak diye bayağı bir raporlar yazıldı. Halen de yazılıyor. Fakat piyasa fiyatlaması hiç böyle bakmıyor bu meseleye. Yani piyasa sanki hiç üretimde aksama olmayacak, aşırı ilave bir talep artışı da olmayacak modunda.
1: Peki sağlıklı bir yerden mi bakıyor sizce? Çünkü bazen de piyasa doğru fiyatlama yapamayabiliyor.
3: Yani şu anda da zaten şeyin 65 dolardı 2026 için öngörülen.
1: Savaş öncesi.
3: Evet, savaş öncesinde. Oraya göre nispeten yani bir %10'luk yukarıda gene 10-12'lik. Yani onun da ama yani şu körfez şey, Basra Körfezi ile ilgili kötü haberler gelmese Brent sanki oralarda da aşağılara 70'in evet, altına doğru gitme eğilimi taşıyor. Kalıcı olur mu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla piyasa onu önemsemiyor, umursamıyor. Bunu ne için konuşuyoruz? Şimdi bir tanesi bu barış ve Venezuela meselesi dolayısıyla Bessent, bu hazine, ABD Hazine Bakanı ya dedi ki Venezuela'da, İran'da petrol satışında dolar kullanacak. Biz konuştuk bunu. Evet. Yani yuan kullanmayacaklar petrol. Dolayısıyla dolar talebi düşmeyecek. Biz yılbaşında ne konuşuyorduk? Debasement trade deniyordu. Kesinlikle. Yani ABD'den çıkıyordu şey, sermaye çıkışı vardı. ABD doları değer kaybediyor. Hatta Wash geldikten sonra agresif sıkılaşma, şey gevşeme olacak. Bu ABD faizleri yükselecek, satıyorlardı ABD tahvillerini. İşte rekor satışlar gördük bir sürü ülkede. Başta Japonya ve Çin olmak üzere. Avrupalı yatırımcılar da sattılar. ABD ise borsalarından diğer borsalar, işte ben başta söylediğiniz gibi Avrupa borsaları bundan sonra daha iyi performans gösterecek falan derken sonra birden iş tersine döndü. Warsh geldi ve bağımsızlığı önemli dedi. %2 hedefine döndüreceğiz dedi. Ondan sonra ABD borsaları da hiç de kötü performans göstermedi. Hatta ikinci çeyrekte değil mi bu yapay zeka şu bu falan meselesi dolayısıyla iyi performans gösterdi. ABD ekonomisi işte ikinci çeyrek, geçen hafta birinci çeyrek geldi ama ikinci çeyrek %3'lerde. PMI'lar 52,5 falan yani şeyin İmalat PMI şeyde Avrupa para bölgesinde 49,5-50'nin altında. Yani daha iyi
1: performans
3: gösteren bir şey var.
1: Bu arada Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Sefcovic, Çin AB ticaretindeki mevcut eğilim sürdürülebilir değil demiş. Yani Çin hakimiyeti ile ilgili herhalde biraz daha kaygılar var demek mi, öyle mi okumak lazım bunu?
3: Şimdi deminki şeyi bir bağlayayım mı? Bu da önemli
1: olur,
3: çünkü.
1: Tabii, tabii.
3: Yani sermaye akımları tekrar ABD'ye döndü. Bu da dolar endeksini işte şeyden sonra mutabakat saptından sonra %2'ye yakın yükseltti. Yani bu ne demek? Yani euro dolar aşağı indi. 1.14'ün altına indi. Biz 1.20'ler, 23'ler, 25'leri görürüz diye yatırım bankalar projeksiyonları aynen vardı. Şimdi 1.15-1.16 sanki üst sınır oldu ve bu yıl orayı aşmaz gibi bir beklenti var. Bunun arkasında tabii Fed'in faiz artışı fiyatlaması var. Bunu burada bırakayım. Bu doğru mu değil mi çok emin değilim ben. Yani muhtemelen bu çarşamba günü şeyde Warsh'un konuşmasından ipuçlarını alırız. Daldan dala atlamış olmayayım. Fakat enflasyonda eğilim aşağıya doğru gidecek. İstihdamda da şey biraz kötüleşme olabilir Dünya Kupası bittikten sonra. Belki de Fed'in faiz indirimini alan açabilecek gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu altın, gümüş fiyatları açısından da implikasyonları evet olan bir şey. Evet. Ama Fed'in faiz artıracağı, ECB'nin faiz arttırmakta acele etmeyeceği. Geçen hafta Lagarde konuştu hatırlarsınız.
1: Bugün de konuşacak.
3: İran, evet. İran için ECB'nin daha fazla adım atması gerektiğine inanmıyorum bir halinde bir konuşma yaptı. Bu da aşağı indirdi şeyi, dolar TL'yi. Evet, bu dinamiği izleyeceğiz. Gene çok konuşacağımız konulardan birisi.
1: Evet.
3: Sizin bu söylediğiniz şey Çin. Bir sürü konuda hakikaten Avrupa, yani Avrupa'ya ucuz mal ihraç ediyor. Avrupa'nın imalat sanayi zorlandı. Dolayısıyla bu ticaret hani tek taraflı olarak Çin'in üretmesi hep oldu bitti, hani sanayi ve üretim kapasitesini biraz yavaşlat, yatırımdan tüketime geç. İç piyasaya odaklan, ihracat yerine iç piyasayı geliştir, odaklan, oraya sat, biraz da bizden mal al türü şeyler, rahatsızlıklar da zirveye ulaştı. Yani Avrupa Birliği ekonomisi hem ABD'den yana dayak yiyor, hem Çin'den yana dayak yiyor, hem Rusya'dan yana dayak yiyor. Bir de şimdi bu sıcaklar, bu iklim şeyi, savunma sanayi falan, hani bizim temel ihracat pazarımız ya.
1: Evet.
3: Yani o açıdan bizi de çok etkileyecek
1: önemli,
3: bir şey.
1: Çok elbette. Bir anda çok fazla problemle baş ediyor noktasına geldiler ama yani bilemiyorum, özellikle bu Çin konusuyla ilgili olarak hani mevcut eğilim sürdürülebilir değil de ne yapılabilir? Yani hani nasıl bir alternatif getirilebilir, onu ayrıca şey yaparız, konuşuruz. Şimdi yarın Jolt geliyor, çarşamba ADP. Perşembe de non-farm payroll var, yani tarım dışı istihdam var. Oradan ne beklemeli? Son olarak da onu sorayım size.
3: Ya bu Jolts açık pozisyon, ya iş, açık pozisyon iş sayısı, oralarda bir gerileme bekleniyor. İşte 7 milyonlardaydı o. Onu şey için izlemek lazım. Yani işsiz başına kaç tane açık pozisyon var bu? İşsiz başına açık pozisyon sayısı yüksekse ekonomi halen ısınmış değil anlamına geliyor. Yani daha fazla istihdam kapasitesi var ekonominin. Dolayısıyla o bir gevşeme şeyi, implikasyonu olan bir şey. ADP özel sektör istihdamı, orada kamu yok. Orada da biraz gerileme bekleniyor ama majör, yani 122'den 120'ye falan gibi. Tarım dışı istihdamla ilgili Goldman Sachs'ın beklentisi biraz piyasanın üstünde kalmış. Orada da piyasa 115-120 arasında, o 130 bekliyor. Geçen ay 272 idi. Yani işsizlik oranı değişmez deniyor ama ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentisi %0.2, aylık Goldman Sachs 0.3 bekliyor. Orada piyasa beklentisinde uygun bir veri. Çarşamba günü Walsh'ta konuşacak bu Merkez Bankası toplantıları var. Lagarde'ın da konuşacağı toplantı. Yani orada bu geçenki FOMC toplantısında bir iki tane şey söyledi. Yani bu toplantıda devamı gelir diye tahmin ediyorum. Sanki böyle biraz Philips eğrisinden uzaklaşılacak gibi bir izlenimim var. Yani orada hani verimlilik artışı, yapay zeka dolayısıyla hani enflasyona yol açmadan gevşeyerek büyüme ve istihdamı arttırma imkanı var. Yani Philips eğrisinde işsizlikle enflasyon ters ilişkili. Yani işsizlik çok oranı çok düştüğü zaman enflasyon oranı yükseliyor, ekonomi ısınıyor falan filan gibi. Şimdi bu %4.3-4.4'lerde tutarak hani gevşersek enflasyona yol açmayız verimlilik artışı dolayısıyla. Bir orada bir alan açabilir. O Philips eğrisi üzerinde bir konuşma, verimlilik üzerinde bir konuşmayı ben güvercin okurum.
1: Peki.
3: Eğer tarım dışı istihdam da piyasa beklentisine uygun gelirse ki piyasa beklentisi söylediğim gibi yani istihdam artışının 115 bin gelmesi gene Dünya Kupası ağırlıklı.
1: Doğru,
3: onun geçici
1: değil mi?
3: Olduğunu
1: tabii.
3: Piyasa anlar. Onu ikisi birleştiği anda piyasa bence olumlu fiyatlamaya başlar diye düşünüyorum.
1: Peki onu takip edeceğiz. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi kim bilir ne başlıklar birikecek. Konuşacağız bilahare. Çok teşekkür ediyorum Vedat Bey bana eşlik ettiğiniz için. Her pazartesi olduğu üzere. Tekrar şunu da eklemek istiyorum. Bu saat dilimi içerisinde önce Lisa Cook'la ilgili ABD Yüksek Mahkemesi'nin verdiği görevine devam kararı. Ardından Trump'ın biz Cook davasında uygun adımları atacağız ve kritik kararları almamasını sağlayacağız demesi. Ve Avrupa Birliği tarafında da Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığı, yani ticaret eğiliminin sürdürülebilir olmadığına ilişkin not bakalım ne tür ön hazırlıklara yol açacak. Günden kalanları burada noktalıyoruz ve yarın saat 17'de buluşana dek hepinize hoşça kalın diyorum.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omoda.ceku.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Haftaya yeniden barış temasını konuşarak başladık ki bu hafta yarın Doha'da bir toplantı olması bekleniyor. Öte yandan hafta sonu karşılıklı saldırıları takip etmiştik. Onu da hatırlatmakta fayda var diyelim ama öte yandan içeride bu hafta kritik enflasyon verisini karşılayacağız Cuma günü. Orada da %1'in altında beklentiler var. Hepsini ve piyasa etkilerini konuşarak başlayacağız. Elbette Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizimle olacak ilk bölümde. Ardından Organik Kimyacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz petrokimya sektöründe özellikle enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Buradaki dalgalanma neye yol açtı sektörde sorguluyor olacağız. Ve son bölümde Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer bizimle birlikte olacak. Turizm sektörünü konuştuğumuz bugünlerde gastronomi, turizm diyeceğiz. Ama hepsinin öncesinde günün önüne çıkan gündem başlıkları. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörü net karı Mayıs'ta 58,2 milyar TL oldu. Nisan ayında net kar 75,2 milyar TL olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025'ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. Sosyal paylaşım platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile toplantının yarın Doha'da gerçekleşeceğini bildirdi. Dolarda yaşanan yükselişleri kar toplama fırsatı olarak değerlendiren ING analistleri Euro-Dolar paritesinin Temmuz ayında 1.15 seviyesine yükselmesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Kazak, son yaşanan gelişmeler ışığında bankanın borçlanma maliyetlerini kısa aralıklarla ve defalarca arttırmasına gerek olmadığını söyledi. Kazak, gelen verileri görüyoruz, şu aşamada aceleci veya sert bir tepkiye acil bir ihtiyaç bulunmuyor dedi.

0: şöyle bir dikkat çeken taraflara odaklandığımızda son dönemde ciddi anlamda konuştuğumuz yapay zeka çılgınlığının önümüzdeki süreçte sekteye uğramasının finansal piyasalarda beklenenden daha fazla yankı, aşağı yönlü ve bir miktar daha çöküş riskini de beraberinde getirebileceğini de paylaştılar. Özellikle bu taraf biraz daha raporda dikkat çeken kısımlardan biriydi ki biz 2026 yıl sonuna kadar 5 büyük hiper ölçekleyicinin, bu şirketlerin 1 trilyon doları var aşacak olan sermaye harcamalarını bir miktar daha konuşuyoruz. Eğer banka tarafından banka yetkilileri der ki buradaki getiriler, şirketlerin karlılıkları kötüleşirse yatırımcılar bu 1 trilyon dolarlık sermaye harcamalarını daha fazla sorgulayabilir ve buradaki finansman yollarını hızla kesebilir. Tabii doğal olarak da bu sektörün önündeki en büyük riskler olarak da sıralanmış. Ama genel anlamda şöyle bir faydalarına da baktığımızda özellikle küresel verimliliğe önümüzdeki 10 yıl içerisinde ciddi anlamda katkı sağlayacak ve yapay zekanın kurumsal hayatta daha fazla kullanılmasıyla birlikte verimliliğin de ciddi anlamda artabileceğinin de altını çizmişler. Ama özellikle bu riskler açısından belki de önümüzdeki dönemde eğer bir çöküş yaşanırsa bunun beklenenden daha uzun vadeli ve şu anda hane halkı servet varlığının bir miktar daha bu şirketlere maruziyetinin fazla olması dolayısıyla bunun çalkantılı bir süreç olabileceğinin de altını çizdiler. Ayrıca kurum önümüzdeki süreç için biraz daha risk gördüğü tarafta enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve ABD-İran anlaşması Hürmüz Boğazı açılsa dahi buradaki enerji şoklarının tam anlamıyla bitmeyebileceği ve artçı şokların yakın tarihlerde görülebileceğine ilişkin bir miktar daha uyarıda bulundular diyebiliriz.
1: Info Yatırım Yatırım Danışmanı Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk yayın heyecanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında Borsa İstanbul'da bugün bir kez daha düşüşle kapattık diyelim, 0.64'lük. Ama şu tarafı merak ediyorum. Aslında hacmin de düşük olduğunu görüyoruz bir süredir. Dolayısıyla o tarafı belki de konuşmakta fayda var. Hani bu dönemi nasıl algılıyorsunuz? Birazcık o tarafa olan ilginin azaldığı şeklinde yorumlayabilir miyiz? Neler söylersiniz?
2: Biraz daha son dönemlerde özellikle biliyorsunuz ki işte MSCI'nin açıklamalarının gelmesi, işte son dönemde keza bizim önümüzdeki süreçte konuşacağımız bilançolar dönemi var biliyorsunuz ki ikinci çeyrek bir hali zorlu geçti bizim için, şirketler için de aynı şekilde. Burada para musluklarının daralması, çarkların dönmesi ve talebin zayıflaması biraz daha zorlaştırdı süreci. Biz geçtiğimiz bilançolarda neyi konuşuyorduk? Finansal yükü konuşuyorduk. Ama bu bilançolar itibariyle de biraz ciro ve hasılat tarafını özellikle çok çok konuşacağımız tarafta yer alıyor. Ve bunun içerisinde de sektör ve sektör bazı da nasıl biz hisse senetlerini daha önceden ayrıştırıyorduk diyorduk. Evet şu an için önemli diyorduk ama özellikle bu bilançolar bazında çok çok daha ön plana çıkacak. Yani bir taraf uç taraflarda görmeye başlayacağımız bir bilanço dönemine gireceğiz. Ondan biraz daha yavaşlamamız mevcut. Bir de bizim biliyorsunuz ki geçen ay enflasyon rakamını çok yukarılarda almıştık. Şimdi tekrardan aşağıda alacağımız bir rakam beklentimiz var ama bizim asıl baktığımız nokta rakamlar değil, ivmenin ne tarafta olacağı. Eğer ki bu ivme aşağıya doğru kaydırabilirsek en azından biz bundan sonraki süreçte biraz daha Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin talebi canlandırmaya yönelik. Biliyorsunuz geçen haftalar Mehmet Şimşek'le Sayın Karahan'ın bir toplantısı olmuştu. Orada biraz daha sıkılaşmanın devam edebileceğine yönelik sinyaller gelmişti. Bu da açıkçası zaten bakın borsayı yavaşlatabilen sebeplerden birisi. Çünkü zaten uzun zamandan beri biz böyle gelmiştik. Artık hani reel sektörde bir canlanma istiyor. Bunu bulamayınca her şey birbirine zincirleme olaraktan bağlı olduğu için böyle yavaş yavaş geri çekilmelere maruz kalıyoruz şu an için.
1: Şimdi birinci yarıyı kapatıyoruz. Siz dediniz ki ayrışmaları daha çok göreceğimiz bir noktaya geleceğiz. Biraz sektörel bazlı konuşalım o zaman. Bankacılık tarafını soracağım. Orada artık o pozitif ayrışmaları konuştuğumuz dönemi bıraktığımızı görüyoruz. Son birkaç haftadır, birkaç gündür diyelim. Orada baktığımızda bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verileri geldi. Orada da karlılık tarafında aslında çok da iyi gitmediğini işaret ediyor veriler diyeyim. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bankacılık

0: Neler bekliyor artık o pozitif havanın yavaş yavaş sonuna mı geldik? Gerçi çok ciddi karlılıklar gördük bir dönem ama bundan sonrası için ivme aşağı mı yukarı mı?
1: Şöyle bir şey var. Şimdi bizi orada etkileyen sonuçlar şunlardı. Biz 28 Şubat'ta başladık savaşa ve ilk yarı yılda neredeyse fiyat etkilerini sonunda görmüş olduk. O yüzden ilk aldığımız bankacılık bilançolar içerisine tam yansımamış durumdaydı. Şu an için ise tamı tamına içerisinde yaşadığımız bir bilanço dönemi geçirdik. O yüzden gelirlerin yavaş yavaş düştüğünü zaten beklentilerimiz içerisindeydik. Ve bunu da bankacılık sektörü içerisinde biz neredeyse fiyatladık gözüyle bakıyoruz artık. Bundan sonraki süreçte biz şuna bakacağız. Gelirleri arttırma yönelik kredi mevduat makasları ne yönde gelişecek? Tamam, şu an için sonun kredilerde herhangi bir problem yok ama PMI'ler, özellikle son iki PMI'ye baktığımızda biraz sorunlu PMI'ler geliyordu. Bize bu neyi veriyor? Çarkların yavaşladığı. Bankalar nereden kazanıyor sonuçta? Krediyi çevirerekten kendi işlerini. Bunlar yavaşladığı sürece oradaki gelir kalemlerine de azalma yaşanıyor maalesef. O yüzden bu ikinci çeyrekler bankacılık için çok çok önemli olacak. Eğer ki buranı ne kadar az hasarla atlatabilirsek, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için biraz daha rahat nefes alabileceğimiz bir süreç yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Yani önemli olan bundan sonraki süreçte yine bizim katalizörümüz tamamıyla enflasyon ve faiz denklemi olacak burada. Oradaki ivmeyi yakalayabilirsek artık yavaştan da reel sektör için özellikle kredi musluklarının bir nebze açılması önümüzdeki süreci rahat geçmemize sebep verecektir.
0: O zaman cuma günü odaklanılmış olacak bankacılık tarafının da gidişatının ne olacağını anlamamız için diyelim. Evet. Sanayi tarafını soracağım. Şimdi orada niye soracağım? Bu euro dolar paritesine bağlayacağım. Biraz önce gündem özetlerinde de verdik. İNG tarafından aslında 1.15'lere işaret ediliyor. Bundan sonrası için bir tek İNG'de değil, aslında birçok kurumun kişinin şortta olduğunu da biliyoruz yani. Böyle bir ortam var. Dolayısıyla sanayici açısından da parite çok önemli. Hem o tarafa dair görüşünüz, hem dolayısıyla sanayiye yönelik görüşünüz diğer etmenlerle birlikte nasıl şekilleniyor?
1: Sanayi tarafı biraz dediğimiz gibi finansal yük içerisine geçtiğimiz bilançolarda özellikle çok çok konuşuyorduk. Hali hazırda da şu an için bu şekilde devam edecek olaraktan gözüküyor. Dediğimiz gibi burada parada da para musluklarının biraz da sıkılmasıyla beraber zor günler geçiriyor şu an için. Özellikle bunun yanında evet parite neden önemsiyoruz? Çünkü bizim en çok ihracatı yaptığımız taraf Avrupa. Ama Avrupa'daki tek sıkıntımız sanayi açısından parite değil. Oradaki talep koşullarında zayıflaması. Biz son dönemde hani yapay zekayı konuşuyoruz özellikle. Hatta yapay zekanın .com tarafını konuşuyoruz. Orayla benzerliklerini, acaba patlayacak mı, nasıl olacak kısmını. Ama yapay zekanın bir diğer tarafı da özellikle sanayi devrimine benzerliğini özellikle son günde önümüze almaya başladık. Çünkü burada şu an için bu devrimi, bu gelişimi sürdüremeyen tarafların geride kaldığını görüyoruz. Dünyadan bakın, yapay zekayı çıkardığımıza geriye kalan hiçbir hikaye kalmıyor şu an için. Avrupa bunun neresinde? Çok gerisinde kalmış durumda. Ve özellikle sanayi tarafında ve talep tarafında da biraz daha düşük seyrettiği için maalesef bizim sanayi tarafımızda şu an için oradan dolayı da etkilenmiş. Sadece yurt içi değil, yurt dışı tarafında da etkilenmiş durumda maalesef.
0: Peki o halde şimdi siz teknoloji, yapay zeka dediniz, oraya bir parantez açalım. Oradaki balon konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani şu anda o yükselişlerin yavaş yavaş sonuna geliniyor mu? Yani geçtiğimiz hafta cuma günü kötü bir gün yaşadı ABD borsaları da. Dolayısıyla hani oraya da bir parantez açmak gerek.
1: Şöyle bir şey var, dediğimiz gibi hani .com'la çok fazla ilişkilendiriyoruz. Acaba hani patladı mı, patlayacak mı? Bu endişe sadece hani belli bir yerde yok. Bakın, bunu tamamıyla şuradan destekleyebiliriz. En ufacık bir şey olduğunda, yani SpaceX halka arz oldu. Ardından hızlı bir şekilde işte tahvil tarafına yöneldi. Böyle olunca piyasada dedi ki aman ne oluyor deyip hızlı gerileme yaşadık. Her yerde aynı tedirginlik var ama momentumu şu an için koruyor açıkçası. Yani burada bir gidişat var, burada bir arkadan gelen rüzgar var, şu an için gidebiliriz. Ama trend tersine dönmediği sürece diye bir de antiparantez açıyor açıkçası. Burada önümüzdeki süreçte de işte diğer taraftan da bunu destekleyecek, biliyorsunuz ki Fed'in durumu.

0: durumu var. İşte Kasım seçimleri var. Şu an için bunları yaşayabilecek miyiz? Ne durumda olacak? Burasını o yüzden biraz daha temkinli seyrediyoruz. Ama her şey hızlı bir şekilde yükseliyorsa belli bir yerden de düzeltme ister istemez girmek zorunda. İşte tam da burada rotasyonu konuşuyoruz artık. Bu da biraz daha Fed'in o faiz döngüsüyle beraber olacaktır diye düşünüyorum. Ama tamamıyla hikaye bitmeyecek. Çünkü şöyle bir şey var. Diğer taraftan bunu destekleyecek olan işte ne bileyim biz sadece yapay zekayı konuşuyoruz ama alt sektörler var. İşte madenden tutun enerji tarafına kadar birçok sektörü etkileyen bir modelden söz ediyoruz. Niye özellikle bir de onu da söyleyeyim sanayi devrimine karşılaştırıyoruz. Dotcom tamamıyla bir iş modeliydi neredeyse. Ama burada konuştuğumuz şey yapay zeka modelinde tamamıyla bir farklılaşma. Altyapıda topyekün etkileyebilecek yani ülkelerin artık hani güçlülük potansiyelini etkileyebilecek bir süreçten bahsediyoruz. O zaman hatta sanayi devriminin içerisinde ne vardı? Kömür vardı en çok konuştuğumuz. Orada kömürü çıkaran değil, işleyen kazandı. Bugün de burada neyi konuşuyoruz? İşte hatta geçtiğimiz sene çokça dilimize pelesenk olmuştu. Nadir metalleri konuşuyorduk. Burada da mesela aynı şekilde nadir elementlere sahip olanlar değil, işleyenler, sunanlar o yönde özellikle ön planda yer alacaktır. Zaten geçen seneden beri görmüş olduğumuz savaşın ana nedeni de bundan kaynaklanıyor.
1: Peki oradan devam edelim. Şimdi aslında hani tematik fonları da konuşuyoruz mesela. Onun üzerinden yatırım yapacak yatırımcı için yapay zekanın bir noktada işte gerileme riskini de göz önünde bulundurursak bundan sonrasında hangi temalar öne çıkabilir?
0: Tamamıyla burada enerji tarafı ön plana yine çıkmaya devam edecek. Çünkü ciddi sarfiyatlardan bahsediyoruz ve önümüzdeki senelerde bu yaklaşık araştırmalara göre 2-3 kat daha aynı şekilde fazlalaşacağı yönünde. Şimdi mevcut altyapıyla zaten bunu sürdürebilmesi imkanı yok. Çünkü hali hazırda var olan bir talep var. Yani bireysel veya kişi kullanım kurumsallardan kaynaklanan. Bunun yanına eklenecek diğer tarafta arkadan gelen bir yapay zeka ile modasıyla beraber gelecek olan diğer enstrümanlar var. O yüzden enerji tarafını çokça konuşacağız. Veyahut da buraya element sağlayan, parça sağlayan şirketleri çokça konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Diğer taraftansa dediğim gibi bunların işlenmesi. Hı-hı. Yani daha çok çıkaran ülkeler değil, işleyen ülkelerin sanayilerini çok daha ön plana alacağız diye düşünüyorum.
1: O tarafların takip edilmesi gerekiyor diyorsunuz. Peki şimdi aslında sektör sektör konuştuk ama şöyle bir genel baktığımızda borsanın gidişatına savaş başladığından bu yana nereden nereye geldiğine baktığımızda şu anda işte 14.000-14.200 arasındaki seyrin devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan X-TÜM-Y endeksine baktığımızda o tarafın hani savaş başından beri çok dirayetli olduğunu söylemek mümkün. Buradaki fark o zaman neden kaynaklanıyor diye soracağım size.
0: Şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız bizim ilk başa gittiğimizde orada gelen bir yabancı girişi vardı. Özellikle Ocak-Şubat aylarında. Orada bir akım vardı ve hızla yükselen özellikle BIST 30 ve BIST 100 tarafında ağırlığı olan bir para girişinden bahsediyorduk. O yüzden diğer BIST 100 dışı hisselerde zaten geride kalmıştık. Mevcuttu. Bu akımla beraber bir yükseliş kaydetmiştik. Ama daha sonrasında buradaki çıkışlar hızlanınca özellikle oradaki sığlık gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle hani daha çok yerli yatırımcının tercih ettiği ve para girişi sağladığı taraftan da olduğu için şu an için orada da bir momentumdan söz ettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Yani devam eder mi o ayrışma?
0: O ayrışma şu an için bu koşullar için evet devam edebiliriz ama bu işin özellikle önümüzdeki işte enflasyon raporu ve bunu bağlayacak olan Merkez Bankası'ndan çıkacak olan kararlar, işte biz burada gecelik fonlama mı, haftalık fonlama mı, burada likitte ne yönde gerçekleşecek bir ona bakacağız. Orada bir ayrışma yaşayabiliriz tekrardan. Ama diğer taraftansa ana hisselerde tamamıyla mevsimsellik etkisi ve savaş etkisi ve petroldeki gerileme ön plana çıkacak. Diğer tarafta ise özellikle biraz daha dediğim gibi yoğunlaşma ve momentum ön planda olacak.
1: Şimdi son soru, çok da az bir vaktimiz kaldı ama siz de program başında bahsettiniz. MSCI'ın uyarılarıyla son dönemde meşgul oldu Borsa İstanbul. Şimdi orada tabii ki de belirli başlı uyarıları vardı. Bunlardan bir tanesi de açığa satış yasağıydı. O tarafa da dikkat çekmişti aslında. O taraf çokça konuşulmasa da hem o taraf var hem de zaten hali hazırda savaş bitiyor, dolayısıyla kalkacaktı deniliyor. Şimdi eğrisi doğrusu, artısı eksisi, bunun katkısı ne olacak Borsa İstanbul'a?
0: Şöyle bir şey var. Zaten bizim yerli yatırımcı için de baktığımız zaman içeride böyle bir düzenlemeyi zaten konuşuluyordu. SPK da konuşuyordu biliyorsunuz daha öncesinde. Fonlara ilişkin olsun, düzenlemeler geleceğine ilişkin. Bu tarz şeyler vardı. Şimdi şeffaflık adımı açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ve gerekli adımların atılabileceğini, fiili dolaşım biliyorsunuz daha öncesinde gelmişti zaten kesinlikle. O yüzden Kasım'a kadar bu sürecin tamamlanacağı ve MSCI'da da bu süreci atlatabileceğimizi, daha kötüsünü yaşamayacağımızı düşündüğüm taraftayım açıkçası. Dediğim gibi gerekli zaten bir yönde yer alıyordu en azından şeffaflık açısından.
1: İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz efendim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
9: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
11: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Organik Kimyacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk hocam.
1: Şimdi sizin sektör açısından baktığımızda aslında biraz savaş temasını konuşarak başlayalım. Neden? Petrol fiyatları oldukça önemlisin ham madde fiyatlarınız üzerinde. Şimdi orada ciddi bir yükseliş olmuştu. Fakat tekrardan geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu tarafta bir rahatlama bekler misiniz bundan sonra sektörde? Yoksa biraz daha stokta mı yakalandı sektör, ne olur etkisi ve bugüne kadarki aslında şöyle bir 3 aylık süreci de belki değerlendiririz.
13: Çok iyi söylediniz. Bu petrol fiyatının artışı, özellikle Körfez'deki petrokimya tesislerinin yoğunluğu ve onların da emtia olarak piyasaya arzında çok ciddi bir daralma getirdi. Ve bu yokluk bir taraftan Çin'in ham madde tedariki cinsinden sorun olurken bir taraftan da bitmiş ürün olarak bütün pazarı etkiledi. Ve bu fiyatların artışı en başta müşteri hemen geçecek filan piyasa, hı hı, bu 10 günlük 15 günde biter bu iş filan.
1: İlk öyle başladık,
13: böyle
1: evet.
13: Böyle algı vardı. İdare edelim derken fiyatlar bazı emtialarda %200'lere, %250'lere kadar gitti. Hatta kükürt muazzam bir rally yaptı. %250 zamlandı. Ve yok. Bu tabii fiyatlara yansıması Nisan'ın 15'inden sonrasını buldu. Biraz yansıdı, biraz yansıyamadı. Biz de o pahalı malları sipariş edelim, etmeyelim, yerine koyalım, koymayalım derken artık stoklar kırmızı alarm vermeye başlayınca pahalı ham maddeler satın alındı. Fakat şimdi fiyat geriye geliyor. Beklediğimiz senaryo oluyor. Fiyatlar geriye gelirken kimya türevleri,
1: tamam,
13: stokta pahalı kaldı. Fakat dünya piyasalarında fiyatların geri gelmesi beklenirken son alıcılar tarafından Çin hızlı hamlelerle bir sürü bitmiş malda fiyatı aşağı çekmeye başladı.
1: Hmm.
13: Dolayısıyla piyasada benchmark fiyatlar var veya yok, malın varlığı veya yokluğu önemli olmaksızın fiyat aşağı gelmeye başladı. Ve bu sırada da pahalı ham madde düşmekte olan fiyat eğilimin içine girdik. Müşteri $70, $77 petrolü görünce artınca arttırmıştınız, şimdi de indirin diyor. Halbuki elde pahalı mallar var. Böyle bir döngünün içindeyiz.
1: Ne yapıyor sektör? Şimdi bundan sonrasında ne olacak o zaman? Kârsızlık temasını mı konuşacağız sektörde? Yani fiyat mecburen kıracak mısınız? Ne olacak?
13: Evet, çok enteresan bir dönemdeyiz. Zaten bir kâr erozyonu içindeyiz, biliyorsunuz. ISO 500 açıklandığında, hı hı, da gördük ki evet, operasyonel kâr var. Fakat bu kârlar sonunda finans giderleriyle beraber eriyorlar. Ve genel olarak sanayinin yapısında bir karsızlaşma, kar erozyonu var. Sebebi de sert rekabet. Sert rekabet deyince karşımıza Çin çıkıyor, Kore çıkıyor ve Hindistan çıkıyor. Ve dolayısıyla da zaten kar marjlarını erozyona kaptırmış olan kimya sanayi şimdi pahalı ham maddeyle ucuz fiyat vermek denkleminin içine girdiğinde belki de zarar yazılacak bir dönemi önümüzdeki 3 ayda göreceğiz.
1: Peki Çin dediniz, Hindistan dediniz. Hindistan'da da geçtiğimiz günlerde bir konferans vardı sanıyorum ki siz de oradaydınız. Evet. Oradaki gözlemlerinizi biraz bize aktarır mısınız?
13: Evet, bu dünyanın en büyük zirai kimyalar konferansıydı. Çok ciddi büyük bir katılım vardı. Yani 40 milyar dolarlık bir ekosistem orada buluştu. Biz Türk Tek katılımcıydık konferansa ve çok hızlı. Yani o kadar hızlı ki piyasalar, Hindistan biliyorsunuz hem beşeri ilaçta hem de zirai ilaçta dünyada bizim ara ham madde dediğimiz ve bitmiş malda piyasanın %70-80'ine hitap eder. Hindistan'dan dünyanın her yerine inanılmaz bir ihracat var. Ya 40 milyar dolar bir pazar sadece agrochemicals'ta var. Hindistan kendi de tabii ziraat yapan bir ülke. Ve yeni formüller, yeni moleküller, yepyeni aplikasyon teknikleri konuşuldu. Ama Türkiye'den hiç kimse yoktu, şaşırdık. Ve bu yeni teknolojilerle bambaşka bir açılıma doğru zirai kimya ilerliyor. Bir konu daha vardı Hindistan'da. Hidrojen eldesinde yepyeni bir teknolojiyi tanıttılar. Biz de oradaydık yine. Bu elde hidrojenin maliyetini çok ciddi anlamda aşağıya çekecek ve önümüzdeki dönemde nükleer enerjiyle birleştirilmiş hidrojen sentezinde Hindistan Atom Enerjisi Kurumu'nun yaptığı bir çalışma bu. Fabrikayı kurmuşlar ve devreye aldılar. Bunlar tabii rakip olarak Hindistan'ı görmek ve partner olarak Hindistan'ı görmek iki farklı bakış açısından avantaj ve dezavantaj. Fakat rekabette enerji, işçilik bağlamında bir adım daha ileriye çıkacaklar gibi görünüyor.
1: Peki hani kimse gelmedi dediniz ya, onu neye bağlamak lazım?
13: Belki de bu trendlerin takibiyle yapılacak bir şey. Yani bu ihracatın yükselmesi, hani hep anlatıyoruz ya, katma değerin ihracatı.
1: Evet.
13: Katma değerin ihracatı için yeni trendleri, yeni malları bilmek lazım. Ama bizim başımıza bir dert var ya canım. O da biz miyop hastasıyız. Günlük meseleler, günlük sorunlar bizi öyle miyop hale getirmiş ki sadece önümüze bakıyoruz. Kafayı kaldırıp biraz dışarıya bakabilmemiz lazım. Ama günlük meseleler pek bırakmıyor.
1: Peki şunu soracağım. Velev ki çok aslında şirketi Hindistan'da gördünüz ve oradaki yeni teknolojileri takip ettiğimiz noktadayız. Onları yatırıma dönüştürebilecek bir ortam var mı? Yani şimdi siz kimya sektörü açısından ciddi karsızlık, hatta belki zarar yazacağız diyorsunuz. Hı. Dolayısıyla bunu takip etmek de ne kadar kolay?
13: Şimdi bu tabii yapılmazsa ne oluru söylemek lazım. Zarar yazacağız ama önümüzdeki 3 ay yazacağız. Bu bir geçici dönemdir. Ticarette kar ve zarar beraberdirler. Yeter ki yapısal yapışmış
1: olsun.
13: Zarar, yapışık zarar. Yani bu böyle tabir edilir. Bu zarar olmasın. Şimdi operasyonel olarak karlar eridiğinde bunu yerine koyabilmemiz için bizim katma değerli malı ihraç etmemiz lazım. Bunun da yolu teknolojiyi tümden değiştirmeyi gerektirebilir. Ve zaten Türkiye'nin esas yapısal sorunlarından biri sanayide budur. Türkiye'nin %70'den fazla sanayi kurgusu orta düşük teknolojiye bağlıdır. Buradan çıkamayız. Biz buradan katma değer üretemeyiz. Dolayısıyla bizim bu dönemde teknolojiyi de çeviriyor olmamız lazım. Hı hı. Başka türlü yapay zekadan faydalanamayan bir teknolojiyle bizim peder şahi eski model 1970'lerin, 80'lerin, 90'ların takılıp kalmış teknolojisiyle dünya rekabetinde devam etmemiz ve kar üretmemiz bu yapısal durumumuzda çok mümkün değil. Dolayısıyla
1: evet,
13: da
1: evet, öyle ben sadece
13: bu.
1: Motivasyon olarak acaba öyle bir noktadan dolayı mı o kadar katılım görmedik gibi bir çıkarım yaptım.
13: Bu doğru. Yatırım iştahı düşük demek istiyoruz.
1: Evet, evet.
13: Yatırım iştahı düşük olabilir ama biz bu işte devam edeceksek ve şirketlerimizin hayatını sürdürmeye devam edeceksek bizim teknolojik yapımızı, teknolojik kurgumuzu değiştirmek mecburiyetimiz kesin. Yani kimya sanayi zaten bunu yapmak zorunda. Aksi halde bu kurguyla, bu maliyet yapısıyla bizim dünya rekabetine malımızı arz etmemiş, ihracat pazarlarında rekabetçi olmamız çok mümkün değil.
1: Peki rekabetçi değiliz. Peki pazarlar noktasında orada neredeyiz? Yani o çeşitlendirmeyi yapabiliyor muyuz ihracat pazarlarında?
13: Ya kimya sektöründe bir ana grup vardır. Bunlar komoditiler. Türkiye komoditilerde dünyada çok büyük bir pazar payına sahip değildir. Çünkü böyle bir kurgusu yok. Bazı maden kalemlerinde evet, cevap evet olabilir. Hani hep konuşuruz ya, bir bor işimiz vardır. Hı hı. Bizim dünyadaki en büyük bor madeni filan. Fakat diğer petrol türevi kimyalarda yokuz. Komodit tarafında. Ve tabii dünya biyosenteze dönüyor. Biyorafinerilere dönüyor. Orada hiç yokuz. Dolayısıyla komodit tarafını bir tarafa park edelim. Bunların en küçük ticket'ı birkaç milyar dolar zaten buraya yatırımı. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Performance chemicals ve formülasyonun hizmetle birleştiği işleri büyütmek zorundayız. Bunun için de çok mobil olmamız gerekiyor. Bunlar hala kar eden işler. kar eden işler. Fakat tabii servisi kimyanın üzerine koyup sattığınız işler. Dolayısıyla da çok hareketli, çok mobil olunması, çok agile olunması gereken bir dönemdeyiz aslında. Yerine koyabilir miyiz karları? Koyabiliriz. Ama açık ve net bizim değişen teknolojiyi, aynı bu Hindistan'daki işte olduğu gibi, yepyeni formüller, yepyeni moleküllerle ve yepyeni uygulamalar. Bunları kaçırırsak bu trendleri, bunu moda gibi düşünün. Yani bu senenin renkleriyle yapmaz da yine de çok güzel bir şey yaptığınızı düşünürseniz satmaz. Kimyada da trendler var. O trendler yeni moleküller, yeni uygulamalar ve yeni formülleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla çok hareketli olmamız gereken ve belki de günlük endişelerle beraber de olsa çok konferans, çok fuar, çok toplantı takip eden bir dönemi kimya sektörü olarak bizim kendimize bir kural koyup takip etmemiz lazım.
1: Peki son soru, sizinle daha önceki yayınlarda konuştuğumuz için geri dönüşüm kısmını sormak istiyorum. O tarafa dair de elbette ki yapılması gereken ödevler vardı ama o tarafta ne noktaya gelebildi Türkiye, neler eksik şu anda?
13: Bir kere Türkiye işte 85-90 milyon nüfusuyla muazzam bir plastik atığı üreten bir ülke. Evet. Normal bir form bu. Bunu ayıramayan camla plastiği, kağıdı, bu üçünü bakın ve organik atığı, bu dördünü birbirinden ayıramazsak, biz bunu eğer otorite olarak yapamazsak, bizim oradaki hurdaya giden milyarlarca dolarlık ham maddeyi geri çeviremeyiz. Plastik ham maddesi geri döner, cam geri döner, metal zaten tartışmasız da. Bunun yanında organikler bambaşka işe geçer. Küçük bir anekdot. Fransa'da bir seyahatte yanlışlıkla 8 yaşındaydı oğlum. Çöp kutusuna dondurmanın külahını attı. Fransız oradan delirdi, bağırıyor. Neden? Çünkü plastik tarafını atmış. Evlerin önünde 4 tane. Sen bunun cezasını biliyor musun diyor. Neymiş dedim? 2000 euro dedi. Şimdi bu bazen otoriteyle olur, bazen kültürü geliştirmekle olur ama Türkiye 90 milyonla muazzam bir plastik tüketicisi ve dolayısıyla atık üreticisi. Cam çok önemli. Kağıt tamamen ithal geliyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla bizim bunları ayrıştırarak bunlardan elde edeceğimiz ham maddeleri bir kere ithalata ödediğimiz paradan düşüyor olmamız lazım. Neredeyiz, ne kadar ilerideyiz diye sorarsanız toplama ve ayrıştırmada hiçbir ilerlememizin olmadığını söyleyebilirim. Bunların ithal edilerek işlenmesinde bir sürü regülasyon var. Kolay değil Türkiye'ye hurda getirmek. Hurda bitmiş araba lastiği, ömrünü tamamlamış araba lastiği ile ilgili bir yatırım planladık. Yapamadık çünkü ithalatı yasak. Dolayısıyla biz ülkenin içindekileri rejenere etmek gibi bir mecburiyete sahibiz. Bu keyfekeder bir şey değil. Bugün, hemen, şimdi yapılması gerekiyormuş.
1: Yani bireysel olarak da mesela ben ayrıştırıp atıyorum ama sonrasında onların gidip aynı çöpe atıldığına dair de duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla hani o anlamda da elinden geleni yapsan da bir yere kadar olabiliyor gibi bir algı oluyor.
13: İşte bu o işe olan inancın gelişmemesinden kaynaklı muazzam bir tespit yaptınız. Tebrik ederim. Dolayısıyla bunu en ucundan diğer ucuna kadar denetlenebilir ve şeffaf hale getirip ve de çok sert regülasyonlarla kontrol ediyor olmamız lazım. Bu da tabii kural koyucu, politika yapıcı, hep beraber sektörel dayanışmayla bunları ayırmaktan başka bizim ve sizin son tüketici olarak bu hassasiyetinizi unutmadan gerçekten dönüştürüldü istatistiklerini, fotoğraflarını, görsellerini paylaşarak. Az bir şeyden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey belki 30-35 milyar dolarlık sentetik polimer ithalatından bahsediyorum. Evet. Bu çok büyük bir rakam. O kadar büyük bir rakam ki Türkiye'nin bunu virgin material, yani sıfır ham madde olarak ithalatına ödediği parayı içeride tasarruf etmeliyiz. Türkiye'de günde çöpe giden ekmek sayısını söyleyeyim. 1 milyon 200 bin. 1 milyon 200 bin.
1: Peki.
13: Ve bunu yapmak zorundayız.
1: Çok haklısınız. Organik Kimyacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün, çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Hemen Sabancı Üniversitesi'nde konuşan Bastan Üniversite öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Kıvılcım Coşkun, yapay zekanın yalnızca bilgisayar biliminin değil, enerji ve iklim sistemlerinin de geleceğini şekillendiren disiplinler arasında bir alan olduğunu vurguladı. Detayları izleyelim, ardından buradayız.
14: Sabancı Üniversitesi 2026 yılı mezunları yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Mezuniyet gündeminde geleceğin teknolojileri ve yapay zeka vardı. Törenin onur konuğu 2003 yılında Sabancı Üniversitesi'nden mezun olan Profesör Doktor Ayşe Kıvılcım Coşkun'du. Coşkun'un henüz 1,5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu şirketi Emerald AI, dünyanın en önemli dergilerinden Time dergisinin 2026 en etkili 100 şirketi listesinde yer aldı. Coşkun'un girişimi, yapay zekanın devasa elektrik tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlama konusunda tüm dünyanın dikkatini çekti.
15: Yapay zeka sadece bilgisayar bilimiyle ilgili bir konu değil. İklim bilimi sadece çevre meselesi değil. Gerçek etki yaratmak için farklı alanları anlayarak, kesişim noktalarını bularak, gerektiğinde duvarları yıkarak, yeni yöntemler sentezleyerek bir araya getirmek gerekiyor. Bugün Emerald AI'de yapay zeka veri merkezlerinin enerjiyle ilişkisini yeniden düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün de defalarca söylendiği gibi yapay zeka dünyayı değiştiriyor. Ama aynı zamanda enerji sistemlerini de dönüştürüyor. Kullandığı yüksek elektrik miktarından dolayı enerji sistemleri üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.
14: 26 yılı geride bırakan Sabancı Üniversitesi'nin lisans ve lisansüstü mezunları mezuniyet töreni için Tuzla'daki kampusta bir araya geldi. Fakülte birincileri gelenek olduğu üzere mezuniyet duvarına tuğla yerleştirdi.
1: Turizm, Restoran ve Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer bizimle birlikte, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
1: Şimdi gastronomi turizmini konuşuyoruz. Bu sıcak yaz günlerinden geçerken oradaki pay ne oldu ne bitti diye sorarak başlayacağım size. Turizm gelirleri içerisindeki payı şu anda ne durumda? Ne kadar belirleyici turizm için?
16: Vallahi iyi durumda. Yani gastronomi her geçen sene turizmden aldığı payı, dilimini yükseltiyor. Hani yaz sıcakları gelince turizm daha evet gündeme geliyor, ön plana çıkıyor ama işte gastronomi turizmi aslında sadece birkaç bölgeye sıkışan bir turizm türü değil. Bir de dört mevsim devam eden bir faaliyet aslında. Yani bizim gastronomi turizmine odaklandığımız zaman bir high season dediğimiz yüksek yoğun sezon veya düşük sezon gibi bir durumumuz yok ki. Turizmin içinde ürün çeşidi olarak çok önemli bu söylediğim özellik. Şu anda geçen seneki TÜİK'in verilerine göre 63 milyar dolarlık, 63 küsur milyar dolarlık toplam turizm geliri içindeki gastronominin payı %20'nin biraz üstünde. Yani neredeyse 13-14 milyar dolarlık kısmı turizm gelirlerinin gastronomi turizminden geliyor. Şimdi bu çok yüksek bir rakam.
1: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela bundan bir 5 sene öncesinde payı neydi? Yani çok, nereden nereye geldik?
16: Onlar, 12'ler filandı. Yani 5 demeyelim, 10 seneyi alırsak %10'du. Neyin %10'u? O zamanki turizm gelirinin.
1: Evet.
16: Yani turizm gelirinin de neredeyse son 10 senede 2 katına çıktığını düşünürsek. Burada Türkiye Turizmi Tanıtım Ajansı, Geliştirme Ajansı TGA'nın büyük katkısı var. Vizyonu çünkü Sayın Bakan'la birlikte TGA koyuyor artık. Tanıtımı da ondan yapıyor ve gastronominin bu size anlattığım özelliğinden faydalanmak istiyorlar. Doğru da yapıyorlar. Şimdi ama 13 milyar doların içinde tam payını bilemediğimiz, el yordamıyla hesap yaptığımız her şey dahilin içindeki gastronomi payı da var. Çünkü bir otele gidip de her şey dahil konakladığınız zaman sizin ödediğiniz toplam bedelin içinde hatırı sayılır bir kısmı da o sabah, öğlen, akşam işte her şeyin dahil olduğu yemek tarafı var. Onu çıkardığınız zaman ama yani her şey dahil sistemin dışında hareket eden, seyahat eden turistin otelden çıktıktan sonraki yeme içme faaliyetlerinin payı 5-6 milyar dolar. Bu da çok yüksek bir rakam. Yani Türkiye'nin toplam yeme içme ekonomisinin neredeyse %20'si kadarını turistten yapıyoruz.
1: Evet, öyle söyleyince gerçekten ciddi çok bir oran. Peki bu son dönemlerde işte Michelin yıldızlarını konuşuyoruz. Başka aslında ödül şeylerini konuşuyoruz. Bunların etkisi oldu mu?
16: Çok. Çünkü şöyle, bu söylediğiniz özellikle yabancı derecelendirme kuruluşları şefler üzerinde büyük motivasyon yaratıyor. Bir defa ilk oradan gireyim. Yani şeflerin derecelendirme kuruluşları öncesi, bunun içinde İncil'i rehber de var. Derecelendirme kuruluşları öncesi ve sonrası motivasyon kaynakları çok fark etti. Sürekli takip ediyorlar, daha iyi olmaya çalışıyorlar, daha yenilikçi olmaya çalışıyorlar ve o apoletleri, o yıldızları, şapkaları, apoletleri, incileri almak istiyorlar. Aldıkları zaman kendi kariyerlerine de bir yön çizdiklerinin farkındalar. Bu da biz yatırımcılar tarafında çok olumlu karşılanıyor. Çünkü şefleri motive etmenin bir kaynağı finansalsa, bir kaynağı kariyer planlaması ise orada bu derecelendirme kuruluşlarının faydası çok. Diğer tarafta

0: Daha sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan daha yüksek harcama eğilimli, daha kültürlü turistin gastronomi turizmine eğiliminin olduğunu biliyoruz. Onlar da bu derecelendirme kuruluşlarını takip ediyorlar. Yani bir şehri seçerken içinde Michelin ve Gomio, onlar uluslararası diyor, onlar, o isimleri veriyorum, firmalarının olmasını o şehirde gastronomi turizmini önemseyerek tercih edecekse iki şehir arasında daha çok yıldızı olanı, ödülü olanı tercih ettiklerini istatistikler söylüyor.
1: Peki bu aslında küresel anlamda da böyle olduğuna dair haberler okuduğum bir şey, sadece parantez açıp sormak istiyorum. Bu Michelin yıldızı alan restoranların mesela çok ciddi bir kısmının da sonrasında iflas ettiğine dair haberler vardı. Bunun böyle bir etkisi oluyor mu?
0: Çok ciddi bir kısmı değil ama olanlar oluyor. Yani çünkü bu kuruluşların tabii ki standartları sürekli takip eden bir mekanizmaları var. O ciddiyetleri olmasa son kullanıcı tarafında, yani misafir tarafında karşılığı, saygınlığını kaybeder. Şimdi sizin standartınızı korumak için bazen maliyetler konusu en önemli konumuz. En hot topic dediğimiz güncel konumuz. O maliyetlerle mücadele ederken fiyatlarınız bu sefer istediğiniz boyutun üstüne çıkmak zorunda kalabiliyor standartları korumak için. O fiyatların da karşılığının ederini bulamayan misafir olursa da bu sefer kapıdan giren sayısı azalıyor. Bu tür dönemlerde, özellikle bu dönemlerde zor iş.
1: Peki maliyetler dediniz, fiyatlarla devam edelim. Restoran fiyatlarının çok yükseldiğine dair de çok ciddi eleştiriler var son dönemlerde. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
0: Şimdi konu uzun, vakit dar her zamanki gibi. yani pandemiden bugüne baktığınızda yine TÜİK verileriyle konuşursam %1000'e yakın, yani 10 kat artan maliyetler var. Restoran satış fiyatları da aynı oranda artmış. Hatta diyor ki TÜİK, gıda enflasyonu %970. Evet, koyduğunuz şimdi ekrana. Restoran satış fiyatları %1150. Ben de takayım. böyle baktığınızda yani sanki çok hafif gıda enflasyonu üzerinde artan bir restoran fiyat enflasyonu var diyor. Şimdi iki şeyi söyleyeceğim. Bu tabloda yok ama bir sonrakinde var. Bu dönemde, yani Mayıs 2020 Mayıs 2026 arasında döviz kuruna baktığınızda %550, yani yarısı oranında artmış. Şimdi bu zaten otomatikman gelen turiste yıllar içinde son 6 senede biz iki katı maliyet arttırmışız. Sadece restoranlarda değil bu. Markette alışveriş yaparken de, taksiye bindiğinde de, ulaşım başka bir ulaşım aracı kullandığında da. Ama bu tablo diyor ki restoranların fiyatının artış oranından daha fazla gıdayı kırarak verirsem ette, tavukta, proteinde var diyor. Şimdi biz restoranda, yani tabii ki protein ağırlıklı bir menü yapıyoruz. Tabii ki ana ham maddelerimiz et, tavuk, balık oluyor. Karbonhidrat deseniz bulgur, mercimek, onun da durumu ortada. Meyve deseniz çilek, kira. Yani maliyetlerin artışının fiyatlara yansımasıyla kaçınılmaz bir durum bu. Ama burada çuvaldızı şöyle kendimize batırıyoruz. Son iki yıldır da bunu çok sesli söylüyoruz. Bazı işletmeciler ve veya deneyimsiz yatırımcılar var ki fiyatlama politikalarını rakiplere, etrafa bakarak yapıyorlar. Komşu kaç para, gidin bakın ona göre fiyat. Bu işin bir matematiği var. Yani siz o matematikte neyi kaça mal ettiniz, reçete yarattınız, o reçetenin toplam maliyeti, ben bunu kaça satarım? Satarsam para kazanır mıyım? Daha önemlisi o satış fiyatım misafirde, yani karşı tarafta, alıcıda ederinin, değerinin üstünde mi kalır, yoksa bunu kabul edebilir mi? Bu taraf beraber çalışmamız gereken bir taraf. Tek başına bizim yönetebildiğimiz bir taraf değil. Bence bugün hiçbir işletme tam ederinin değerini veremiyor maliyetlerin yüksek olmasından dolayı. Yani sizler diyorsunuz ki ben de bir tüketiciyim. Evet, gittim, güzel bir deneyim yaşadım ama gerçekten pahalı Türkiye diyor. Ve size bakın bir can alıcı rakam vereyim. Yunanistan'a 2025 yılında 1,5 milyon Türk gitmiş.
1: Oradan bu arada bize kart harcama grafikleri de ekrana geldi. Sanıyorum ki sizin grafiğiniz.
0: Evet. Bu da zaten biraz evvel söyleyeceğim, biraz sonra söyleyeceğimle birleşiyor. Bakın 1,5 milyon Türk Yunanistan'a ziyaret etmiş geçen sene. Oradan bize 800 bin gelmiş.

0: Bu fark pandemi öncesine kadar hep oradan daha fazla gelir, bizden daha az giderdi. Şimdi bizim Türkler 2 nokta bir şey geceleme yapmışlar ortalama. Onlar 4 küsur yapmış. Yani 2 katı süre geçirmişler ama kişi başı aynı parayı harcamışlar. Yani Yunan'ın ucuzu bize gelmiş, ucuz, az harcayanı. Bizim çok harcayanımız oraya gitmiş. Bizim çok harcayanımızın oraya gitmesindeki artış eğilimi, ben bu parayı Türkiye'de harcayacağım ama uçak bileti dahil 3 günde bunu Yunanistan'da yazın adalarda, kışın Atina'da harcarım gibi bir eğilim var. Bu üzücü ve tehlikeli. Evet. Onun için de bizim tarafa düşen görev hakikaten ederini yakalamaya çalışmak. Yani value proposition dediğimiz bir şeyinin değerini bulmaya çalışmak önemli. Ama bence bunun değeri budur derken de karşı tarafta onun ederi. Yani sizin tarafınızda da algısının ne olduğu önemli müşteri tarafında. Onun için maliyetlerle mücadele edemeyip fiyatlarını aşağıya çekemiyorsan deneyimi nasıl daha zenginleştirebilirsin? Ona bak diyoruz meslektaşlarımıza.
1: Peki son 1 dakikalık vaktimiz kaldı da dinamik fiyatlama modeli dediğinizde bunlara mı bağlanıyor?
0: Gelecek. Yani o karşı konulmaz bir güçle bütün dünyada yavaş yavaş geliyor. Yani düşünürseniz şu son 30 saniyede uçak biletleri yıllardır, belki 20 yıldır oteller mevsimine göre aynı oda, aynı uçak koltuğu saatine veya haftanın gününe göre, mevsimine göre farklı fiyatlanabiliyor. Restoranlarda dikkat ederek, imajını bozmayacak noktayı düşünerek farklı tekliflerle boş saatlerini değerlendirirse, verimliliğini arttırırsa fiyatlarını biraz daha makul seviyede tutabilir.
1: Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Best Allianz'dır. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Yatırım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Bir sarışın küçük kız burada. Zerrin Özer bizlerle yıllar sonra. Kraliçem hoş geldiniz.
1: Rica ederim. Çok teşekkür ederim.
0: God save the queen, kraliçem.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Tanrı kraliçeyi korusun diyeceğim. Ama bence korumuş ve koruyor da.
1: Her zaman koruyor. Her zaman. Her zaman koruyor. Çok inanıyorum çünkü.
0: Nasıl geçiyor hayat?
1: Hayatı aslında üçe mi ayırmam lazım, ikiye mi ayırmam lazım ama galiba üç daha doğru bir cevap olacak. Çünkü daha önce yaşanmışlıklar tamamıyla tesadüf eseri değil de yani bilinçsizce, bilmeden, öğrenmeden, akılsızca belki de geçen belirli yaşlara kadar bir süreç. Ondan sonra da o yanlışları yapmamaya çalışan bir Zerrin ama gene yanlışlar yapan bir Zerrin. Ve sonuçta da şimdi ben ve sanırım her şeyi doğru yapabiliyorum artık.
0: Bence Zerrin Hanım, hiç haddimi aşmak istemiyorum ama size o kadar iyi çalıştık, hazırlandık ki.
1: Sağ olun.
0: Bence siz bir şeyi adlandırdığınızda rahat ediyorsunuz. Ve adlandırınca rahat etmişsiniz gibi sanki, değil mi?
1: Evet. Hı-hı. Evet, olabilir.
0: Yani doktor size bir teşhis koyduğunda oh deyip arkanıza yaslanmışsınız. Ha. Biliyorum artık.
1: Biliyorum.
0: Bunun
1: evet.
0: Artık adı var. Ben evet. Ne yaşadığımı artık anladım.
1: Evet.
0: Sanki böyle de bir, yani üçüncü chapter böyle bir şey gibi.
1: Evet, evet, doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz, öyle. Yani gerçekten bir şeylerin belirlenmesi ve hı-hı. Veya benim mesela onun adını koymam hı-hı. Her neyse yaşadığım şey, o beni zaman zaman çok rahatlatan bir şey aslında. Yani ürkmeden hı-hı. Çok düzgün bir şekilde yaşamak gibi. Öyle geliyor.
0: Bilinmeyen mi acaba o size hep boşlukta olma hissini yaşatmış? Bilmemek mi?
1: Yani bilmemek, evet. Bilmemeyi hı-hı. Hiç sevmiyorum ben. Bilmemek çok kötü bir şey. Hı-hı. Yani bilmemek

0: ne var karşımda? Yani ben ona karşı savunma mı almalıyım? Veya böyle çok gönlümden çok rahat bir şekilde onun karşısına mı durmalıyım? O yüzden bilmemeyi hiç sevmiyorum. Sevmiyorum.
1: Ama yani. Bu kaç yaşından sonra geldi bu farkındalık?

0: Ben çok güçlü olduğumu yıllar yıllar yıllar önce bu meslekten önce anneciğimle bir yere gitmiştik ve ben çok istiyordum bu mesleğe girmeyi. Ve o zamana kadar asla diyet yapamıyordum. Çünkü kiloluydum. Ama çok da aşırı kilom yoktu. Sonra neyse gittiğim kişi işte sanatçı olmak istiyorum. O da çok çevresi olan ve bu işi profesyonel anlamda yapan bir insan. O gittim dedi ki seni dedi gören dedi televizyonu kapatır dedi. Böyle bir çocuğum da 14-15 o yaşlardayım. Herkes dedi televizyonunu kapatır. İstersen dünyanın en güzel sesine sahip ol dedi. Sonra ben çok zor tuttum. Ağlamayacaksın dedim. Küçüğüm ağlamayacaksın. Siz dedim yanlış anladınız. Çünkü benim amacım güzellik yarışmasına girmek değildi dedim. Ondan sonra çıktım ertesi günü hiç yapamadığım diyeti yaptım ve 20 kilo verdim. Hiç yapamıyordum. O zaman sen çok kuvvetlisin ve her zaman kendine yetersin dedim kendime.
1: Ne oldu da 15 yaşındasın?
0: Evet.
1: Belki de kamçı tersini söylemek miydi size?
0: Belki de.
1: Öyle midir?
0: Evet, tabii mesela beni üşsünler veya beni sinirlendirsinler bir şey olsun ben çok daha güzel şarkı söylerim.
1: Aa, çok ilginç.
0: Tabii stüdyo girerken de mesela yani beni birisi sinirlendirsin bir şey olsun olumsuz. Yani yapacağım bir şeyi yapmam gereken bir şeyi çok daha olumlu ve çok daha başarılı yapıyorum o zaman.
1: Aa, ilginç.
0: Evet.
1: Zorda kalmak ya da böyle bir şey negatif bir
0: Bilmiyorum.
1: şey almak olumlu.
0: Evet.
1: Çok güzel inadına. Ama mesela
0: İnanın
1: böyle hep annenizle ilgili, ablalarınızla ilgili, ailenizle ilgili. Size yani bu röportajlarınızı dinlerken de kitabınızla ilgili de aslında kalabalıklarda büyümüşsünüz. Kalabalık içinde büyümüşsünüz.
0: Evet.
1: Ama aslında size sizin adınıza düşünüp sizi koruduğunu söyleyen insanlarla çevrili büyümüşsünüz. Ama aslında hep ruhunuz böyle havada o kırmızı balon gibi
0: Evet,
1: helyumlu
0: evet.
1: durmuş, yapayalnız bir ruh gibi.
0: Sanırım öyleydim, evet. Çünkü mesela en küçük ablamla aramda 7-8 yaş fark var. Şimdi onlar birbirlerine daha yakın yaştalar. Ben tek başımayım gibi. Öyle bir şey ki mesela ailem, ebeveynlerim mesela İstanbul'a gitmek isterler. Ablamlar istemez. Bana kimse bir şey sormaz. Hadi gel, seni götürüyoruz filan. Yani onun için hep onu düşündüm. Bana bir şey sorulmadı, edilmedi ve ben hep tek başına oldum. Yani belki bunlar önemli değil. Kimse kimseye sormayabilir belki ailede böyle bir şey ama bunlar biraz benim küçük küçük travmalarım oldu
1: Yani
0: aslında.
1: sizi birey olarak kendi
0: Hayır.
1: talepleri olan birisi olarak görmemek değil mi bu?
0: Evet görmemek. Görünmedim evet öyle.
1: Ailede görülmediniz mi Serin Hanım?
0: Hayır görünmedim. Eğer görülseydim zaten şu anda hani hep aynı şeyi tekrarlıyorum gibi çok ayıp olabilir belki bazı insanlara karşı ama beni de hiç ilgilendirmiyor. Çünkü doğru olan bir şeyden bahsediyorum. Eğer gerçekten ben kendim olabilseydim şu anda zaten Amerika'daydım. Zaten dünya çapında bir sanatçıydım şu anda. Bu bir gerçekti. Çünkü her şey hazır beni bekliyordu. Yani ben tırnaklarımı kazıya kazıya olmayacaktım. Her şeyim hazırdı. Stüdyo hazırdı, şarkılar hazırdı ama annem asla istemediği için ve beni de tabii yalnız yollamadığı için ve ben gidemedim. Ve ben böyle bir imkanda İstanbul'da kaldım. Çok büyük kızgınlığım var bu konuda kendime.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum, uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
9: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
10: Para politikası nedir?
11: Bir merkez bankası, para kurulu ya da diğer düzenleyici kurulun para arzının büyüklüğünü veya büyüme hızını yöneterek faizleri kontrol altına almaya amaçladığı eylemlerdir.
10: Yani
11: bir ülkenin parasını Merkez Bankası basar, bastığı o paranın fiyatını belirleyense Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalardır. Paranın fiyatı ise faizdir. Merkez Bankası faizi indirip yükselterek ekonomiyi canlı tutmayı ama canlandırırken de abartıp enflasyon yaratmamayı amaçlar. Bu nedenle para politikası iki yönlüdür. Sıkılaştırıcı ve gevşetici. Gevşeklik genelde iyidir. Para ucuz olduğu için herkes alır, satar, iş yapılır, rahat iş bulunur. Ama ipin ucu kaçarsa herkes her şeyi almaya başlar. Böylece her şeyin fiyatı yükselir, enflasyon olur. Bunu engellemek için de Merkez Bankası sıkılaştırıcı para politikasına geçer. Paranın fiyatını artırır, faiz yükselince insanlar daha az alır, bazen de para biriktirmeye başlar. Böylece talep düşer, fiyatlar normalleşir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
12: Sizi dengesizlikle suçlayanlar, aman zehrin evet, çok duygusaldır diye, evet, aman zehrin sulu gözdür, işte belli olmaz sağ solu zehrinin diyenler, siz anlattığınız için bunları bu kelimelerle ifade ediyorum. Haddimi aşmak istemem. Bütün bunları düşündüğünüzde sonrasında belki de seyircileriniz olarak, dinleyicileriniz olarak, meslektaşlarınız olarak, ülke olarak size belki bir özür borcumuz var Zehrin Hanım.
13: Estağfurullah.
12: Yani hayır, şöyle, size şimdi borderline teşhisi konduktan sonra siz kendinizi de biliyorsunuz ya artık. Aa, ben borderline'mışım demek kadar değerli. Başta ona atıfta bulundum. Bilmek, bilerek yol almak başka bir şey.
13: Evet, çok.
12: Hiç kimse bunu bilmiyordu ki.
13: Çok.
12: Belki bugüne kadar yapılan bütün haksızlıklar Zehrin dengesiz denmesi ama Zehrin borderline denmesi bambaşka bir şey.
13: Tabii bu tamamıyla yani nasıl söyleyebilirim, bu anlayabilen insanlar için geçerli. Yani anlamayan veya anlamak istemeyen insanlar için aynı sonuç olmamalı. O değil bence.
12: Ama anlamak istemeyen de ne işiniz var ki?
13: Değil mi?
12: Ne işiniz
13: var? Ben herkese yetmeye çalışmak istediğim için nedense hayatım böyle geçti. Herkese uzanayım, herkese. Herkes beni sevsin, böyle bir şey yok. Yani beni kimse sevmek zorunda değil. Yani seven sever. Ve Tanrım'a teşekkür ediyorum ki o kadar güzel sevenlerim var ki. Mesela bazen YouTube'a giriyorum veya internette geziniyorum. Mesela bir şarkım çalınmış orada. Birisi yani eklemiş. Hı hı. Allah'ım, altındaki yorumları size anlatamam. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Çünkü dedim ki Rabbim, yani bu nasıl bir şey? Bu nasıl büyük bir şans? Çünkü sevgiyi satın alamazsınız.
12: Öyle ama.
13: Böyle bir şeye gücünüz yok, mümkün değil. Yani o yazılanlar, yani tarif edemiyorum şu an ne kadar şanslı olduğumu, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere. Yani dökemem, mümkün değil dökemem.
12: Evet, bu sizin şansınız.
13: Evet.
12: Yani bu kadar, inadına bu kadar sevilmeniz bizler tarafından. Ha. Bu kadar hayran olmamız size.
13: Çok.
12: Bunu hepimiz söylüyoruz ama yani Zerrin Özer dünya çapında bir sanatçı, dünya çapında bir ses.
13: Evet.
12: Bambaşka yollarda, bambaşka koşullarda, bambaşka yerde olurdu. Bunu evet, bütün ülke biliyor.
13: Evet, onu biliyorum.
12: Yani görmek isteyen herkes zaten bunu görüyor.
13: Onu biliyorum.
12: Ama mesela bu yaşa geldiğinizde, bu yaş derken olgunluk anlamında bunu söylüyorum. Hı-hı. Çünkü yaşınız daha çok genç. Yani önünüzde uzun yıllar ve yapacak çok şey var. Bu yaştan baktığınızda, olgunluk çağından geriye, yine de hayatın bir yerinde o netleşmeyi sağlamak da güzel değil mi Zerrin Hanım? Yine de artık biliyor olmak hayatı, varoluş şeklini.
13: Bir kere ben bazı şeyleri kabul etmek için çok mücadele ettim.
12: Ne gibi?
13: Yaş almakla alakalı. Bir de mesela teyze veya abla. Çünkü bunlarla hiç işim olmamış. Yani hiç alakam yok. Çünkü çok çocuk ruhluyum ve hayatım boyunca da hep böyle oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Siz biyolojik olarak yaşalıyorsunuz ama o ruh aynı şekilde kalıyor. Ve ben buna adapte olabilmem o kadar uzun zaman aldı ki. Yani işte ay dedi bir gün birisi. Kim dedi? Zehrin Özel. Ay ne olmuşsun be abla dedi. Ay ben dedim ki ay aşk olsun dedim ya. Aşk olsun gerçekten öyle ya. Birisiydi yani. Böyle bir şey alıyordum. İşte yardımcım bir yere gitmiş. İşte oradan telefon açtı. Ben de konuşuyorum saçım böyle bir tuhaftım. Zehrin Özel. Aa dedi. Efendim dedim ben de işte merhaba filan diyeceğim. Abla ne olmuşsun sen dedi ya. Ay ben ne aşk olsun.
12: Çok ayıp.
13: Yok ayıp değil. Bunlara alışmak zorundayız. Yani çünkü ben Barbara Cartland'ın gibi şey değilim. Yani diyor ya hani neden estetik olmadınız? O da diyor ki her çizgi Agatha Christie miydi yoksa?
12: Ay bilmiyorum onu. Hangisi demiş onu? Ne demiş tam?
13: Yani neden estetik olmadınız? Vallahi estetik olmamamın sebebi her çizgim bana hayatımda yaşadığım olayları anlatıyor demiş. Ben şimdi ilk önce böyle bir şeyden gitmek istedim. Hı-hı. Yok bana göre değil. Ben mesela şimdi bu şurada şey görünmesin diye Hı-hı. bu hafif hani var ya böyle gırtlak şey. Önce bunu taktım şimdi. Ama bundan sonra konser var. Konserden sonra geleceğim. Herhalde Eylül ayına olur. Hı-hı. Yani yüzde biraz istiyorum böyle bir şeyler.
12: Siz daha önce yaptırdınız mı Zehrin Hanım öyle bir operasyon?
13: Ben sadece evet böyle yaptırdım. Ha. Gene istiyorum.
12: Hayat sizin hayatınız, canınız ne istiyorsa evet. yani yaparsınız buna kim koyar?
13: Evet, kimse.
12: Yani sizin bu şeffaflığınız da çok önünde eğilesi bir şey değil mi? Yani saygı.
13: Evet ben hep böyle ama bazen diyor ki her şey ortada. Ne artık mecbur biz ya ne yapayım ben buyum. Ben böyleyim.
12: Kime ne ya hayır yani bir de şeffaf olmak kadar.
13: Ay ben böyleyim yani böyleyim yani. Bu kadar basit, bu kadar kısa ve net. Ben değişemem ve böyleyim.
12: Hep mi şeffaftınız?
13: Hep.
12: Çocukluktan bu yana hep böyle evet. açık.
13: Evet. Neden böyle oldu? Her şeyi ters tepiyor bende herhalde. Neden böyle oldum onu da bilmiyorum.
12: Ya benim de bir tecrübem var. İnsan şeffaf olunca yani kendisi içi dışı bir olunca ve her şey de ortada olunca kim size zarar verecek ki? Ben de öyle düşünüyorum. Bu şeffaflık aslında koruyucu bir kalkan olmuyor mu Zerrin Hanım?
13: Vallahi ben öyle hiç düşünmedim. Aa. Çünkü hayatım boyunca planlı, düşünceli hiç hareket etmedim ve hiç düşünmedim. Gönlümden ne geçerse öyle davrandım. Yani şu bardağı şuraya koymak mesela bana artı puan getirecekse ben bunu hiçbir zaman bilemedim. Ben böyle fırlattım. Yani gönlümden aslında gönlümden ne geçiyorsa aynı şekilde onu yapmaya devam ettim. Ama ne sormuştunuz?
12: Şeyi sordum. Aslında şeffaflık bir yerde bir avantaj değil mi? Siz her şeyi ortaya koyduğunuzda kimse zarar verecek. Gizli saklınız yok ki. Kim neyi değişecek?
13: Bilmem. Ama yani bu sefer biraz kırıcı da olunabiliyor. Yalnız ben artık gerçekten demirle ilgili oldum herhalde. Çünkü hiç kırılmıyorum. Hiçbir şey beni şey yapmıyor yani, bozmuyor. Ben dümdüzüm artık.
12: Eskisi
13: yani,
12: kadar ağlamıyor musunuz?
13: Hayır.
12: Nasıl oldu bu?
13: Bilmiyorum.
12: İçeride
13: belki de gerçek acıları yaşadım onun için öyle oldu.
12: İçeride bir Zerrin Hanım'la konuşurken bana bir şey söyledi. Ben çok duygulandım, çok mutlu oldum. Dedim ki şimdi ağlayacağım, gözlerim doldu. Dedi ki ben artık ağlamıyorum. Dedim ben hala ağlıyorum.
13: Gerçekten ağlamıyorum.
12: Başınız sağ olsun Zerrin Hanım. Yani çok yakın bir zamanda çok büyük bir kayıptı. Bizim için de hepimizin başı sağ olsun ülke olarak da. Ve bir taraftan da aslında eviniz de değişti. Aynı döneme denk gelen bir şekilde. Başka bir yere taşındınız.
13: Evet.
12: Nasıl gidiyor yeni hayat? Şu son iki aya baktığımızda nasılsınız?
13: Vallahi şimdi üç tane ablam vardı. Dığıl demek çok korkunç bir şey. Uzun zaman söylemedim öyle. Ben mesela hala resimleri falan şey yapamıyorum, bakamıyorum. Çünkü o benim ikinci annemdi. Yani Tülay ablacığım. İzmir fuarı vardı ve İzmir fuarından gelmiştik. Sıkı yönetim vardı. Belirli saatler içerisinde Maksim'den teklif vardı. Belirli saatler içerisinde sahneye çıkabiliyordunuz. Ve benim istediğim bir ücret vardı. Tülay ablam dedi ki, canım benim. Sen dedi onu alacaksın. Sen onu alana kadar ben sahneye çıkmaya devam edeceğim. Sen çıkmayacaksın dedi. Beni her zaman kolladı, korudu. Dedim ya annem yani. Şimdi dediğim gibi en küçüğü benden 8 yaş büyük. Bir tane daha arada ablam var. O da bir rahatsızlık geçirdi. Canım benim.
12: Ankara'da olan mı?
13: Yok, Ankara'da değil. Hepsi burada.
12: Fizyoterapist olan
13: kurban olurum. Hacettepe'de olan o annem gibi Alzheimer.
12: Ah geçmiş olsun.
13: Teşekkür ederim. Yani bayağı esas işte bu acılardan sonra gerçek acılar, çünkü sizi çok rahatsız eden acılar. Yani dayanma gücünüzü zorlayan acılar bunlar. Ve canım diğer Nilgün ablam o. Diğer Songül ablacığım da dediğim gibi bir rahatsızlık geçirdi. O da ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Şükürler olsun geçmiş ya Rabbi. Onlar var. Hayatım, yani her gün onlara dua ediyorum. Çok özlüyorum Tülay ablamı. Ya anlatılamıyor tabii. Bunu yaşayan binlerce insanlar var, milyonlarca insanlar var. Yani bu, ben şey demeye karar verdim. Yani böyle düşünmenin bana daha beni daha rahatlatacağına inandım. Yani o başka bir şehirde. Gerçekten öyle hissediyorum. Başka bir şehirde. Tülay ablam başka bir yerde. Mesela Marmaris'te. Ben Marmaris'te oturuyordu en son. Marmaris'i çok sever. Aşıktı oraya. Marmaris'te diyorum o. O orada. Çünkü ben onu şey olarak bile görmedim. O vaziyette camide öyle bile göremedim.
12: Veda etmediniz. Yani görerek veda etmediniz.
13: Hayır. Yani yapamadım. Yani yapamam. Ama devamlı dualarımda buluşuyoruz.
12: Annenizi görerek veda etmiş miydiniz Zerrin Hanım?
13: Anneme ben baktım.
12: Hayır. Vefatından sonra görerek veda etmiş miydiniz?
13: Tabii. Benim yan odamdaydı. Onun öteki halime gidişini yani hep yani ona baktık. Nilgün ablamla beraber, ablalarımla ona baktık. Mesela o 11 kiloydu. Bana dedi ki doktorlar, yani olağanüstü bir şey yaptın. Yatak yarası açmadın yani, açmadık. Ve o işte öteki aleme yolcu ederken işte hep ben kendimden şey yapıyordum, Alzheimer. Çünkü çok unutuyorum ben de, ama çok sevdiğim bir nöroloğum var. İşte bu beyinle ilgili problemlerim var ya. O dedi Zehir'in, yok Alzheimer değilsin dedi, ama ben çok unutuyorum, bilmiyorum.
12: Neyi unutuyorsun Zehir
13: Hanım? Her şeyi unutuyorum.
12: Geçmişi çok iyi hatırlıyorsun.
13: Yok işte, zaten en kötü şey o ya. Yok geçmişi de, Allah'tan geçmişi de hatırlamıyorum.
12: Ha, en güzeli o, hayır. Eğer hani unutuluyorsa unutulsun.
13: Geçmişi hatırlamak, bugünü hatırlamamak, işte Alzheimer öyle bir şey. Hep geçmişi yaşayan, ama hep geçmişi düşünen.
12: Geçmişi de unutuyorsunuz. Güzel o zaman o.
13: Ha işte onun için diyorum. Ha,
12: oradan
13: güzel.
12: Kurtardık. Oradan evet. Kurtardık. Bir tık attık.
13: Evet, evet.
12: Ama normal unutmak. Bugün artık sosyal medyası, şusu busu, gündemde, dünyada üstümüze bir sürü şey geliyor. Normal evet. Değil mi unutmak? Hepimiz unutmuyor muyuz?
13: Öyle. Ben de sosyal medya falan değil miyim? Hiç şey değilim yani. Hiç faal falan değilim hiç bir şekilde.
12: Şeydi, bende de şöyle olmuştu mesela. İnsan kaybettiği birini görmeyince vefatından sonra gittiğine inanamıyor ya. Görünce inanıyor. Bende öyle olmuştu.
13: Nasıl görünce?
12: Yani şöyle, mesela ben annemin şeyini görmedim ölümünden sonra, kendisini görmedim, vedalaşmadım. Ben hep onun bir yerlerde yaşadığına inandım.
13: Tülay ablamı ben de öyle.
12: Babamı gördüm, onun öldüğünü idrak ettim.
13: Aynen.
12: Yani anlatabildim. Anladım. Değil mi? Onun için sordum, annenizi görmüş müydünüz diye sorum ondandı. Evet. Hani insan görünce sanki idrak ediyor değil mi?
13: Aynen. Ama böyle daha güzel.
12: Hı hı. Görmemek daha mı iyi?
13: Görmemek daha güzel. Ay ben bakamazdım zaten. Yani çok kötü oldum. Yani o kadar ağırdı ki benim için. Çok zordu. Çok kötüydü. Çok olumsuzlukların hepsinin çoğu. Bunu yaşadım yani.
12: Şimdi sanıyorum Stephen Hawking de şöyle bir şey diyor. Zekanın en önemli göstergesi adapte olabilme yeteneğidir. Siz çok adapte olma yeteneği yüksek bir kadınsınız.
13: Mesela nereye, neye?
12: Şöyle, mesela annenizle ilgili söylediğiniz her şey. İşte annem siz olamam. Eskiler için
13: tabii,
12: söylüyorum.
13: Tabii.
12: Anne kaybı yaşanıyor ve daha güçlü bir zerrin çıkıyor ortaya. Onsuz yapamam, bunsuz olamam dedi. Neyi kaybettiyse daha güçlü çıkıyor. Daha, doğru kelime mi güçlü bilmiyorum ama daha farklı
13: doğru.
12: Çıkıyor.
13: Doğru.
12: Daha bir yeniden doğmuş çıkıyor.
13: Evet.
12: Evet. Olabiliyorsunuz.
13: Öyle. Çünkü onların çok özel olduğunu hissediyorum. Yani o zaman birlikte yaşanmışlıklar çok daha kıymetli ve değerli oluyor. Yani o yüzden rahat rahat, gönül rahatlığıyla söylüyorum yani ve inanıyorum. Yani çok üzülüyordum ama hayır yani... üzülmemem gerektiğine inanıyorum şimdi. Çünkü herkes gidecek öteki aleme. Hepimiz gideceğiz. Eskiden çok daha sanırım çok daha çocuktum. Veya duygularım çok daha yoğundu. Şimdi daha böyle bir duygusallığıma bir şey söylemiyorum ama duygusuz da değilim. Fakat sanki her şeyi daha iyi tolere edebiliyorum gibi geliyor bana. Şimdi ne söyledim ben anlamadım.
12: Ben çok güzel anladım. Kendinizi tolere edebiliyor musunuz Derin Hanım? Kendinize karşı şefkatli misiniz?
13: Hiç. Hep ceza, hep ceza.
12: Neden?
13: Şurası şöyle oldu, ceza. Mesela kilo alsam aynaya bakamam. Yani ay böyle filan geçerim. Kilo verdiğimde acayip mutlu olurum. Allah'ım aynalarda bir ben. Kilo almak Ya şimdi o kadar bir çelişki yaşıyorum ki ben. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hep bana gibi. Hem kilo vereyim istiyorum, zayıflayayım istiyorum. Hem diyet yapmıyorum. Şimdi sen eğer bir şeyi çok istiyorsan ki inanılmaz istiyorum. İstiyorsan niye yapmıyorsun? Yok, yapmıyorum. İşte bu, yani benim bu durumlarım beni bitirecek.
12: Bitmeyin, Allah korusun.
13: Yani o anlamda değil. Yani düşünsel olarak yani...
12: Yoruyor,
13: çok yoruyor. Evet, çok yoruyor.
12: Yani bir tarafıyla kendinizi cezalandırıyorsunuz, bir tarafıyla istiyorsunuz.
13: Bilmiyorum ne yapıyorum. Ne ediyorum, ben kimim bilmiyorum, ne yapıyorum onu da bilmiyorum.
12: O zaman o şarkı tam size göreymiş, bana, hep bana.
13: öyle. Ay onun abim rahmetli Nurla işinde yatsın, evet.
12: Ben kitabımın adını oradan aldım, o şarkıdan, biliyor musunuz? Hep bana bana.
13: Allah aşkına.
12: Tabii o şarkıdan.
13: Ay.
12: O şarkıdan almıştım, şarkı sözleriyle yazılmıştı, evet. Sizin şarkınızda adı.
13: Ay,
12: evet.
13: Ne kadar.
12: Hemen bakayım mı sözlerine için. Şuradan? Evet. Çünkü bunların hepsi sizde
13: çok
12: var mı?
13: O zaman ama zayıflasam. Yok, o kadar.
12: Bakayım bir dakika, bakayım.
13: Çok yiyerek zayıflasam.
12: Aşık olsam neydi?
13: Ayrılmadan ne her gün yeni bir aşk yaşasam. Herkes bilse yok. Herkes bilse,
12: gizli olsa, tam aslında size anlatıyormuş o zaman bu anlattığınız yani. Evet. Bu anlattığınız kadını anlatıyormuş değil
13: evet,
12: mi?
13: Evet, Leyla Tuna sanırım bana yazdı onu.
12: Hem vazgeçip hem seçtiklerimle yepyeni evet. Bir dünya kursam, hem isteyip de hem yapmadığım hayallerim gerçek olsa, evli olup bekar kalsam. Evli olup bekar kalsam. Çalışmadan zengin olsam, evet. Çok yiyerek zayıflasam, ya. Sevgilimden ayrılmadan her gün yeni aşk yaşasam.
13: Yok o kadar da değil.
12: Gizli ya. Olsa herkes bilse.
13: Herkes bilse.
12: Bana hep bana. Nasıl? Bana. Hem vazgeçip
13: ironi,
12: hem sevdiğim.
13: İroni.
12: Şey o kadar değil diyorsunuz değil mi? Hem böyle sevgilim olsun hem her gün yeni bir aşk yaşayayım. Size göre olmadı değil mi o?
13: Yok ben siz, yapamam.
12: Siz olmaz. Hep sadık mıydınız?
13: Evet. Yani çünkü eğer bir sevgi yaşıyorsanız iki kişiyle birlikte yani iki kişi. Hı hı. Yani bence bunun gerektirdiği formasyonları yani gerektiği şeyleri yapmakta fayda var. O zaman anlamı kalmıyor. Eğer bir başkasına gideceksen o zaman neden o var? Hı hı. Yani hiç ben çünkü o kadar sahiplenici ki ruhumu her şeye karşı. Yani mesela sevgi, tamam sahipleniyorum ama o tekrar bir başkasına o şekilde sahiplenemem. Yani olamaz böyle bir şey. Asla bir sevgi varken ikincisinin olabileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla şimdiki aşklara, sevgilere asla zaten inanmıyorum artık. Hiç böyle bir şey inanmıyorum.
12: İnsanlara inanıyor musun?
13: Hayır. Eskiden, demin söyledim değil mi?
12: Bunu girmeden, programa girmeden söylediniz.
13: Eskiden en korktuğun şey ne derlerdi? Ben de korktuğum hayvanı söylerdim. Şimdi diyorlar en korktuğunuz şey nedir Serin Hanım? İnsan diyorum. Çünkü ben yani tabii ki öyle o anlamda, mecazi anlamda. Yani korkmam tabii ki de. Ama gerçekten korkulacak öyle varlıklar var ki, öyle yaratıklar var ki, öyle karakter yoksunları var ki. O yüzden her şeyi dünyamı kapadığım belirli insanlar var sadece hayatımda. Bir de hayvanlarım, çocuklarım var, ablalarım işte. Onun haricinde bir şey yok yani.
12: Yeni insan almıyor musunuz hayatınıza? Yeni birisini, ne bileyim komşunuz olur, yeni bir dost olur.
13: Yok yani muhakkak eğer bir insan gelirse tabii ki gelecektir. Ama o kadar katı değilim o konuda. Ama zaten ister istemez daha önceki dostluklardaki ilişki olamaz. Çünkü kaç sene var değil mi, bir geçmişe bakmak lazım. Hani yepyeni gelmiş, o tabii ki olabilir. Yeni tanışmış olabilirsiniz ama mesela bir 15 senenin, bir 20 senenin verdiklerini veremez gibi geliyor.
12: Peki şimdi bütün sizinle birlikte çalışanlar, yol arkadaşlığı yaptıklarınız, yakın çevreniz, herkes sizden o kadar güzel bahsediyor ki.
13: Ay ne güzel.
12: Herkese sorduk aslında biz bunları. Video olarak sormadık ama özelde de sorduk.
13: Ay ne
12: nasıl
13: kadar.
12: Nasıl biri, nasıl, yani bir öğrenmek de istedik. Ay. Herkes sizinle ilgili o kadar güzel şeyler söylüyor ki.
13: Allah'ıma şükürler olsun. Ne kadar güzel bir şey. Ay,
12: çok
13: ne kadar
12: zarif
13: olduğunuz,
12: oldu. Çok kibar olduğunuz, çok tatlı olduğunuz, çok iyi bir insan olduğunuz.
13: Ay ne kadar mutlu oldum.
12: Çünkü şöyle bir şey var ya, biriyle 20 yıl boyunca çalışamazsınız Zerrin Hanım, değil mi?
13: Ay.
12: Yani sizde bir arız olsa o anlamda, evet. Birisi niye sizin yanınıza 20 yıl kalsın ki?
13: Ay canım Nail'im, ah canım benim ya. Yani hepsi çok değerli, çok çok yani artık aile gibi oluyorsunuz zaten. Yani çünkü benim sevgi anlayışım çok farklı. Hı-hı. Yani sevgiler şekilleri farklı olabilir ama aynı yürekten çıkıyor. Yani öyle bir şey ki ben de çok seviyorum. Yani birlikte çalıştığım, birlikte hayat yoluna birlikte yol aldığım dostlarımı, kardeşlerimi çok seviyorum. Yani ne kadar mutlu bunları duymak. Ben ne kadar şanslı bir insanım. Eskiden öyle derdim. Allah'ım ben ne kadar şanssız bir insanım. Allah'ım ben ne kadar şanssız bir insanım. O işte şunları şunları söylemiş benim için. O şunları şunları yapmış. İşte ne kadar çocukça. Ne kadar çocukça. Sen bir kere Rabbimin bu kadar sevdiği bir kulsun ki seni bu kadar insan seviyor. Bundan daha büyük şans olabilir mi? Olamaz. Yani kim mesela kimle karşılaşırsam karşılaşayım bir merhaba demesi, o bir merhaba demesinin devamını getirir bende. Çünkü söze girerim, konuşurum, öperim. Yani çok önemli. Nereden geldiğinizi unutmayacaksınız. Çünkü neden? Sizi bir yere halk getiriyor. Dolayısıyla yok işte resim çektirmem, yok şimdi gelmesinler, istemem, almayın. Hayır, böyle bir şeyi kabul etmiyorum ben. Çünkü onlar eğer senin albümünü almasaydı, seni dinlemeselerdi veya beğenmeselerdi. Hani albüm diyoruz hepsine. O zaman sen bir yere varıp isim bırakın, hiçbir şekilde varlık olmayacaktın ki sanat, hı hı, açısından. O yüzden hep bir de şöyle bir laf var, nefret ederim. İşte ben bu şarkıyı yaptım, halka inmek için. Sen kimsin? Ne demek halka inmek? Ben her zaman söylediğim ve ölene kadar da aynı kelimelere telaffuz edeceğim bir şey var. Hayatım boyunca, ömrüm yettiğince halkama ulaşmaya çalışacağım. Çünkü o kadar yukarıdalar ki. Halka neymiş? İnmek için yapacakmış şarkıyı. Aa. Onlar seni beğenirse sen bir şeysin. Yanlış mı biliyorum acaba ben?
12: Böyle konuşanlar var. Hala var mı bu kadar yukarıdan konuşanlar?
13: Var.
12: Sanki insanlık bir tık daha böyle mütevazı olmayı öğrendi mi?
13: Ben bilmiyorum, hiç bilmiyorum ama eğer benim yanımda birisi böyle bir şey derse ben muhakkak cevabını veriyorum. Hem konum olarak hem yaş olarak her şekilde böyle söz söyleme hakkım olduğuna inandığım için bozarım.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
14: Öncelikli yayın.
15: Çocuklarınızla konuşun.
14: duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
15: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri

0: için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum, uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
7: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
8: Finans nedir?
9: Bireylere, işletmelere ait ana varlıkları, devletin gelirlerini yönetme bilimi.
8: Yani
9: harcayabildiğinizden fazla olan paranızı nereye yatırdığınız finanstır. Gider dolar alırsınız, bir şirketin karına ortak olur, hissesini alırsınız. Bankaya yatırıp faizini alırsınız. Şirket de olsanız, devlet de olsanız parayı yönetme sanatı finanstır.
10: Kamu spotu.
11: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısın?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Hayaliniz ne?
5: Hayalim ne? Bilmiyorum ki. Yani o kadar çok gerçeklerle yüz yüze kaldım ki, o kadar çok tamam, çok sevimli gerçekler de var, mutlu olduğum gerçekler de var ama o kadar ağır gerçekleri yaşadım ki ve onlardan hala fikir olarak sıyrılmaya çalışıyorum. O yüzden hayal, şimdi bana hayal, sanki benim için hayaller artık geç kaldım ben.
4: Ama çok gençsiniz Zerrin Hanım.
5: Ben geç kaldım. Ben öyle hissediyorum. Mesela diyorlar ki şuradan bir şey olsa, mesela şuradan bir yer alsam mesela. Hmm. Niye alayım? Almam ki. Çünkü yani gerçekler ortada.
4: Niye öyle düşündünüz?
5: Çünkü neden öyle düşündüm? Çünkü ne bileyim, yani yaş almakla ilgili sorunum var. Bir de ürküyorum yaş aldıkça o tarafa yaklaşıyor diye.
4: Yani muhtaç olurum birilerine gibi bir ürküntü mü bu? Nasıl bir ürküntü?
5: Bu kitabın arkasında bir şey var.
4: Onu şimdi göstereceğim, evet.
5: Ben hala ona inanırım, asla. Hayır, hiçbir şekilde hiç kimseye muhtaç olmam ben. Yani sevgiyle gidip kalmak başka bir şey ama muhtaç olmak, Allah'ım kurban oldum, Allah'ım hiç kimseyi de muhtaç etmesin. Derler yani, benim ölüm yeter.
4: Ama niye ürküyorsunuz o zaman? Ürküten şey ne?
5: Ürküten şey ölüm.
4: Gitmek
5: orada
4: mi?
5: Doğru anlaşalım. Hı hı. Evet. Bilmiyorum nereye gideceğimi.
4: İşte bir en başta söylediğim konuya gelmedik mi? Bilmemek sizi
5: i̇şte
4: rahatsız
5: çok, işte
4: ediyor.
5: En diyorum ya, en korktuğum
4: siz
5: şey
4: de
5: o.
4: En gördüğüm şey o, biliyor musunuz? Manşete bir şey çıkarsam sizle ilgili.
5: Evet.
4: Bilmemenin sizi rahatsız ettiğini çıkarırım. Hı. Bütün hayatınız böyle geçmiş.
5: Çok doğru hem de. Çok
4: yani
5: doğru.
4: Aynı yerden vuruyor işte bu ürküne.
5: Evet. Evet.
4: Bilseydiniz mesela ürkmeniz geçer miydi?
5: Geçerdi tabii.
4: İyi kötü, negatif, pozitif.
5: Tabii geçerdi. Bu benim mesela diyelim ki hastanedeyim, MR'a gireceğim de ilaçlı MR diyelim. O ilacı halbuki 100 kere girerim çıkarım yani, ama şimdi o ilacı ilk defa yaptıracağım, bilmiyorum ya. Herkes bilir. Bilinmezden çok ürkerim ben. Herkes bilir bunu. Ve o kadar güzel tespitiniz var ki, o kadar doğru bir teşhis ki bu. Şimdi anlatıyorlar. Zerrin Hanım, yok ya başım dönerse, hani panik atağım var. Ya başım dönerse, ya fena olursam. Yok. Hadi ya, hadi. Bir de üzülüyorum, bekletiyorum o insanları diye. Sonra tabii bin kere sonra girebiliyorum. Çok doğru teşhisiniz. Çok doğru, o kadar doğru ki.
4: Ama işte o da şeyden geliyor, hani bilmeden. Hadi Zerrin buraya gidiyoruz, hadi biz bilmem tatile gidiyoruz, sen de geliyorsun. Hep böyle bir... Kelimeme ne olur takılmayın da başka kelime gelmedi aklıma. Sürüklenme hali var ya.
5: Öyle.
4: İşte o da bilme isteğini getiriyor ya.
5: Evet.
4: Ben yetişkin oldum ve bilmek istiyorum.
5: Hı-hı.
4: Ne yaşayacağım.
5: Aynen.
4: Nereye gideceğimi. Hı-hı. Ne yaşayacağımı bilmek istiyorum.
5: Evet.
4: Çok anlaşılır değil mi?
5: Böyle güzel ifade ettiğiniz zaman hakikaten öyle geliyor kulağıma, öyle geldi.
4: Bir sarışın küçük kız diye açtım ya. Şöyle göstereyim efendim. Bu aslında çok oldu bu kitap çıkalı. Ama Zerrin'e Zerrin, bakın bir sarışın küçük kız. Bir afet, buyurunuz efendim. Şöyle gösteriyorum. Aslında hiç fark yok değil mi? Bu kadınla evet. bu kızla bu kadın arasında bir fark var mı?
5: Yok. Yok değil mi? Hiç fark yok. Hiç fark yok.
4: Onun için o yaş. Şimdi ilk bölümü ben virgül koyacağım birazdan. Zerrin Özer'i çünkü bırakmam. Yani kesinlikle yarın akşam devamını getirmemiz gerekiyor. Evet. Ama yarın akşam devamını getirmeden önce şunu da söylememiz gerekiyor. Efendim bu yıl çok önemli bir yıl. Zerrin Özer 50. sanat yılını kutluyor. Hiç yani 50 yıl ne demek?
5: Ay,
4: o kadar yatırıp. Zerrin Özer, iyi ki varsınız. Ay nice 50 yıllara. Şimdi yine bu mum yanmaz abi. Ver seni ben ellerimle kim klimadan
5: ay, beni ne
4: Ya siz bizim kraliçemizsiniz.
5: Ay ben ne diyeyim? Tüylerim diken diken şu anda.
4: Sizde tüy var mı? Bu sarışın küçük kızda? Yoktur
5: ay,
4: onlar.
5: Ay inanamıyorum. Ay Aslı.
4: Şöyle.
5: Ben ne diyeyim şimdi? Yani ne söyleyebilirim ben? Yani ben ne kadar teşekkür etsem o kadar boş ki ya. O kadar az ki. Yani şu anda hissettiklerimi tarif edemem. Mümkün değil. Şu anda yaşadıklarımı kelimelere dökemiyorum.
4: Sizin bu kadar küçücük bir şeye bu hayatta, şu kadar küçücük bir şeye bile şu büyük minnetiniz ne kadar değerli.
5: Olur mu öyle şey? Bu küçük olur mu?
4: O küçücük
5: bu. Bu ben düşünülmüşüm. 50. sanat düşünülmüş ve benim için bir pasta, mumlu bir pasta benim için düşünülmüş. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
4: Ay adınızı göklere yazdırsaydık keşke.
5: Ay canım benim.
4: Yapabilseydik de.
5: Çok teşekkür ediyorum. Önemli olan içten olması ve onu hissediyorum kalbimde.
4: Demin hayaliniz ne diye sordum ya. Şimdi bunu üflemeden evvel bir dilek dileseniz ne dilerdiniz Zerrin Hanım?
5: Ablamların sağlığını, sevdiklerimin sağlığını, kendi sağlığımı. Onları şey yapardım, yani evlatlarımın sağlığını, yani benim sağlık çok önemli.
4: Bir de ben bir dilekte bulunabilir miyim? Bir 50 yıl daha talep etsem. Sizi ürkütür mü?
5: Bilmiyorum.
4: Bir 50 yıl daha talep ediyorum.
5: Canım benim.
4: İstiyorum, gönderdim gökyüzüne.
5: Canım benim.
4: O zaman biz yarın devam edeceğiz ama Zerrin Özer'den bir mumu üflemesini rica edeceğim. Evet. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir virgül. Yarın daha konuşacak çok şeyimiz var.
5: Evet.

0: Ay dilek dilemedim.
1: Sağlık dediniz.
0: Ha söyledim değil mi başta?
1: Dilek dediniz dediniz. İsterseniz bir daha tamam. Diyeyim.
0: Yok olmaz.
1: Olur. O zaman kapat Ceyhun yarına. Yarına kısmet. Ay ne güzel duman duman oldu. Kapat Ceyhun.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim merhaba, iyi haftalar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Yeni haftaya taptaze, capcanlı başlayacağız inşallah. Yine bu hafta çok yoğun bir hafta. Geçen hafta da öyleydi. Bu hafta da önemli veriler var. İçeride enflasyon verisi, dışarıda özellikle ABD tarafından gelecek tarım dışı istihdam verisi. Ve tabii devam eden toplantılar var, önemli toplantılar. Sintra'da merkez bankaları, liderleri, yöneticileri bir aradalar. Özellikle Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un oralarda neler söyleyeceği son derece kritik önem taşıyor. Bu başlıklarla başlıyoruz yeni haftaya, ama tabii konuşacak birçok başka başlık var. Geçen haftalardan da gelen, başta jeopolitik riskler olmak üzere. Bu haftaya sevgili Tevfik Eraslan ve Hakan Güldağ'la başlıyoruz. Hakan Bey'in yoğun takvimi Amerika'nın takvimi kadar yoğun yani. Dolayısıyla biraz böyle bir yer değiştirme yaptık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Abdurrahman Yıldırım'a da teşekkür ediyorum.
1: Abdurrahman Yıldırım'a teşekkür ederim. Çarşamba günü onu göreceğiz. Evet. Sağ olsun, öyle bir güzellik yaptı bize. Tembellik hakkından bahsediyorduk tam yayına girmeden önce. Bu hafta sonu gerçekten ben çok dinlendim. Hafta sonu şimdi çalışan insanlar için böyle hafta sonu önemli bir şey yani. Bütün hafta içi yapamadığın aktiviteleri bir hafta sonu yapasın geliyor. Sonra kesinlikle. Bir bakıyorsun hafta sonu bitmiş gitmiş. Ne dinlenebilmişsin, ne bir şey olmuş. İstediğin her şeyi de yapamamışsın. Biraz sıcakları da bahane ederek ben hiçbir şey yapmadım bu hafta sonu. Vallahi iyi geldi. Dedim ki biraz vicdan azabı duydum. Ben çok hiperaktif bir insanım. Hani sürekli bir şey yapmam gerekiyor. Tek tek tek onu hallet, bunu hallet falan. Yapmayınca bir şey yaptım. Sonra dedim ki ama yok ya, tembellik de bir hak. Hakan Bey de dedi ki dikkat et, o adam intihar etti. siz biliyor musunuz? Neydi adamın adını, hatırlayamadım yazarın adını. Bakıyor musunuz?
2: Paul Laforge.
1: Evet, Laforge. Evet. Fransız bir yazar. Tembellik Hakkı diye bir kitabı var.
2: Tembellik Hakkı, evet.
1: Ama tabii var. Yani... bilmiyorum, herkese var mı o hak?
2: Sanki şimdi olması lazım gibi, değil mi?
1: Ağustos böceğiyle karınca hikayesi de var bir taraftan bizim bildiğimiz. Dolayısıyla biz o kredimizi ülke olarak bence biraz tükettik. Dolayısıyla biraz daha fazla çalışmamız gereken bir döneme girdik gibi geliyor. Şimdi Hakan Bey'le hep konuşuyoruz. Özellikle reel sektör tarafında Tevfik Bey. Reel sektörde işler nasıl gidiyor, ne oluyor? Tabii bu dezenflasyon programıyla birlikte orası bayağı bir sıkıştı. Maliyetler çok yükseldi. Finansmana erişimleri problem. İşte çalışan maliyeti en önemli problem. Rekabetçiliği. Geçen hafta TÜSİAD'ın rekabetçilik endeksi vardı biliyorsunuz. Yine tablo değişmiş değil. Dolayısıyla biraz daha fazla bir şeyler yapmak zamanı gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Vallahi,
1: bir sessizlik.
2: 10 puanlık uzmanlık sorusu oldu. Bence uzman yanıtlasa daha
1: sen
2: iyi.
1: Biraz önce diyorduk ki hepimizin var öyle bir, evet, hakkı diyordu. Şimdi düşünmeye düşmüş olabilir Bey. Bu kadar çok konuşmamdan sonra Tevfik Bey.
3: Gerçekten de mevcut ekonomik programın üretenleri zorladığı bir gerçek. Çünkü özellikle şirketler tarafında, üretim yapan şirketler tarafında TL kredi kullananlar varsa... bu ciddi bir finansman yükü oluşturuyor. Dolayısıyla da kredi kullanan şirketlerin zorlandığını görüyoruz. İşte zaman zaman

yeniden yapılandırma isteyen, zaman zaman borçlarını ödeyemeyen ama diğer taraftan da bu zor günlerde nasıl olsa geçecek. Dolayısıyla biraz daha sabredelim ve dişlerimizi sıkalım. Bu programın sonunda da daha rahat bir dönem gelecek beklentisi de var. Ama hem turizm

0: da birebir bunu çok sayıda iş insanı anlatıyor. Bize anlattıkları gibi Merkez Bankası Başkanı'na da, Sayın Şimşek'in yaptığı toplantılarda ona da, diğer ekonomi yönetimine de bunlar zaten iletiliyor diye görüyorum. Ama diğer taraftan tabii içinden geçtiğimiz dönemde aslına bakarsanız normal bir dönem değil. Bu yıla nasıl başladığımızı hatırlayalım. Aslında enflasyon hızla aşağıya gelecek. Merkez Bankası da faizleri hızla aşağıya çekecekti. Ama Şubat ayının sonunda ortaya çıkan savaş buradaki planları ya da öngörülerin daha ötelenmesine neden oldu. Çok şükür en kötü senaryo gerçekleşmedi. Savaş bir noktada durdu. Petrol fiyatları 100 doların üstüne, hatta 110 doların üstüne çıkmıştı. Oradan işte bugün itibariyle 74 dolara kadar geriledi.
1: Hatta 73 şu anda.
0: Yani buralara baktığımız zaman da program tekrar normalleşebilecek diye anlıyoruz. Çok hızlı olmayacak ama biraz gecikmeyle de olsa tekrar hem enflasyonda düşüşü görmeye başlayacağız. Buna bağlı olarak da muhtemelen Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığını da görüyor olacağız.
1: Şimdi bu hafta enflasyon verisi gelecek Tevfik Beyciğim. Cuma günü Haziran ayı enflasyonunu alacağız. Bizim Bloomberg HT'nin anketinde çıkan sonuç, Haziran'da enflasyon aylık %0,97, birin altında geleceğini gösteriyor. Yıllık bazda da %32,10 gibi bir seviye var medyanda tahmin. Sizin beklentiniz nasıl ve bu performans devam edecek olursa söylediğiniz senaryo daha kuvvetle gerçekleşebilir gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabilmesi.
0: Doğru. Biz de piyasaya benzer bir beklenti içerisindeyiz. Enflasyon birin altında gelir diye düşünüyoruz. Gerçekten de ekonomi yönetiminin yılın başında yurt dışında yaptığı sunumlarda yer alan, Türkiye'de bu sene yağış bol olacak, tarım ürünlerin fiyatları da hızla aşağıya gelecek öngörüsü de gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla enflasyonun hızla aşağıya doğru gelmesinde aslında gıda fiyatları, yaş sebze meyve fiyatlarının çok büyük etkisinin olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi petrol fiyatının geri çekilmeye başlamasıyla önümüzdeki günlerde buradan da bir destek gelecek diye görüyoruz. Dolayısıyla herkesin sıkıntı çektiği bir dönemin içerisindeyiz ama bu sıkıntının büyük oranda sebebi de elimizde olmayan sebeplerdi. Dolayısıyla şu anda buradaki nedenlerin ortadan kalkıyor olması, tekrar kaldığımız yerden bu programa devam edebileceğimiz ve buradaki yolda yürüyebileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla orada da tünelin ucunda bir miktar ışık göründü diyebiliriz, en azından faizler açısından.
1: Şimdi Hakan Beyciğim, Tevfik Bey diyor ki kredi kullanan şirketler zorlanıyor. Bir de kullanamayanlar var. Yani asıl o tarafta da zorluk var ve hep bunu kullanıyoruz. Çünkü limitler var orada. Ama şimdi işte yeni bir takım düzenlemelerden bahsediyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi bu reskont kredileri şudur budur. Dolayısıyla eğer faizler de, yani bu işte savaş ortamını geride bırakırsak, kaldı ki geçen hafta sonuna doğru yine böyle bir birbirlerine anlaşma bozulacak mı falan diye stres vardı. Piyasa hiç oralı olmadı. Doğruymuş da. Çünkü bugün baktığımızda tekrar işte bir araya gelip birbirlerine saldırmama veya işte bu işi büyütmeme kararı aldıklarını görüyoruz. Bu önemli. Çünkü petrol fiyatlarında geldiğimiz seviye bizim beklediğimizden, hesap ettiğimizden daha düşük bir seviye. Daha hızlı geldi. Enflasyon da tarımın etkisiyle biraz daha düşük gelirse yaz aylarında güzel faizi verebilir. Ama acaba reel sektör için ne kadar yeterli olacak? Orada bir numaralı sorun nedir sizce?
2: Yani bence 4-5 tane önemli sorun var. Evet. Ama yani
1: en
2: çok
1: tepede
2: doğru.
1: Ne var?
2: Yani en tepede hala maliyetler var. Hı hı. Esas itibariyle hem finansal maliyetler hem üretim maliyetleri. Hı hı. İki taraftan da ciddi kıskaç devam ediyor. Yani bu süreci, biraz bu savaş belli yönleriyle de o kıskacı biraz daha daralttı bazı alanlarda. Yani her sektör aynı şekilde etkilenmiyor ama yani mesela petrokimya ile uğraşanlar zaman zaman işte tedarik sıkıntıları çektiler. Ambalajda mesela diğer pek çok şeyi, gıda sektörü de dahil olmak üzere etkileyebilecek bazı fiyat suç

0: sıçramaları oldu ama onları da çok da fazla yansıtamadılar doğrusu. Belki önümüzdeki süreçte benim gördüğüm sanayide bir süredir hep hizmet enflasyonunun yukarıda olması ama sanayinin ürettiği temel mallarda düşük kalması, sanayinin de artık yapabiliyorsam bir şeyler yapayım yani zam anlamında yaklaşımlarına neden oluyor. Ha, bu çok ciddi eleştirilere neden oluyor. Daha önce de sohbet ettik, beyaz etçilerle olduğu gibi ciddi kavgalara da neden olabiliyor, çekişmelere neden olabiliyor. Ve tabii ki yani özel sektörün doğrusu pek de tasvip etmediği konular bunlar. Böyle hani daha zorlayıcı bir şekilde bu işlerin yapılıyor olması, insanların belki evlerinden alınıp götürülüyor olması falan, bunlar böyle ciddi tartışmalar. Bugün ben Ankara'daydım, orada da benzer konular gündeme geldi, belki ona da değiniriz. Ama yani bu süreçte aynen Tevfik Bey'in de ifade ettiği gibi, yani nereye kadar dayanabiliriz? Yani bunun hep hesapları, kitapları yapılıyor. Maalesef doğru düzgün yatırım yapabilen pek kimse yok. Hı hı. Yatırıma kaynak ayırabilen pek kimse yok. Doğru, daha az borçlu ve belli müşterisi olan, müşterisi hazır olan şirketlerin durumu borçlu şirketlerimize göre daha farklı. Borçlu şirketler kendini çevirmekte zorlanıyor. Bir kısmı da dediğiniz gibi pek alamıyor. İşte nefes kredisi falan gibi alanlardan bir şeyler toplamaya çalışıyor. Reskont kredisinin arttırılması, yani herkes teşekkür ediyor. Ama asıl oradaki talep kurların esas itibariyle düşük kalması, Türk lirası karşısında reel olarak ve düşük kalacağına olan inanç, beklenti artık biraz da reskont tarafında döviz kredilerinin tekrar devreye girmesi. Biliyorsunuz daha önceden bu yapılıyordu. Evet. Şimdi sadece Türk lirasına dönüldü. Aslında bu rezervleri de çok güçlendiren bir mekanizmaya da dönüştü. Türk lirası veririm, senden döviz olarak bunu alırım. Hı hı. Buna 3 puan primle yaparım. Sen de 180 gün içinde bunu buraya getireceksin. Rezervlere de tabii önemli bir kaynak oluşturuyor bu. Bu denklemi çok kolaylıkla bozulmuyor, bozulmayacak. 4,5'ta gerçekten hızlı arttırıldı. Yani günlük limitlerin 4,5 milyardan 5 milyara çıkarılması da güzel bir haber. Çünkü reskont kredileri piyasa kredilerine göre daha uygun.
1: Evet.
0: Ama sonuçta hala pahalı, hala yeterince bulunamıyor. Yani özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Özellikle de tam da bu teknolojik dönüşümün yaşandığı bir süreçte o yöne yatırımlar çok erteleniyor. Maalesef böyle bir durum var. Bir yandan herkes bütün toplantılarda ikiz dönüşüm, dijital dönüşümün, hı hı, önemi, teknoloji, yapay zekayı şöyle kullanıp, ama peki bunların hepsi para gerektiriyor. Hı hı. Para yok. Para verip de bu işlere girmek, belki de tabii alelacele girmektense biraz beklemek bazen yararlı olabilir ama sonuçta bu yatırımların hep ertelendiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama şöyle diyeyim, şu sıra özellikle şu günler için söyleyecek olursak, vallahi başka başlıklar da var dediniz ya,
1: evet,
0: şu anda Ankara'da da gördüğüm en önemli konu, bir numaralı konu NATO zirvesi. Yedisinde, sekizinde ne olacak?
1: Evet.
0: Şöyle hani NATO zirvesi işte bir ne olacak canım? Bunlar Brüksel'de toplanacağı yere Ankara'da toplanacaklar. Bir yanıyla böyle bir durum var. Ama bir yanıyla da hakikaten beklentiler çok yüksek.
1: Trump bile söyledi, müjdem var dedi.
0: Müjdem var dedi. Söyledi
1: merak
0: zaten.
1: Merak etmemek mümkün değil yani.
0: Doğru, kanun uçakları için F-110'ların devreye sokulma ihtimali bu yüksek. Ama onun ötesinde de böyle stratejik bir takım konumlandırmalar olur mu? Yani bir takım yeni yollar çizilir mi? Çünkü Avrupa'nın da bu sadece heyecan Türkiye tarafında yok. Avrupa tarafında da var. Yani Avrupa özellikle bir önceki NATO toplantısında Trump'ın bu gayri safi yurt içi hasılanızın %5'i kadar harcama yapacaksınız filan sözleri ve dünyadaki yani teknolojik olarak işlerin biraz

0: daha bu savunma sanayine doğru kayıyor olması, böyle bir durum var. Yani üç temel dinamik sayılıyor. Yeniden sanayileşme yarışının üç temel ayağı, bir tanesi bunun silahlanma yarışı ya da savunma sanayi diyelim genel itibariyle. Bir tanesi küreselleşmeden dönüş, yani herkes kendi fabrikalarını kendilerine kurmak istiyor. Bilmiyorum ifade ettim mi, o rakam beni şaşırttığı için her yerde ifade etmeye çalışıyorum. Son 3 yılda en çok iplik makinesi ithal eden ülke hangisidir?
1: Evet, geçen hafta da bahsetmiştiniz.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri olması hakikaten beni şaşırtıyor.
1: Şimdi bu noktada çok önemli bir başlık var. Tevfik Bey'le yine yayından önce konuşuyorduk. Şimdi Amerika bir şeyleri yeniden tasarlıyor, onu biliyoruz. Buna Trump'la başladı. Ama Trump'la devam eder mi, nasıl gider hikaye, onu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki bir konuda kararlı. Amerika bu Trump'ın MAGA diye ifade ettiği şeyi şöyle görüyor. Üretimi kendi içerisine çekmek ve hegemonyasını yeniden inşa etmek.
0: Evet.
1: Şimdi Scott Bessent'ın, ABD Hazine Bakanı Bessent'ın geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalesi vardı. Orada çok önemli şeyler söylüyor. Amerikan ekonomisinin aslında yeni dönemini tanımlıyor. Neler anlatıyor Tevfik Bey ve bu ne anlam ifade ediyor dünyanın geri kalanı için?
2: Evet, yani bu bence Amerika'nın sadece bugününü değil, önümüzdeki dönemdeki Amerika'yı da tarif eden, Amerikan derin devletinin politikası diye de düşünülebilir. Diğer taraftan hani biraz daha yüzeysel bakarsak da Trump'ın America First dediği politikanaya bir sistematik ve bir entelektüel bakış açısı kazandırma anlamına da gelebilir. Ama ben bunun önümüzdeki dönemde dünyadaki bütün devletleri, bütün şirketleri çok derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan ve daha çok tedarik zincirleriyle ve dünyada hangi hizmet ve mal nerede ucuzsa oradan alalım ve onu da kendi ülkemizde en ucuza tüketelim bakış açısında ciddi bir kırılma ve değişime neden olacak bir açıklamada bulundu Scott Bessent. Bunu da 5 temel ilkeye oturtmuş durumda. Bu 5 temel ilkeden bir tanesi ekonomik güvenlik her şeyin önünde gelir. Bu her şeyi Amerika'nın içerisinde üretmek anlamına gelmez. Ama bir savaş anında biz bu kritik ürünleri tedarik edebilir miyiz? Ya da tedarik edebilecek kadar kapasiteyi ABD'nin içerisinde bugün kurmalıyız diyorlar. Dolayısıyla da bununla ilgili de bir takım sektörleri tarif etmişler. Yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojisi, derin teknoloji, gemi yapımı, kritik madenler ve ilaç sektörü. Dolayısıyla bunlarla ilgili dışarıya bağımlı olmak istemiyorlar. Belli bir miktarda ABD'nin içerisinde kapasitelerinin oluşmasını istiyorlar. Eğer siz dünyanın herhangi bir yerinde bu sektörlere ilişkin olarak tedarik zincirinin içerisinde yer alan bir şirketseniz önümüzdeki dönemde sizin için alarm zilleri çalıyor demektir. Dolayısıyla burada Amerika politikasını hepten değiştirecek diye düşünüyorum. Diğer konu ise ABD diyor ki benim pazarlarıma erişiyorsanız ve benim bu dolar sistemimi kullanıyorsanız bu hiç karşılıksız olamaz. Dolayısıyla bunun karşılığında ben de sizin pazarlarınıza erişim hakkı istiyorum. Eğer sizin pazarlarınıza erişim hakkı vermiyorsanız siz de benim pazarıma erişemezsiniz. Belki de dolar sisteminden yararlanamazsınız. Dolayısıyla Bessent'in bütün dünyaya ikinci büyük mesajı da buydu. Orada da önümüzdeki dönemde tarifeler ve bir takım korumacılık tedbirlerinin üzerine politikalar gelişecek diye bekleyebiliriz. Dolayısıyla ABD'ye çok ihracat yapan, neredeyse hiç ithalat yapmayan ülkelerin durumları çok ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde sorgulanacak diye değerlendirebiliriz. Yine Besant'in önem verdiği konulardan bir tanesi, altını çizdiği üçüncü konu da bu. Gelecek ekonomisinin kurallarını ABD

0: belirlemelidir diye söylüyor. Burada da artık rekabet sadece mal ticaretinde değil. Artık yapay zeka, dijital varlıklar, stable coin, işte tokenization, ödeme sistemleri, buralarda yeni sistemler kurmalıyız. Bu sistemlerin kurucusu da ABD olmalı. Buraların her türlü kuralını da ABD koymalı. Dolayısıyla kimi oyuna hangi kurallarla dahil edileceğini de ABD söylemeli diyor. Dolayısıyla burada da çok önemli bir vurguyu dile getirmiş oluyorlar. Önümüzdeki dönemde biz özellikle bu dijital varlıkların hızlıca arttığı, yapay zekanın hızlıca kullanıma geçtiğini görüyor olacağız. Ama ABD burada lider ve kural koyucu ülke konumunda olmak istiyor. Yani Türkiye için de burada özellikle dijital varlıklar konusunda bir takım adımlar atmıştık ama daha hızlı adımlar atma gereği olduğunu ben de düşünüyorum. Yine Besant'in altını çizdiği dördüncü önemli konu da finansal alandaki liderlik. Yani biz zaten doları rezerv para olarak kullandırıyoruz dünyaya. Ama bunun yanında da bizim çok derin bir sermaye piyasalarımız var. Bu derin sermaye piyasaları nedeniyle de çok büyük bir yatırım kapasitemiz var. Bunu da önümüzdeki dönemde siyasi güç olarak kullanmaya devam etmeliyiz diyor. O nedenle de bu kapasite, yani finans kapasitesi önümüzdeki dönemde politik ve siyasi güç olarak dünyada kullanılmaya devam edecek diye ben anladım. Yine beşinci ve bu konuyla ilgili son altını çizdiği şey ise burada bir zenginlik oluşuyorsa bu ekonomik zenginliği hane halkına yansıtabilmeliyiz diyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili de araç gereç ve kanallar neyse bunların hepsini açmalıyız diye. Besant yeni dönem Amerika'nın ekonomi yönetiminin kodlarını bütün dünyayla paylaşmış oldu.
1: Evet. Gerçekten önemli, derli toplu. Biz bunları zaman içinde idrak ediyorduk ama bir arada budur diye güzel bir resim koymuş. O koyduğu resim biraz önce başlarken söylediğim gibi yani bu Trump'la da olabilir, Trump'sız da olabilir. Ekonomi yeni yönetimi değişebilir, başkanlar değişebilir ama günün sonunda bu doktrinin önümüzdeki dönemine Amerika'nın yol haritası olacağı ortada. Bunun dünyanın geri kalanına yansımasına baktığımız zaman işte tarifeler konusu. Aslında hepimizi allak bullak eden bir süreç yaşadık biz ve muhtemelen geri döneceğiz şimdi oraya. Hele ki bunun içerisinde de varsa önemli. Mesela Türkiye için baktığımızda biz hep ne diyoruz? İşte Avrupa'nın durumu da farklı değil. Belki onu da biraz bahsederiz. Orada da bir Made in Europe meselesi var ki Türkiye için o da son derece önemli. Ama onun dışında işte Amerika'ya gidelim, ticaret yapalım. Ya da oraya yeni pazarlar keşfedelim. Bunu yapmak da artık o kadar kolay olmayacak. Hani birçok neden var dedik ya reel sektör için sıkıntı yaratan. Global rekabetçilik de ihracatçı için özellikle bunlardan bir tanesi. Yani bugün dolar tarafında daha avantajlı olsa bile bugün ihracatçımız başka konulardan ötürü hala düşük bir rekabetçilik seviyesiyle belki global pazarda kalacak diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Yani zaten kurlar bakımından da pek avantajlı değil. Yani onu da hep söyleyip duruyorlar. Ayrıca yani artık herhalde en azından bu konuda yoğunlaşmış herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyor ki Türkiye'nin, Türkiye sanayisinin, Türkiye ihracatçısının tek sorunu uygulanan para politikası ya da kur politikası da değil. Yani bunun ötesinde de ciddi sorunlar var. Şimdi tabii Amerika'nın içerisinde de bütün bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Aynen mesela bu NATO zirvesinde de muhtemelen göreceğiz. Yani Amerika bir koordinasyonu üstlenmiş, bir liderlik koordinasyonunu, yani lider olarak koordinasyonunu üstlenmiş bir güç olarak mı NATO'nun içerisinde olacak? Bunlar mesela da konuşulan konular. Yoksa bir imparatorluk hevesiyle farklı bir yaklaşımın içerisinde mi olacak? Ayrıca bu söylenenler o kadar kolay hemen yapılabilecek işler de değil. Yani toplumların da buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Bunlara bir anlamda destek vermesi gerekiyor. Batı son 35 yılda biraz bu kendisinin hammallık olarak da gördüğü, nitelediği, kirli işler olarak görüp nitelediği sanayiden epey bir uzaklaştı. Öyle hemen tekrar gelmek mümkün değil. Gerçi Besent de gördüğüm kadarıyla belli alanları özellikle işaret etmiş. Her şeye girelim dememiş. Yalnız bazen bu bu şekilde de işlemiyor. Şimdi Ricardo Husman diye bir Harvard hocası vardı. Buraya da gelmişti işte bu iktisadi kalkınmanın Scrabble teorisi hikayesi. Evet. Yani zenginlik, çeşitlilik, çeşitliliğin getirdiği, bunların birbiriyle beslemesi, bunlar önemli. Hani bazı büyük ekonomiler sadece belli alanlara yatırım yapıp oradan yükselme şansını pek elde edemiyor. Her tarafında bir şeylerin olması lazım. Yani nadir toprak elementleri işi şu anda %90'ı Çin'de. Bunu tekrar geri çekmek için, tekrar yapmak için çok farklı yatırımlar yapılması gerekecek. Buna uygun kanalların da oluşması gerekecek. Şimdi Çin'de bu cevheri madene dönüştüren teknolojilerin çoğu var. Çelik sektörüne bakıyorsunuz, Amerika'nın 38 katı bugün Çin'in çelik sektörü. Hani öyle çok kolay olur mu bilmiyorum. Tabii ki beklentiler var, bir doktrin var. Obama döneminden de hatırlarsanız o dönemde de ya biz bu üretimi geri döndürmeliyiz. Ya burada bir sıkıntı olduğunu görüyorlar. Evet. Ama üretimi geri döndüreyim isteği her zaman karşılık bulmayabilir. Bakalım orasını biraz izleyeceğiz. Çünkü artık 1920'lerde değiliz. Yani ben şöyle yapayım deyince birdenbire bu ortaya çıkmıyor. Çin'in 2000 yılında ihracatının %55'i ABD, Japonya ve Avrupa'yaydı. Şimdi 35'in altına düştü bu. Ama diğer ülkelerle olan ihracatı 2000 yılında sadece %15'ti toplam ihracatının. Şimdi 45'in üstüne çıktı. Küresel güneyin kendi içerisindeki ticaret çok büyüyor. Yani belki Amerika diyebilir ki dolar sistemine ben senin bunun avantajlarından yararlandırmam. Peki, yani geçmişteki kadar istediğini yapmaya muktedir değil şu anda Batı. Hı hı. Çünkü bu süreç içerisinde onların bu kirli işler, aman biz entelektüel sermayeyi, finansal araçları kontrol ettik mi, katma değerinde çoğuna kontrol ederiz. Böylelikle de dünyanın zenginliği bizim avuçlarımız içinde kalır. Bu da böyle devam eder. Maalesef öyle olmadı. Ya da maalesef değil, iyi ki de öyle olmadı. Yani birçok başka aktör devreye girdi. Şimdi belki gene NATO'ya bağlıyor olacağım ama hakikaten bir takım orta güçler de ortaya çıkıyor. Hindistan da, Çin'in ötesinde Hindistan da şimdi yükseliyor. Bunlar da çünkü farklı yaklaşımlar içerisinde, beklentiler içerisinde. Hindistan'da Doktor Paval Munjal'la sohbet ettiğimizde bu şeyin bizdeki TÜSİAD'da topu bir araya getirin, ICC diye bir teşkilat var orada. O teşkilatın başkanı, Hero motosikletlerinin de yöneticisi, senede 6-7 milyon motosiklet üretiyor. Dediği şuydu: Hindistan dünya nüfusunun %20'sidir ve dünya ekonomisi içindeki payı da en az %20 olmalıdır. Hı hı. Hindistan'ın hedefi bu. Bunun olduğu, bunun için birilerinin çalıştığı ve artık böyle vur ensesine, al elinden ekmeğini, ülkeler olmaktan buraların çıktığı, teknolojik olarak mesela Çin yarışın içerisinde, üstelik de liderlik istiyor. Öyle sadece eşitlik istemekle de kalmıyor şu anda. Hı hı. Böyle bir süreç içerisinde bunları böyle istediği gibi yapmak çok kolay olmayacak Batı içinde, Amerika içinde. Yapmaya çalışacaklar belli ama çok kolay olmayacak. Zaten bir yerde ne eksikse o çok konuşulur. İnovasyon eksikse sürekli inovasyon konuşulur. Şimdi Amerika bu sanayiyi konuşup duruyor. Bakalım nereye doğru gidecek.
1: Evet, yani o istediğini alana kadar dünyayı da böyle biraz sallıyor.
2: Sallayacak
1: o
2: kesin.
1: O da piyasalar için bir anlam ifade ediyor. Doğru. Dünyanın geri kalanındaki işte tedarik zincirinin şekli, şemali açısından anlam ifade ediyor. Zaten biz de onu konuşuyoruz ama filmin sonu nasıl olacak bilmiyoruz. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi bir reklam arasına gidelim. müsaadenizle. Giderken de bugün TİM'in talep endeksi açıklandı. Tam bu konuların üzerine ihracat TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi talep endeksi hazırlıyor. 2026 yılının Mayıs ayında aylık bazda %0,1, yıllıkta da %0,7'lik bir gerileme çıkmış endekste. Kısa bir haber arkadaşlarım hazırlamışlar. Onu da reklamlarla birlikte izleyelim, dönelim.
3: Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Talep Endeksi 2026 yılının Mayıs ayında aylık bazda %0,1 gerilerken, 2025 yılının Mayıs ayına göre de %0,7 gerilemeyle 99,5 değerini aldı ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti. Söz konusu dönemde sanayi üretimi ve enflasyondaki kısmi iyileşmelere karşın işsizlik, iş güveni ve tüketici güveni gerilemelerle talep endeksi uzun dönem ortalamasının altında seyretti. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 2026 yılı Mayıs ayında aylık bazda %0,9 artış kaydederken, yıllık bazda ise %0,4 azalış göstererek 98,8 değerini aldı. Pazar Dayanıklılık Endeksi Mayıs ayı değerlendirmelerinde küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalışa karşın, ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altında kalmaya devam etmesi, ihracat pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeks uzun dönem ortalamasının altında kaldı.
4: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

0: Πάμε κόπα.
1: Άντυση, άδεια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Tevfik Eraslan ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Şimdi biraz piyasaya da bakalım Tevfik Bey sizinle birlikte. Bu hafta dediğimiz gibi biraz önce konuştuğumuz üzere içeride enflasyon verisi var. Dışarıda da ABD'nin tarım dışı istihdam verisi var. Bunlar önemli. Merkez bankalarından gelecek mesajlar ve tabii jeopolitik riskler. Bütün bunlarla acaba nasıl bir fiyatlama bekleriz piyasalarda? Geçen haftayı da hesaba katarsak borsa iyi bir performans göstermedi bizde içeride. Göstermedi. Dışarıda ABD'de özellikle New York borsasında teknoloji hisselerinde satışlar gördük. Altında geri çekilme, petrolde geri çekilme. Bütün bunlara baktığımızda bu hafta nasıl bir fiyatlama öngörürsünüz?
2: Şimdi özellikle ilk önce dışarıdan başlayayım. Ondan sonra içeriye doğru da geliyor olacağım. Yurt dışında ABD dolarının güçlendiği bir dönemin içerisindeyiz. Yılbaşından bu tarafa ABD doları genel sepete karşı 3'ün üzerinde, %3'ün üzerinde bir değer kazanmayı başarabildi. Bunun arkasında yatan en önemli neden daha uzun süre ve daha yüksek bir ABD faizi piyasalarda hakim olacak. Dolayısıyla da Amerikan dolarının faizi eğer uzun süre ve şimdiki seviyesinin bile biraz daha üzerinde kalacak ise o zaman doları tercih edelim diyor yatırımcılar. Buna bağlı olarak da eğer bu kadar uzun süre ve yüksek faizle gideceksek altın gibi bir yatırım aracında da kalmaya gerek yok. Faizden yararlanalım bakış açısı da son derece ön plana çıkmış durumda. Özellikle orada da hisse senetlerini krediyle taşıyan fonlar adına son dönemde kazanılan paralar da zannediyorum oldukça teşvik edici oldu. Onlar da bir miktar pozisyonlarını azalttılar. O nedenle teknoloji hisse senetleri önderliğinde bir miktar satışı da orada gördük. Ama hani benim kişisel kanaatim ABD teknoloji tarafında lider olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde çip talebinin kesilmesi söz konusu değil. Şirketler çip yetiştiremeyecekler. Diğer taraftan veri merkezi gibi çip üretimi ya da yapay zeka ile ilintili bütün alanlarda da yatırımların devam etmesini bekliyoruz. O nedenle belki hisse senedi taşıyanların bir anlık kar realizasyonu nedeniyle bunları gördüğümüzü düşünüyorum ama uzun orta vadede daha doğrusu ABD teknoloji şirketlerinin kuvvetli kalmaya ben devam etmesini bekliyorum. Türkiye'de ise zayıf bir haftayı geride bıraktık. Aslına bakarsanız Türkiye ile ilgili de haber akışı son derece pozitif. Yani önümüzdeki gelecek enflasyon rakamının düşük gelmesini bekliyoruz. Diğer taraftan ABD ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi gidiyor. İşte Trump'a Türkiye ziyareti ile ilgili soru sorulduğunda Türkiye'ye sürprizle, hediyeyle gideceğim diye söyledi. Belki bu işte savaş uçağı motorunun verilmesi, belki daha kapsamlı bir savunma sanayi ile ilgili konuyu da içerecek şekilde olabilir. F-35'lerle ilgili de özellikle Vance şeyi söyledi. Biz burada bunun da nasıl önüne geçebiliriz, satabilir miyiz diye bakıyoruz diye söyledi. Diğer taraftan daha da bunun tepesinde katsa yaptırımları var. Belki katsa yaptırımlarıyla ilgili de bir değerlendirme olabilecek. Dolayısıyla haber akışı bu kadar pozitifken hisse senetlerinin içeride zayıf olması da çok kolay nedenini açıklayamadığımız bir durum diye değerlendiriyorum. Yine arada birkaç tane şirketin özellikle borçları nedeniyle sıkıntıya düştüğü konusunda haber akışı var ama genel olarak en azından büyük şirketleri ya da bankaları çok

0: büyük anlamda olumsuz etkileyebilecek bir haber akışı diye de görmüyorum. Hı hı. O nedenle ben burada 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi yapılırken yine Türkiye'nin dünyanın merkezinde olacağını değerlendiriyorum. Yine Avrupa'nın özellikle NATO savunma sanayinin yapılandırılmasında Türkiye'den önemli ölçüde destek beklediği konusunda bir değerlendirmem var. Bunun da NATO zirvesiyle birlikte somutlaşabileceği konusunda da bir çıktısı olabilir toplantının. Hı hı. Diğer taraftan NATO'nun genel olarak yeniden şekillenmesiyle ilgili de kararların verilebileceği bir toplantı olması da büyük bir olasılık. Burada da Türkiye'nin yine savunma sanayinde daha etkin bir rol üstlenmesi ve buna bağlı olarak da gelecek dönemde Türkiye ekonomisinin bu çıktıdan pozitif etkilenmesini de bekliyorum. Böyle baktığımda geçtiğimiz bir haftaki satış baskısını bir nedene bağlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle ben önümüzdeki haber akışının biraz daha pozitif etkileme kapasitesinin olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi biraz önce de çok işaret ettiniz NATO zirvesini. Evet. Hakan Beyciğim, gerçekten beklentilerimiz yüksek. Yani başta tabii Trump geleceği için, sürprizlerle geleceği için. Bir ikincisi de hani nihayetinde Türkiye o taraftaki tavrıyla, duruşuyla bir miktar takdiri de hak etti diye düşünüyoruz. Ve bunun karşılığını acaba alabilecek miyiz? Maneviyat okey, yani Trump güzel sözler söylüyor ama hani beni övme para ver derdin diye bir laf var ya, hani öyle bir şey, öyle bir umutlar içerisinde de girebilir miyiz o taraftan? Gerçekten beklentiler somut olarak nerede odaklanıyor, bize anlatırsanız sevinirim.
2: Daha çok yine tabii daha stratejik işlerde odaklanıyor. Hı hı. Yani para yani bir laf çıktı çıkmadı değil. Değil hani mi? Bu işte olacak filan da, bir swap da olacak, büyük bir şey olacak filan. Hatta bunun beklentileriyle belki bir önceki hafta, bu hafta niye düştü ben de hiç bilmiyorum. Zaten borsayla çok fazla bir şeyim de yok, tahmin de yapamam. Ama belki de birileri de bir sonraki adımı görüp daha ucuzdan bir şeylere girmeye de çalışıyor olabilirler. Çok değişik yaklaşımlar olabilir burada. Hı hı hı. Ama görünen o ki sadece Türkiye'nin heyecanı değil burada. Biraz önce de söylemeye çalıştım, Avrupa'da bir heyecan var. Buranın yeniden bir şekillenme, yani Avrupa belki de bu NATO meselesiyle beraber işte bazı önemli Alman otomotiv firmalarının savunma sanayine girmeye çalıştığı bir ortamda kendisini de yeniden inşa etme, kendisini de yeniden bir yükseltme arayışı içerisinde. Avrupa bir arayışta ve bu ister istemez artık sadece güvenlik sağlamayan, güvenlik üreten de gelişmeye başlayan savunma sanayiyle ve jeopolitik olarak da hani Karadeniz'e ulaşma kabiliyeti, Orta Doğu'nun komşuluğu, Doğu Akdeniz'deki yani Akdeniz'deki yani varlığı, hı hı, bütün bunlar ister istemez Türkiye ile Avrupa'nın yani üyeliği unutmuş olabiliriz. Gümrük güncellemesi de çok hızlı gelmeyebilir. Aslında orada 5-6 tane maddeye kalmış gibi görünüyor. Hı hı. Bu süreç orayı da hızlandırabilir. Ama savunma sanayi üzerinden Avrupa'nın eğer kendi arayışı biraz daha Amerika'nın da son dönemde, Trump'ın son dönemde zorladığı gibi kendi bağımsız yapısı, Atlantik İttifakı'nın dışında bir şey olarak değil, onun içerisinde ama bağımsız komuta güçleri oluşturmak, kendi mesela şunu Avrupa basınında görüyoruz, Amerika'nın teknoloji devleri Avrupa basınında, ekonomi basınında sürekli konu ediliyor. Yani burası bir tehdit olarak görülüyor. Hmm. Niye Avrupa'nın yok diye bu çok sorgulanıyor. Çünkü bir dönem önce tamamen buraya bir bağımlılık vardı. Berlin duvarının yıkılmazdan önce gene Avrupa büyük ölçüde savunmasını Amerika'ya bağımlı kılmıştı ama en azından 1400 kadar savunma sanayi kuruluşu vardı. Şu anda savunma sanayi kuruluşlarının sayısı şöyle 60 olarak söyleniyor Avrupa'da. Evet. Çok düşük. Hı hı.

0: Şimdi burada bir öne çıkma ihtimali var. Polonya'nın filan da mesela bu son dönemde Türkiye'ye bazı destekler yani fikri de Polonya mesela bu şey çerçeve içerisinde bizimle pek anlaşmaz. Kendisini de ciddi rakip görür. Ama şimdi biraz daha bu Rus yanlısı gibi görünen Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bayağı bir şeyi var. Desteği var. Yani Türkiye'nin burada bir rol oynayabileceği herkes tarafından biraz kabul görüyor gibi görünüyor. Eğer bu süreçte bu 7-8'deki toplantı, Ankara zirvesi de bunu güçlendiren bir havada olursa bence bu içerideki piyasalarımızı da olumlu etkiler diye düşünüyorum. Hatta yani bunun neredeyse emin olabiliriz son dönemdeki yeni hikayemiz filan haline de gelebilir bu. Çünkü başka öbür türlü sanayiciye biraz önce konuşuyorduk. Sanayicilerle konuşurken onların en çok sorduğu soru şu. Ya tamam da abi yani ne olacak da biz buradan çıkacağız? Hani ne gibi bir gelişme olacak? Şimdi bu bir somut para mıdır? Belki değildir ama bir güçtür, bir konumlanmadır. Özellikle Körfez'deki yaşananlardan sonra Türkiye'nin yeniden bir yükselişi hikayesine bir zemin hazırlamaktır. Ben böyle görüldüğünü düşünüyorum ve bunu sadece de bizim bir tür polyannacı yaklaşımımız olmadığını düşünüyorum. Bu hakikaten Avrupa'daki tartışmalarda da bizim için yazmıyorlar o yazıları. Kendi aralarındaki tartışmalar, arayışlar, konuşmalar da biraz buna işaret ediyor. Amerika ile ilgili böyle bir Avrupa'yı yeniden Amerika'nın müttefiki kalacak ama biraz daha bağımsızlığını da koruyacak savunma tarafında bir yer haline getirme çabası var Avrupa'da. Made in EU da aslında bunun bir parçası, daha doğrusu belki büyük parçası bu. Çin'e karşı bazı bariyerlerin ortaya çıkmaya başlaması, özellikle e-ticarette bizi de maalesef şey yaptılar. Bizimkiler gitti, görüşüyorlar vesaire. Ama Çin'e kapıyı kapatalım derken bazı tabii kırmalar, dökmeler oluyor ister istemez. Fakat bunlar düzelebilir. Türkiye'nin de lehine gelişmeler beklenebilir. Bunlar da böyle ham hayal gibi görünmüyor.
1: Peki. Madem Avrupa'ya geldi konu, izleyicilerimiz de soruyorlar Tevfik Bey'in euro dolar paritesi ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz diye. Madem öyle onu da size sormuş olayım. Buyurun.
2: Şimdi bu yıl neredeyse iki tane faiz arttırımı ABD'de olabilir diye bugünden olasılık olarak bakılıyor. Bu da doların güçlü olmasına sebebiyet veriyor. Diğer taraftan da ekonomi açısından da baktığımızda hep konuşuyoruz. Sanayide Çin'le rekabet edemeyen bir Avrupa, teknolojide de Amerika ile rekabet edemeyen bir Avrupa var. Dolayısıyla bu tabloda da bir değişiklik yok. O nedenle birlik beraberlik içerisinde bu konuyu çözebilecek daha yapıcı, daha koordine edilmiş fikirlerle gelmedikleri takdirde Avrupa'nın ben zorlanacağını, bunun da Euro üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyorum.
1: Yani şu anda geldiğimiz seviyeler itibariyle baktığımızda epey bir kuvvetli geri çekilme gördük. Beklentilerden daha hızlı bir şekilde Euro dolar karşısında geriledi. Şimdi 1.1428 seviyesini görüyoruz ama onun da altına indik. Nedir öngörünüz bu tarafta?
2: Burada eğer ABD hükümeti, yani Trump hükümeti başa geldiği zaman ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi biz güçsüz ABD dolarını savunuyoruz demişlerdi. Muhtemelen o ajandadan kalkmamıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz faiz ve makro ekonomi cephesinden baktığımız zaman evet, dolar güçlenecek, euro değer kaybedecekmiş gibi duruyor. Ama diğer taraftan ABD ekonomisini yönetenlerin de güçlü dolar istemediklerini biliyoruz. Dolayısıyla zannediyorum bu bir denge unsuru olacaktır bir süre. O nedenle de çok büyük sapmalar olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Size de faizi sormuş bir izleyicimiz Fatih Bey. Acaba Hakan Bey faiz indirimi bekliyor mu bu sene diye içeride.
0: İçeride.
1: Herhalde içeride
0: bu
1: diye
0: sene
1: düşünüyorum.
0: mümkün diye görüyoruz. Yani ama sonbahar ve sonrasında ancak gibi görünüyor.
1: Yılın son çeyreğinde.
0: Böyle çok hızlı, çok hızlı olacağını hiç düşünmüyoruz. Eğer o yönde işaret alacaksak önce bence bu gecelik fonlamanın yavaş yavaş belki hemen 37'ye indirmek şeklinde değil ama belki yüzer bas puanlık indirimlerle fonlamanın biraz daha faizin düşmesi sonuçta da bir yerde belki sonbaharda faiz indiriminden önce bir yerde 37'ye tekrar gelmesi olacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Özür dilerim. Herkinize de ağzınıza sağlık. Güzel oldu böyle arada değişiklik yapalım.
0: Tamam olur.
1: Çok çok sağ olun. Efendim Hakan Güldağ ve Tevfik Eraslan'la birlikteydik. Ekonomik Görünüm'ün sonuna geldik. Bitirirken sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış'ın güzel bir röportajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Eğitim Teknolojisi Zirvesi gerçekleşti. Burada konuşan Twitter eski Avrupa Başkan Yardımcısı Bruce Daisley ile Begüm bir röportaj yaptı. Sosyal medya üzerine değerli yorumları var. Bu röportajla tamamlıyorum. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Selam Bruce, geldiğin için sağ ol.
4: Teşekkür ederim.
3: Sen genellikle iyimserlikten bahsediyorsun, bu yüzden oradan başlamak istiyorum. Yapay zeka çağında geleceğin işleri konusunda hala iyimser olmalısın.
4: Şu anda içinde bulunduğumuz bu dönemde zaman zaman biraz endişeli, biraz belirsiz hissetmemek imkansız. Bence değişim bizi endişelendiriyor. Ve bu yüzden karamsar hissetmemiz insan doğasında var. Benim görüşüm şu ki umudum var. Geleceğin gerçekten iyi olacağına inanmak zorundayım. Ben iyimser bir insanım. Bence Türkiye inanılmaz derecede iyimser bir ülke. Ve gerçekten umudum var ki hepimiz için daha iyi bir gelecek geliyor.
3: Yapay zeka ve istihdam hakkında iki yorum var. Biri yerini alma, diğeri ise dönüşüm. Peki siz hangi taraftasınız?
4: Evet, yapay zeka ve istihdam hakkında düşünürken biraz analiz yapmayı ve genellikle bir masada otururken bir işin otomatikleştirileceğini hayal etmek çok kolay olur. Ama sonra gidip o işi yapan kişiyi gördüğünüzde işin bundan çok daha karmaşık olduğunu fark ediyorsunuz. Biliyorsunuz bir tır şoförü sadece yolda gitmiyor. Onlar orada oluyorlar, bir şeyler yapıyorlar, durmak zorunda kalıyorlar. Yani bu işler çok daha karmaşık ve benim içgüdüm. En azından kısa vadede yapay zekanın bizim için harika bir araç olacağı ama bizi tamamen yerine koymayacağı yönünde.
3: Peki Twitter'daki zamanınızdan konuşalım. Twitter'daki zamanınız boyunca en çok ne değişti? Ve X hala Twitter mi yoksa değişti mi? Ya da tamamen farklı bir platform mu oldu?
4: Evet, ben 2020'ye kadar Twitter'da çalıştım. Yani şu anki sahibinden önceydi. Ve kesinlikle son birkaç yılda sosyal medyada gördüğümüz şey büyüme takıntıları, daha büyük olma takıntıları bir noktada şunu yaratıyor. Dünyanın geri kalanı için bir zarara yol açıyor. Bu dünyanın geri kalanı için bir tehlike oluşturuyor. Bence sosyal medyayla bir deneme dönemine girdik ama artık kontrolü ele almamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin gençler için sosyal medya yasağı getirmesinden çok ilham alıyorum. Bunun bu konuda kendi felsefemizin, kendi politikalarımızın kontrolünü elimize almamız gerektiğinin bir kabul olduğunu düşünüyorum ve bence Türkiye bu konuda öncülük ediyor.
3: Yapay zeka insanların daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir. Ama aynı zamanda insan daha az yaratıcı olmasına da sebep olabilir mi?
4: Kesinlikle yapay zeka insanların daha az yaratıcı olmasına yol açabilir. Bence yapay zekayı kullanarak kendi katkısını sunmadan bir şeyler üreten insanları gördük ve bu ortaya çıkan şey cansız geliyor. İlgi çekici gelmiyor. Okumak bile istemiyorsunuz. Yani yapay zeka harika bir araç. Ama eğer onun yerimizi almasına izin verirsek her şeyin oldukça sıradan ve sıkıcı hale gelmesine şaşırmamalıyız.
3: Yapay zekanın ve istihdamın geleceğiyle ilgili tek bir mesajınız olsaydı bu ne olurdu?
4: Yapay zeka ve iş dünyası hakkında mesaj vermem gerekseydi bunun ya o ya bu meselesi olmadığını, birlikte düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söylerdim. Bazı avantajlardan yararlanıp bir dereceye kadar kontrolü elimize alabilir miyiz? Yerel halk, yerel ülke bir miktar kontrol sahibi olabilir mi? Evet, bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Bence şu anda böyle bir dönemdeyiz. Bu gerçekten büyük ve kendine güvenen bir ülke. ve Türkiye'nin de katkı sağlama, kontrol sahibi olma alanına sahip olduğunu hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece büyük Amerikan teknoloji şirketlerine boyun eğmemeli.

ABD'de yüksek mahkeme Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevinden almasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Lisa Cook'un kritik kararlara dahil olmaması için uygun adımlar atılacak dedi. Sosyal paylaşım platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran bir toplantı talep etti. Bu yarın Doha'da gerçekleşecek ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörü net karı Mayıs ayında 58,2 milyar lira oldu. Nisan ayında net kar 75,2 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Borsa İstanbul'dan kapa yapılan açıklamaya göre pay piyasasında emir işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5'e 1 olarak uygulanmasına karar verildi bilgisi paylaşıldı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl? Gelin birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün kayıp vardı. %0,64'lük bir geri çekilmeyle BIST 100 endeksi günü 14.183 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay... Pardon, döneceğiz rakamlara. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuşuyor. Kısaca ona kulak verelim.
1: Alıyoruz. Para politikası aslında temellerine geri döndü. Ama gerçekten öyle mi? Temellerine, özüne geri dönmek aynı idealleştirilmiş geçmişe dönmek değildir. Zaten para politikası böyle olmaz. Edmund Burke'ın zamanında yazdığı gibi, değişime tabi olmayan kendini de muhafaza edemez. Para politikası için de benzer bir şey geçerli. Günümüz dünyasındaki zorluklar bizi temelleri aklımızda tutup ama yeni yollar bulup inovatif şekilde yeni çerçeveler belirlemeye itiyor ve ben de bu akşam bunları konuşmak istiyorum. Şimdi temellere dönmek demişken burada bunu mümkün kılacak bazı unsurlar vardır. Tabii öncelikle dünyanın nasıl değiştiğini görmeniz gerekir. Faiz oranları efektif taraftan uzaklaşmış, yapısal baskıların altına girmiş ve özellikle de savunma harcamalarının etkisinde kalmıştır. Bu dönemin şokları ise arz tarafındansa, talep tarafındansa arzı etkileyecek. Çünkü negatif gelişmeler fiyatları yukarı iterken faiz oranları efektif düşük banttan da uzaklaşmıştır. Tabii bu değişim aynı şekilde daha özünde, daha temelinde Avrupa Birliği'nin krizlere nasıl karşılık verdiğini de etkilemiştir. Ekonomilerin dirençliliği ve dirençli kalabilmesi daha güç kullanılan politika yanıtlarını da gerektirmiştir. Elbette finansal kriz ve ülke borçlarıyla geçen krizleri her zaman hatırlayacağız. Ne olursa olsun en etkili araç para politikasıdır. Bunu son zamanlarda duyamıyoruz ve umuyorum ki daha sık duyabiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın kendi araçları parçalanma risklerini de dikkate almakta ve burada tabii bunları kısaca TPI olarak biz adlandırıyoruz. Şimdi bu araçlar istenmeyen ülke spreadleri hareketlerini de göğüsleyebilmekte, enflasyonu dikkate alarak sıkılaşmanın bir finansal strese dönüşmediğinden de emin olmaya çalışmaktadır.

0: da çözüm çerçevesi bankacılık sektörünü daha dirençli hale geldi. Dolayısıyla şoklar daha iyi absorbe olabildi. Ama tabii ki dikkatli olmak durumundayız. Finansal istikrar karşısındaki zorluklar bankacılık sektörü dışında da yaşanıyor ve elbette bu gelişmeler aynı hızda, aynı etkide olmuyor. Bunu birkaç gün önce Basel'da da ele aldık. Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan yeni nesil AB ve farklı borçlanma araçları sayesinde de hem ülke borçluluğunu hem bankacılık tarafını yönetebildik. Ancak tabii Avrupa politika karşılıkları şokların nasıl bir reel ekonomi üzerinde etki yarattığını da değiştirdi. Strateji değerlendirmemize göre enflasyon beklentisini çıpalayabilmek %2'ye yaklaştı ve bu da Avrupa Merkez Bankası'nın net ve simetrik hedeflemelerini yansıtmakta. Aynı şekilde hem çok düşük hem de çok yüksek enflasyonla mücadele etme taahhüdümüzü göstermekte. Özellikle de ithal edilmiş olan enerji şoklarına karşı da bunu görüyoruz. Temiz enerji dönüşümü yine aynı şekilde bu şokların daha geniş ekonomiye nasıl yansıyacağını da etkilemekte. Düşük karbonlu emisyonların payı arttıkça, özellikle elektriğe yer verdikçe ki Portekiz'deyiz. Çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için ve aynı şekilde İspanya. İspanya, neredesiniz?
1: Thank you for that. You setting standards.
0: Bütün yaptıklarınız için teşekkür ediyoruz. Standartları siz belirlediniz ve elbette Fransa nükleer güç. Toptan elektrik fiyatları giderek gaz fiyatlarından ayrıştı. Ve bu dirençlilik de çok net bir şekilde son yıllarda kendini gösterdi. Yine Silikon Vadisi bankaları da Euro bölgesi bankalarını istikrarsızlaştırmadı. Euro bölgesi en büyük ABD tarife artışını da göğüsleyebildi ve tabii Uluslararası Enerji Ajansı'nın en büyük tarihin en büyük petrol arz şokunu da yine bir şekilde yönetebildik ama bunun da bir bedeli oldu. Çok ağır oldu ama yine de ekonomi rayından çıkmadı. Dalgalanmalar devam etti ve bazı şoklar şüphesiz ki Avrupa'nın uzun vadeli büyüme görünümünü etkiledi. Ancak dirençliliğimiz ve aynı şekilde para politikasının hedeflerine net bir şekilde odaklanmış olması, yani faiz oranlarıyla fiyat istikrarı yaratması parçalanma riskini azalttı. Bankacılık sektöründeki kırılganlığı da azalttı. Ama şimdi temellere dönmek demek geçmişe dönmek değildir. Çünkü bu temelleri uygulamaya çalıştığımız dünya temelinden yine değişti ve öncekinden farklı bir noktaya geldi. Jeopolitik ortam değişti ve majör şokların sıklığı artışta gibi gözükmekte ve bu şoklarda yeni şekillere bürüdü. Pazar erişimi, enerji arzı, kritik mineraller, bunlar giderek silah olarak kullanılmaya başlandı ve bunun daha fazlası da var. Böylesi şokların iki tarafı var ki analitik çerçevede bizi zorlamakta. Şimdi sırasıyla bunları anlatmak isterim. Öncelikle bu şokların ekonomik boyutu stratejik tepkilere de bağlıdır ve bunlar tarihi düzeninde seyretmeyebilir. Geçen sene gerçekleşen yüksek ABD tarifeleri de bunun çok net bir yansımasıdır. Çoğu ekonomik modeller ki bizim ekiplerimiz ve benim tarafından geliştirilen modellerin öngörüsüne göre Euro, ABD doları karşısında değer kaybedecekti. Tabii yüksek oranlar, ticaret açığı gibi faktörler burada ağırlığını hissettiriyordu ve tabii yatırımların da etkisi vardı. Tabii bu noktada AB'nin bir şekilde misillemeyle maliyetleri arttırması beklendi. Ama pratiğe baktığınızda Euro dolar karşısında değer kazandı ve yatırımcılar da Amerika'nın küresel finansal sistemdeki pozisyonunun yerini en azından bir süre tekrar değerlendirdi. Ama Avrupa misilleme yapmadı. Kimileri eleştirdi ama bunu yapmadık. Stratejik ilişkilerimizi önemsedik. ABD ile olan ve ticari ilişkileri ayrı ele aldık.

0: Avrupa hükümetleri de daha geniş politik gelişmelere, savunma harcamalarına son 10 yılların en ciddi yoğunluğunu ve dikkatini ayırarak ve yine ticareti ayrı tutarak karşılık verdi. Bu önemli ilk özellikti. İkinci olarak da kapasiteye vurgu yapmak isterim. Elbette kapasitemizi arttırdık ve Orta Doğu'daki savaş bunun bir göstergesi. Buradaki çatışmalar çok ciddi enflasyon baskıları oluşturdu. Ancak her aşamada süresi, derinliği ve görünüm üzerindeki etki olasılıkları da değişti. Gerilimin artmasına karşılık müzakereler vurgulandı. Gerilim azaldı, müzakerelerden geri çekildi. Bunlar tekrar tekrar yaşandı ve sürekli petrol piyasaları bundan etkilendi ve günler içerisinde bu etkiyi hissettik. Mart ayını hatırlayın. Petrol fiyatları neredeyse varil başına 120 dolarları görmüşken en kötü senaryolarda bunun çok daha ötesi tahmin edilmişti. Ancak geçen hafta geçici bir barış anlaşması ki umalım ki kalıcı olsun, varil başına 72 dolarları tekrar görmemizi sağladı. Ancak bu anlaşmanın sağlamlığı ve kalıcılığı henüz netleştirilmedi. Dolayısıyla bu resmettiğim tablo para politikasını yeni alanlara gelmeye mecbur kılıyor.
1: Evet, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Sintra'da yaptığı konuşmaya uzandık. Oradan bir bölümü sizlerle paylaştık. Merkez Bankası başkanları Portekiz'in Sintra kentinde bir araya geldiler. Kevin Walsh da katılacak ama bugünü ilk gün oradaki en önemli isim Christine Lagarde hiç şüphesiz. Söyledikleri de önem taşıyor. Bu akşam sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tufan, özledim vallahi seni. Üçümüz bir arada en son bir bayağı oldu yayın yapmayalı. Bir ben yoktum, bir sen yoktun, bir şey. Aysun hep buradaydı.
3: Aysun tam bir istikrar abidesi.
1: Aysun inanılmaz ya. Sürdürülebilirlik kraliçesi yani.
2: Dilimi ısırayım da aman.
1: Maşallah diyelim. Yani çok disiplinli bir insan olduğunu biliyorsunuz zaten yani. İş konusunda özellikle. Sürüne de olsa gelir. Geçen hafta burnunu çeke çeke zavallım burada yayın yaptı. Bu hafta ya. Kazakla mazakla gelmiş. Ya. Üşüyor biliyorsunuz soğukta.
2: Ya inan tam bir eziyet burası. Tufan.
1: Bence Tufan burada olmayı isteyebilir. Bilmiyorum evet. İngiltere'de sıcaklıklar nasıl ama Avrupa kavruluyor.
3: Yok burası ya yani şöyle orası? Çok iyi 25-26 dereceler güzel serin. Geçen hafta çok sıcaktı ama ben de Portekiz'deydim. Orada da yağmurluydu hava. Çok güzel serindi vallahi. İyi, güzel yani çok denk düştü.
1: Güzel kaçmışsın ama biraz önce Lagarde'ı izlerken Aysun'la aramızda sohbet ediyorduk. Avrupa'da bu sıcaklıklar gerçekten inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Yani 40 dereceler falan o turistik Avrupa şehirlerinde herkesi perişan etmiş durumda. Ölümler artıyor. Daha ötesi bir de bunun hani ekonomiye yansıması da var değil mi Aysun? Yani şimdi Lagarde ondan bahsetmedi. Daha çok işte pariteden, enflasyonun geldiği noktadan bahsetti ama sıcaklıklar da böyle bütün bu kaosa bir sıkıntı daha ekliyor.
2: Tabii ya şimdi mevzu tabii orada 40 derece sıcaklık olması değil. Şehrin ya da bölgenin, Euro bölgesinin bu sıcaklıklara hazır olarak inşa edilmemesi, binalarda klimaların olmaması, bunun için bir altyapının daha ılıman iklim ya da daha serin iklime göre dizayn edilmesi vesaire. Ben Adanalı olarak ben 50 dereceyi de gördüm. Yani ama burada anladığım kadarıyla hiçbir şekilde hava akımı gerçekleşmiyor ve nem şehirlerin üstüne çökmüş durumda. Bu da boğulma hissi yaratıyor. Bunda tabii özellikle yaşlıların ve hastaların ölümüne sebep olmuş durumda. Şimdi bu aslına bakarsan şu an Avrupa'nın riskiymiş gibi görünüyor. Ama bu küresel iklimdeki değişmeden kaynaklı, birazdan anlatacağım, Amerika'da da El Nino bekleniyor. Yani ciddi şekilde sıcaklıkların artması, sellerin artması ve hakikaten ekonomik anlamda gelişmelerin gelişmekte olan ülkelere kadar etkileyebilecek bir domino etkisi yaratması bekleniyor ki bunlar hiç de küçümsenecek mevzular değil. Hani dediğim gibi birazdan anlatacağım. Tabii ki oraya değinmedi çünkü bugün ECB'nin konferans günü Sintra'daki. Hı hı. Yarından itibaren diğer merkez bankaları da devreye girecek. O yüzden bugün daha ziyade Euro bölgesi üzerindeki Mart'tan bu yana olan gelişmelerden bahsetti. İşte Mart'ta 126 dolara kadar çıkan petrol fiyatlarının 70 dolarlara kadar gelmesi neticesinde biz riski göğsümüzde iyi yumuşattık. Ama yine de buna rağmen başta hani euro dolar paritesi euro lehineyken oradaki kırılmayı ve doların yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilmesi mevzunu izlemeye başladık ki bu kaçınılmaz diyor. Ama günün sonunda her ne kadar bankacılık üzerindeki baskının azalmış olmasından bahsetse de enflasyon tarafındaki tehlikeyi hala görüyor, altını da çiziyor. Ve biraz önce bahsetmiş olduğum mevzu, yani bu küresel iklimden kaynaklanabilecek mevzunun, bu arada Fed'de tartışılan bir konu bu. Yani şu an hani Kevin Warsh çok eleştiriliyor olabilir sıkı para politikası mesajlarından mütevellit. Ama enerji enflasyonu yerini gıda enflasyonuna bırakabilir endişesi. Yani gıda, tarım, gübre fiyatları vesaire bunların çok hızlı yükselmesinden kaynaklı. Neden? Arz talebi karşılamayacak. Hani talep bir noktada zaten kesilecek ve hani arz kısıtlanacak ve başta buğday, kakao, pirinç olmak üzere mevsimsellikten de kaynaklı, bölgesel olarak da kaynaklı. Bunların fiyatlarının çok hızlı artacağı beklentisi var. Fed şu an bunu tartışıyor. Yani diyor ki biz evet petrol fiyatlarındaki gerilemeyi gördük. 70 dolarlara kadar geriledi. Ama biliyorsun dünyadaki enerji fiyatlarından sonraki ilk baskı yaratan kalem uzun vadede gıda enflasyonu. Bu da etkisini 6 ila 9 ay arasında gösterebilir. Tam kurtulduk derken işte Lagarde dedi hani %2'ler bizim hedefimiz ama hani onun biraz üstündeyiz. Biraz üstündeyiz dedi de 3.2 aslında bayağı üstünde. Evet, ama şartlar da yani konjonktür de Merkez Bankası ne yaparsa yapsın biraz daha inisiyatif dışı gelişmeleri beraber yaşattığından kaynaklı ilk adım atan onlar olsa da çok da iyimser bir tablo çizmek sanki şu an için mümkün değilmiş gibi görünüyor.
1: Şimdi Tufan, Amerika'da faizler yüksek kalacaksa dolar da kuvvetli olmaya devam edecek. En başa döndüğümüzde aslında mevcut işte ekonomi yönetiminin söylediği şey neydi? Daha zayıf dolar, yani Trump'la başta olmak üzere daha zayıf dolar temasıydı ama bu yüksek faiz doları kuvvetlendirmeye devam ediyor şu anda baktığımızda. O hikayenin yerine bu gelmiş durumda. Eğer bu böyle sürecekse o zaman biz paritede daha düşük seviyeleri mi göreceğiz? Ya da hikaye yeniden en başa dönüp biz daha dengeli bir euro dolar paritesi görebilir miyiz? Ne öngörüyorsun? Nasıl
3: değerlendiriyor? Biz orada birazcık piyasadan farklı düşünüyoruz. Yani öncelikle 2026 için şu an piyasa bir tane faiz artırımını Fed'in işaretlediği, yönlendirdiği şekilde bir tane faiz artırımını fiyatlıyor. Ama bizim gördüğümüz piyasanın çok da aslında buna müsait olmayacağı yönde. Dolayısıyla bizim ana senaryomuz 2026'da Fed'in faiz artırımı yapmayacağı, bu şekilde durumu idare ettireceği. Elbette işte bu hafta açıklanacak istihdam verisi var, önümüzdeki dönemde Fed'in yapısı var, yani konuşulacak seçimler var, konuşulacak çok konu var ama an itibariyle biz bir faiz artışının çok elzem olduğu fikrinde değiliz. Şimdi tam tersine Avrupa'ya dönüp baktığımızda işte hani ne kadar doğru olduğu tartışılır, biraz hızlı hareket ettiler ama enflasyon baskıları hala devam ediyor. Dolayısıyla bir ikinci faiz artımında ECB'nin yapacağını piyasa fiyatlıyor. Biz de biraz daha o taraftayız. Hani böyle baktığımız aslında bizim doların buradan daha fazla değerlenmesinden ziyade paritenin bir miktar yukarı gitmesi ana senaryomuz. Yani burada tabii işte 1.20'lerden falan bahsetmiyoruz ama en azından 1.15-1.16 aralığı bu sene için bizim görmeyi beklediğimiz seviyeler. Yani öyle bizim doların çok güçleneceği, işte carry trade'in zarar göreceği gibi bir senaryomuz şu an için yok.
1: Peki. Şimdi o zaman İSİB başkanıyla birlikte biraz akışımız değişti. Müsaadenizle burada bir virgül koyalım. Araştırma masasına dönelim. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını izleyelim. Sonra da kısacık bir reklamımız var. Onu da izleyip dönelim. Tufan ve Aysun'la sohbetimize devam edelim. Sizin de onlara sorularınız varsa hande.demireltv@ diye bir şey yok. @hande.demireltv bana yazabilirsiniz oradan sorularınızı, hem X'ten hem Instagram'dan mail adresi veriyordum. Hadi dönelim Çağlar'a.
4: Biraz bilim yolculuğuna çıkararak son 23 yılda hayatımız özellikle dünyanın en büyük şirketleri ekseninde nasıl değişmiş diye bugün biraz daha keyifli bir özet sunmaya çalışacağız araştırma notlarında sizlere. Tabii ki teori ve geçmişe bilimin perspektifinde baktığımızda dünyanın oluşum sürecinde bir nevi suyu aslında bu gezegene taşıyan ve sonrasında da hayatın başlangıcında birçok göktaşı ve burada kuyruklu yıldız söz konusuydu ki denizleri de burada onların oluşturması suyun hayata dönük olarak bugünlere uzanan yelpazede bilimin perspektifindeki bir silsilesi söz konusu. Şimdi denize göktaşının ya da karaya göktaşının çarptığına tanıklık ediyoruz elbette ama bugünkü anlamıyla bizim mazimizdeki anlamı biraz farklı. 23 yılda tabii bilimsel anlamda kat ettiğimiz mesafe hayatın başlangıcı ki bilimin dünyada kültürden tutalım bugünkü toplam dünya nüfusuna uzanan yelpazede insan aklının ürünü olması ve insan aksiyonunun ürünü olması birçok şeyi biraz daha geçmişteki ağır ve ne diyelim biraz köhne fazından farklı noktalara taşıdı. Bu ister istemez dünyada organize piyasalar, borsa dediğimiz şey var ola geldiğinden beri de farklı değişimlere açıkçası yol açtı. 2003 yılına geri döndüreceğiz sizleri. 2003 yılında dünyanın en değerli 10 şirketine baktığımız zaman zirvede Citigroup'u görüyoruz. Onu takip eden American International Group ve General Electric var. General Electric ikinci sırada, ExxonMobil var. Bank of America var. Royal Bank of Dutch Shell var. BP var. Fannie Mae var. HSBC ve Toyota var. İlk 10 şirket böyle. Kabaca bir saydığımız zaman otomotiv ya da çoklu sanayi diyebileceğimiz iki tanesini görüyoruz. İki tane, üç tane hatta akaryakıt ve katı yakıtlara dönük şirket görüyoruz. İki banka finans kuruluşu, bir tane sigortacı görüyoruz. Ve 23 yılın ardından o 23 yıla neler sığdırdığınızı bir düşünün. Bu dünya sıralaması ilk 10'da nasıl değişti? JP Morgan'ı görüyoruz bu kez. Amazon'u görüyoruz. Berkshire Hathaway'i görüyoruz. Biliyorsunuz zaten ismiyle müsemma Warren Buffett'la beraber. Alphabet'i görüyoruz, Google'ın ana çatı şirketi. Aramco'yu görüyoruz, Suud. ICBC, Bank of America, Microsoft ve Çin Altyapı Bankası'nı, China Instruction Bank'i görüyoruz. Bununla beraber son sırada da Çin Tarım Bankası. İlk onun son sırası bu arada. Agricultural Bank of China. Yine aslında bankalar burada hakimiyetini kurmuş ama Aramco haricinde bir katı akaryakıt şirketi yok. Neler gelmiş yerine? Alphabet'i ve Amazon'u gördüğümüz ve Microsoft'u tabii ki atlamadığımız takdirde teknoloji 23 yıl içerisinde belki her şeyi hızlandıran da bu oldu. Tabii günümüzde özellikle muhteşem yedili vesaire ekseninde farklı bir hisse değerleme kısmıyla bunlara bakıyoruz ama her ne kadar Trump'la beraber katı yakıtlar ve sürdürülebilirliğin bir tarafa koyup eski usulün devamı söz konusu olsa da çok şey değişti. Bazıları da sabit kaldı ama büyüdü ve ikinci çeyreğine geçtiğimiz bu günlerde 21. yüzyılın zaman çok daha hızlı akıyor özellikle teknoloji anlamında. Bizler tabii sizlere aktarıyor olur muyuz? Siz dinleyenler bunu dinleyebiliyor olur musunuz bilmiyoruz ama bundan 23-25 sene sonrasında belki şu an hiç üzerine konuşmadığımız şirket tiplerinde konuşuyor olabiliriz. Çünkü süper şirketler dediğimiz şeyler var. Aynı süper uygulamalar gibi. Ama ilk yarıyı noktalarken 29 Haziran itibariyle Forbes'un yapmış olduğu bu çalışmayı sizlerle paylaşalım. Bir not olarak kenarda kalsın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Şimdi geçen hafta Aysun teknoloji hisselerinde kuvvetli bir satış gördük. Ama biz hep konuşuyoruz burada, yani yapay zeka temasının ne kadar kuvvetli olduğunu ve o tarafa doğru giderken teknoloji hisselerinin arkasında da kuvvetli bir baz olduğunu. Dolayısıyla bu bir düzeltme hareketi mi, bir shift mi? Nasıl yorumlamak lazım bu satışı ve devamında ne öngörmeliyiz acaba New York borsasında?
2: Şimdi S&P 500'de 12 aylık beklenti yeniden yukarı revize edildi. Yani 8200'e kadar bir revizyon var. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi 2027'de şirket karlılıklarının çok ciddi anlamda yükseliş beklentisi. Bu bir. İkincisi, enflasyon beklentisi şayet %3,5'lardan %3'lere doğru bir gerilerse, orada hem eğer ki hani Merkez Bankası tarafında bir faiz artışı kararı da olmazsa, o zaman maliyetler üzerindeki baskı da azalacağından kaynaklı bu sefer daha yüksek şirket karlılıklarıyla karşı karşıya kalma beklentisi şu anda sanki beklentiler içerisine girmiş gibi görünüyor. Aslına baktığında ara ara gelen düzeltmeler bize yatırımcının ara ara da olsa temkinli davranışını sürdürdüğünü gösteriyor. Hı-hı. Çünkü baktığında piyasa beklentileri çok belirsiz bir noktaya ilerlemiş durumda. Yani faiz tarafının biliyorsun son dönemde ne kadar volatil olduğunu ve MOVE endeksinin ne kadar keskin hareketler yaptığını, yani yine 2 yıllıklar 4,5'lardan 4,30'lara doğru bir gerileme yaşadı sadece 3 iş gününde. Bunun sebebi tabii ki petrol fiyatlarının aşağı gelmesi, bir miktarda işte Hürmüz'ün hani kısmi olarak açılmaya başlanması beklentisi gibi bir orada şeydeki faiz hareketlerindeki iskontoyu net olarak bize yansıttı. Zaten o riskin aslında bir fiyatlamasıydı. Hani doların değerlenmesi neticesinde dolar eğer değerlenecekse en zaten güçlü bölge 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarsa ve buna ek olarak da eğer risk daha da büyüyecekse o zaman daha kısa vadeliye girmek şartıyla 2, 5, 10 yıllıklar üzerindeki hareketi net bir şekilde görmüştük. Orada aldığını hemen geri bıraktı zaten o gevşemeyle, o hararetin birazcık hafiflemesiyle. Şimdi baktığımızda sadece tabii petrol fiyatlarındaki hareketin faiz üzerindeki etkisi değil. Mesajların, piyasanın verdiği mesajların önümüzdeki döneme dair de faiz artışının 2027'den önce olmayacağı beklentisi. Eğer öyle bir şey olursa o zaman S&P ve Nasdaq tarafındaki yükselişin bir miktar daha düzeltmesiz olarak devamı beklenebilir. Yani düzeltmeden kastım sert düzeltme olmaksızın. Yani %3, %5 bizim için sert düzelmedir. Hani ara gelen %1'lik, %1,5'luk satışlar artık makul derecede karşılanabilir noktasındayız biz. Çünkü orada da baktığında güvenlik payını bırakıyor yatırımcılar. Yani nasıl güvenlik payı bırakıyor? Rotasyon gerçekleştirecek. İşte çok değerlenmiş olan şirketlerden daha az değerlenmiş olan şirketlere geçiş yapıyorlar. Bu bir

0: rotasyon şekli. İkincisi de alokasyonda çeşitlilik artıyor. O nasıl oluyor? Sadece teknoloji şirketi değil, yavaş yavaş eğer büyüme olacaksa işte sanayiye de bakalım. Eğer faiz artışı hemen gelmeyecekse ve bu şirket karlılıkları üzerinde baskı yaratmayacaksa büyüme öncülü şirketlere de bakalım. Biraz da bankacılığa bakalım. Çünkü hani faiz artışı demek bankacılık üzerinde de ekstra bir baskı demek. Ama diğer taraftan da işte pasiflerin azalması, aktiflerin artması noktasına da getirebilir gibi iki taraflı fiyatlamayı tercih eden bir piyasa olduğunu gözlemliyoruz. Ben hep söylüyorum ya, bu dönem hep ikili gitmekte fayda var. Yani olası senaryoları hep hani hem negatif hem pozitif öyle yapmak zorundayız. Biz de kendi yatırımcılarımızda senaryolaştırırken her iki tarafta da pozisyon alacak şekilde çeşitlendirmenin bol olduğu ve hatta artık içerisinde her şeyin olduğu, yani bir miktar değerli metallerden çıkıp daha ziyade gıda emtiyası, tarım emtiyasına biraz daha yer vererek ve işte gübre şirketlerine daha yer vererek, biraz daha sektörel bazda konjonktürden kaynaklı ve gelecek konjonktürel risklerden kaynaklı belli bir rotasyona gidilerek aslında oradaki riskleri minimize ediyoruz. Ama bu demek değil ki piyasadan çıkıyoruz. Bu demek değil ki teknolojiyi boşaltıyoruz. Hayır, mesela aslına bakarsan hala SpaceX tarafında bizim hani görüşümüz olumlu tarafta, ama orada şerh koyduğumuz alanlar var. Yani hani ne biliyoruz ki, şunu unutmamak gerekiyor. Çok büyük şirketler, çok değerli şirketlerin fiyatları ucuz kalabilir uzun bir süre. Çünkü önden fiyatlama gerçekleştirdiği için. Çünkü çok hızlı bir değerleme noktasına ulaştığı için. O dönemde de konjonktür burayı beslemezse çok uzun bir süre aynı fiyatlarda kalma ihtimali vardır. O zaman dönüp neye bakacağız? Sürekli olarak aslında yenilenen halka arz beklentilerine bakacağız. Yeni gelişmekte olan, aslına bakarsan AI grubundaki altyapı şirketlerine bakmaya devam edeceğiz. Ama AI belirsizliği devam edecek mi? Bir süre daha devam edecek. Çünkü hep şunu diyoruz. Evet, yatırım var, sermaye artırımları var, capexler büyüyor. Ama günün sonunda eğer Orta Doğu gerilimi yine bir risk yaratırsa, yine oradaki yatırımların durması ya da durma noktasından ziyade üretime dönmemesi. Yani oradaki üretimin bir şekilde karlılığa dönmemesi beklentisi var. Ama bu bizim en son hani senaryomuz. Pozitif senaryoda 12 aylık süreç. Yani biraz da 12 aylık çok öngörden çok uzak oluyor. Daha 6 aylık bir süreçte. Hı hı. 2026 sonuna kadar diyeyim. Hala biz pozitif taraftayız. Arada gelen düzeltmelerde bizim için hani çok keskin olmadığı sürece risklerin azalmasıyla beraber gelen ya da rotasyon değişimiyle beraber gelen model değişimlerinden kaynaklı deyip hani daha az riskli bölgelere geçiş yaparız. Biz burayı hala pozitif görmeye devam ediyoruz.
1: O zaman bu gördüğünüz satışların rotasyon kaynaklı olduğunu
0: rotasyon kaynaklı, alokasyonun çeşitlenmesi ve aslına bakarsan çok daha zayıf bir senaryoda %20'lik kısmının nakde geçmesi.
1: Peki bizde içerideki fiyatlamayı nasıl okumak lazım? Yani Borsa İstanbul'daki bu zayıflık, geçen haftaki satış, bugün de negatif başladık haftaya. Neden kaynaklanıyor Tufan? Çünkü baktığın zaman işte bu hafta enflasyon verisini alacağız ve anketlerde medyanda birin altında bir aylık enflasyonla karşılaşacağız. Petrol fiyatları tahmin ettiğimizden daha hızlı geri çekildi. Yani aslında pozitif gelişmeler var borsa için baktığımız zaman, ama tablo bu. Nasıl yorumluyorsun ve bundan sonrası için ya da bu haftanın geri kalanında mesela pozitife dönen bir Borsa İstanbul görebilir miyiz acaba, ne dersin?
2: Allah inşallah diyerek başlayayım. Yani şimdi aslında borsada temel anlamda çok bir sıkıntı yok. Şu anlamda yok. Yani faizden yana aslında destek var. Zira piyasa Temmuz'dan sonra faizin kabaca 160-170 bas puan kadar aşağı geleceğini fiyatlıyor. Yani hani bu aslında Merkez Bankası'nın yeniden haftalık rapora döneceğini fiyatlaması diyelim onu yuvarlak şekilde. Dolayısıyla o yanda bir sıkıntı yok. Bence sıkıntı tabii bir sürü de gene söylenti falan bunlar da satın alınıyor sık sık ama bence ana sıkıntı borsanın yapısının geçmiş yıllarda ciddi şekilde bozulmasından kaynaklı. Bunun da kastettiğim şu, şimdi borsadaki yabancı payına baktığımızda kabaca 35'ler civarında yani artı eksi 2-3 puan oynayıp gidiyoruz. Hatta aşağı düşmüyor da 35-40 arası. Bunun hepsinde yabancı olduğunu tam yabancı olduğunu söylemek de tabii iddialı olur. Buradaki matematiksel düzeltmeleri falan da yaptığımızda işte halk açıklığı düşük şirkete falan çıkıyor. 20'li rakamlardan bahsediyoruz. Yani borsamızda aslında yabancı yatırımcı söz konusu değil. Bunu şundan anlatıyorum. Yani hani işte MSCI'dan Türkiye'nin çıkarılması, frontiyere indirilmesi onlar zaten bambaşka sorunların işareti. Ama yabancı gelmiyor. Ve içerideki paranın da rotasyonla borsayı getirebileceği, çevirebileceği yerler belli. Hı hı. Böyle bir ortamda şimdi bir de halka arzlar geliyor. Şimdi bu hafta SPK 5 halka arzı aynı anda onayladı. Şimdi bunlar da yavaş yavaş piyasadan para çıkışı demek. Yani yeni paranın gelmediği, içeride temel anlamda işte faiz dışında satın alacak yeni bir hikayenin kalmadığı bir ortamda para çıkışına yol açılacak her türlü yani mevcut hisselerden çıkışa yol açacak her türlü aksiyon borsa açısından baskı demek. Ha yani arizi olarak şimdi endeks zaten 14 binler civarında. Yani arizi olarak 15 bine gidebilir mi? Gidebilir. Ama ben daha önce de söylemiştim. Faizi Merkez Bankası'nın çok hızlı düşürmediği bir senaryoda ki bence öyle bir ortamda zaten değiliz. Merkez Bankası temkinli davranmaya devam ediyor. Borsa açısından ben çok cazip bir hikaye göremiyorum maalesef. O konuda biraz zorlanıyorum.
1: Peki, borsada cazip bir hikaye yok diyor Tufan Mert. En azından bugün için baktığımızda üzüntü verici tabii. Şimdi Aysun'cum, İknur Hanım sormuş. Diyor ki, bugünkü bu yükseliş satış fırsatı olarak mı düşünülebilir? Yoksa bir rally'nin başlangıcı mı? Bir de Microsoft neden bu kadar düşüyor? Aysun Hanımcığım anlatabilir mi?
3: Microsoft biliyorsunuz large cap growth dediğimiz o büyüme hisseleri tarafındaki sıkıntıya takıldı. Çünkü globalde büyüme tarafında iki haftadır konuştuğumuz mevzudan kaynaklı mevcut değerlerin düzeltilmesi tarafında bir bahane olarak kullanıldı. Ama yeniden liderlik edeceğini düşünüyoruz. Sadece Microsoft değil bu arada Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta bunların hepsi bu bahsettiğim büyük ölçekli büyüme temasına maalesef takıldı. Evet ama hani bu uzun vadede liderin kim olduğu tartışmasını hala aslına bakarsan çok da o tartışmaya izin vermiyor. Uzun vadeli lider görünümünde şirketler hala bunlarmış gibi görünüyor. Şimdi küçük ölçekli taraflara yani small cap dediğimiz tarafa baktığımda burada da tabii baktığında bölgesel bir büyümeden bahsettiğimiz için yani hani özellikle Amerika tarafındaki bölgesel büyümeden bahsettiğimizde güçlü ekonomi ve yine iyi kar büyümesi beklentisinden kaynaklı. Değerlemeler pahalı olsa da yüksek faizler küçük şirketlere etkilediği için ara ara bu tarz satışları görmek mümkün oluyor. Ama biz diyoruz ki her ne kadar buna rally başlangıcı demek çok doğru olmaz İknur Hanım. Hani onu söyleyelim. Öncelikle. Bunu şöyle biz değerlendiriyoruz. Birincisi ABD ekonomisi hala güçlü mü? Güçlü. Diğer taraftan baktığında şirket karları artıyor mu? Artmaya devam ediyor. Hatta 2027 revizyonları yukarı doğru gerçekleşti mi? Gerçekleşti. AI teması büyümeye destek buluyor mu? Hem hükümet tarafından hem de şirketlerin kendi bünyesindeki capex'lerin artışıyla birlikte. Evet. Bu da boğa piyasasının henüz bitmemiş olduğunu bize gösteriyor. O yüzden hani bu bizim aslında yatırımcılarla baktığımız ortak görüşümüz. Hani bir de tabii bir de ortak uyarılarımız var. Yani bu olumlu tarafı evet ama uyarılar tarafında da şimdi biliyorsun AI ve çip hisselerinde yavaş yavaş rotasyon oluşmaya başladı. Yani kendini çip tarafına, çip tedariği tarafına atmaya başlayan AI şirketlerinin olduğunu gözlemliyoruz. O da kar realizasyonu riskini arttırdı. Bunu iki hafta önce de seninle konuşmuştuk. Yani bir taraftan çıkıp artık Nvidia mesela hani hangi temayla başladıysa aynı temaya devam etmiyor. Sadece o temanın gerektirdiği altyapıyı
0: yeniden oluşturuyor ve buraya yatırım yapıyor. Şimdi bu yatırımlar devam ettiği sürece bu kar satışlarının gelmesi çok mümkün. Çünkü cepten para çıkıyor ki ben yapımı büyüteyim. Yani yatırım yapmaya devam edeyim. Bu da kasadan çıkan para anlamına geliyor. Şimdi bunlar bittikten sonra bunlar üretime dönüşmezse, bunlar karlılık büyümesine sınırlı bir şekilde katkıda bulunursa, o zaman işte büyük büyük satışlardan, %5'lik %10'luk satışlardan bahsedebiliriz.
1: Peki, bir kısa reklam aramız daha var. Giderken de bir kısa haberim var sizlerle paylaşmak istediğim. Eğitim teknolojisi

0: Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde bu yıl 7. kez düzenlendi. Etkinlikte ana tema dijital çağda barış, güven ve işbirliği oldu.
1: Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde bu yıl 7. kez düzenlendi. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, ana tema dijital çağda barış, güven ve işbirliği olarak belirlendi. Etkinliğin Yeni Dünya Becerileri panelinde Açık Bey'in kurucu başkanı ve yazar Profesör Doktor Sinan Canan, eğitim ve teknolojinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital çağda barış, güven ve işbirliği şirketler perspektifi başlıklı ikinci panele katılan Twitter Avrupa eski başkan yardımcısı Bruce Daisley ve Alibaba eski Avrupa başkanı James Hardy, teknolojik altyapıların gelişmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise etkinliğe dair değerlendirmesinde, "Yapay zeka bugün eğitimin dönüştürücü alanlarından biri haline geldi," dedi. Ve şöyle devam etti.
2: Teknoloji nötrdür. Teknolojiyi doğru ortamda doğru kurgulamamız gerekir. Eğitim alanında pedagoji ve psikoloji en öne çıkan iki bileşen. Öğretmenin rolü bir süredir zaten bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüyordu. Şimdi hep verdiğimiz örnek vardır. Ben yetişirken gazeteden kupon keserek, biriktirerek, ansiklopedi biriktirirdik ki evde bilgiye ulaşabilelim ya da kütüphane. Oysa şu anda bilgiye ulaşmak kolay. Biz bakanlık olarak Sayın Bakanımızın 2 yıl önce duyurduğu Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle çok büyük bir dönüşümü başlattık. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir çağda öğrencilerin bilgiye ulaşma, sorgulama, bir problemi teşhis etme, çözme becerilerini geliştirmemiz gerekir. Ve bunu yaparken milli değerlerimizle ve kültürel değerlerimizle entegre bir marif modeli inşa etmek gerekir. Teknoloji bunun dönüştürücü unsuru olarak hem bilgiye ulaşmada hem yeni nesil soru türlerinin geliştirilmesinde hem bunların öğretmene destek araçları hem öğrencinin bireysel öğrenme araçları üretilmesinde ve eğitimin bu sürecinde bir kaldıraç gücü göstermesinde yapay zeka kritik bir element olarak önümüze çıkıyor. Ama öğretmenin rolü halen çok kritik. Çünkü öğrenciyle bir etkileşimi, o sınıf ortamı, oradaki öğrenciler arasındaki iletişim, okul ortamı bunlar eğitimin aslında ana belirleyici faktörüdür. Biz öğretim yapmıyoruz, eğitim yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı. Ve eğitim sürecinde öğretmenin buradaki rehber rolü giderek güçleniyor.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, önümüzdeki günlerde Türkiye'de NATO zirvesi gerçekleşecek ve biz bu zirveye bayağı bir anlam yüklüyoruz. Acaba Tufan Cömert ne düşünüyor? Hani getirileri ne olabilir? Çünkü üzerinde çok konuşuluyor ve Türkiye için yeni bir takım açılımların gündeme gelebileceği, hiçbir şey olmasa bile bu toplantıdan ötürü Türkiye'nin dünyanın gündemine geleceği iyi haber olarak okunuyor. Sen ne dersin?
2: Ya dünyanın gündemini şimdi bugün böyle tersten kalkmış mı olacak?
1: Evet ya, dünyanın... ne kadar negatifsin arkadaşım, senden beklemediğim ya, kadar negatifsin.
2: Valla ya, o zaman dur, madem dibine vurayım, dünyanın gündemine zaten ilk turda Dünya Kupası elenerek girmiş bulunduk. Yani bir daha girmemize bence gerek yok madem öyle. Hayır, şimdi NATO zirvesine gelirsek, yani burada çok şey konuşuluyor. Zira Trump sonrasında NATO'nun içinde bulunduğu yeni anlayış şekli, Avrupa'nın bu da hazırlıksız yakalanması ama Avrupa'nın bundan hızlı bir şekilde toparlanmaya çalıştığını, çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Ya bu konuda şimdi okuduğum şeyler, yapılan analizlere baktığım zaman hakikaten kafa karıştırıcı. Yani bir yandan Türkiye'nin özellikle NATO içindeki görevinin, düzenin daha fazla artacağı, fakat Avrupa ile nasıl bir güvenlik mimarisi, nasıl bir anlaşma içinde olacağımızı, ne yönde iş yapış, işbirliği içinde olacağımız, bunlar çok net değil. Umarım bu zirvede netleşir. Şimdi bunlar işin daha global tarafları. Piyasa açısından önemli olan ise son dönemde Türkiye ile Amerika arasındaki yakınlaşmanın, yani işte 2018'den 2020'den sonra gördüğümüz o acayip ortamlardan sonra yeniden Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliği askeri anlamda artmaya başladı. Bunun da bir şekilde piyasaları güven unsuru olarak yansıdı. Şimdi son gelen haber, işte Trump'ın Kongre'ye sadece bildirim yapması, onayını istemeden Türkiye'ye jet motoru satma niyetinde olduğunu söylemesi. Bununla da ilgili de yalnız şöyle bir durum var. 2000 seçimlerin yapılmasının arkasından kuvvetle muhtemel burada Kongre'de demokratlar çoğunluğu ele geçirecek. Dolayısıyla bu işler o kadar kolay olmayabilir gibi bir düşünce de var. Ama en azından anlayışın değişmesi, Trump'ın sürekli Sayın Cumhurbaşkanı hakkındaki olumlu ifadeler kullanması, Türkiye'nin İşte Halkbank davasının düşürülmesi artık Türkiye'nin o anlamdaki dış politikadaki risk primini azaltmış durumda. Geldiğimiz noktada da bundan sonrasında daha iyi bir şey olur mu? Ondan çok emin değilim ama daha kötü bir şey olacağını ben de düşünmüyorum. Şimdi bu piyasalarda bir şey ifade ediyor mu? Yani mesela buradan yabancı borsaya gelir mi? Buna bakarak gelmez. Türkiye'nin CDS'i düşer mi? Zaten savaş öncesi seviyelere gelmiş durumdayız. Hani bunun ötesinde bir şey olması için bizim içeride çok çok iyi bir gelişmeler vesaire olması lazım. Her ne kadar şu anda bizim makro hikayemiz, ekonomi programı, işte arzu edilen sonuçlar olmasa da bir şekilde doğru yöne doğru adımlar atıldığını düşünürsek, en azından varsayarsak, bu anlamda ana hikaye devam ediyor ama bütün bunların sonucunda nasıl diyeyim, yani dünyamızı değiştirecek bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla.
1: Peki şimdi Tufancığım, önümüzdeki dönemle ilgili olarak işte reel kesimin bu dezenflasyon programı, sonra da işte devreye giren savaş ortamı ile bir türlü sonuca varamamamız birçok başlıkta sıkıntıyı arttırdı o tarafta. İşte geçen hafta TÜSİAD'ın rekabetçilik endeksi vardı. Şimdi finansal olarak, yani finansmana erişimde zorluklar var. Maliyetler çok artmış durumda. Her anlamda, işte iş gücü maliyetleri de öyle, kredi maliyetleri de öyle. Bir de kur baskısı var. Herhalde şu anda özellikle ihracatçı tarafında en çok sıkıntının ifade edildiği yer kur. Senin bu tarafta, yani dolar TL tarafında beklentilerinde herhangi bir değişiklik var mı? Ne öngörürsün önümüzdeki dönemde? Sence de hani birincil olarak bu taraf yakından izlenmeli mi? Böyle suratında yine bir gülümse var. Yine negatif bir şey söyleyeceksin diye bekliyorum.
2: Çok gene böyle şamuzlu orta soru sordun. O yüzden şimdi golü atayım atmayayım diye düşünüyordum.
1: Ya, sana kalmış.
2: Yok, kur tarafında hiçbir değişiklik beklentim yok. Piyasada hiç öyle bir beklenti yok. Yani savaşın başladığı dönemde biraz Opsiyon göstergelerinde işte volatilitede risk reversal 25'lerde risk reversal'larda falan bir miktar böyle bir panik işareti vardı ama çok kısa sürdü bunlar. Zira bu sefer kamunun hiçbir şekilde kuru bırakmadı. Yani geçen sene Mart ayındaki o 10 kuruşluk hareket gibi bir şey olmayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla o tarafta son günlerde de özellikle bir miktar tekrar carry trade'in arttığını söyleyebilirim. Hatta bugün için şöyle söyleyeyim, şu anda Londra'da gecelik faiz 22'lerden geçiyor. Gün içinde de 19'ları falan görmüş yanlış hatırlamıyorsam. Burada da tabii ay sonu ve bilanço dönemi, yani 6 aylık bilançolar dönemi olması sebebiyle burada şimdi yoğun bir ayarlama işlemleri de oluyor. Dolayısıyla şu birkaç gün kur tarafında en azından çok kısa vadede hiçbir şey olmayacağı kesin. Sonrasında da yaz ayları geliyor. Gene öyle veya böyle turizm tarafında, yani rezervasyonlar bitmiş değil. Arzu edilen kadar olmasa da gene ciddi bir rakam geliyor. Oradan da döviz bulduğu klasik devam ediyor. Dolayısıyla kur tarafında mevcut ekonomi programı değişmediği sürece zaten şöyle söyleyeyim, mevcut ekonomi programı değişmezse sene sonu 29-30 dediğimiz enflasyonun kuru bıraktığımız takdirde 40'ı 45'i bulması falan gibi bir şeye doğru gider. Dolayısıyla zaten çok yapılacak bir şey değil. Dolayısıyla orada hiçbir sıkıntı ben görmüyorum. Reel sektör tarafındaysa yani burada tamamen aslında faizden bahsediyoruz. Yani şimdi ihracatçıyla konuştuğun zaman kur aşırı değerli der. Sanayiciyle konuştuğun zaman faiz aşırı yüksek der. Dolayısıyla artık hani o tarz açıklamaları okurken hiç geri kalanı nasıl süslendiğini okumuyorum. Genel olarak bunlar söyleniyor. Şimdi orada da Merkez Bankası faiz indirmeyi arzu ediyor. Zaten içerideki enflasyon görünümden kendileri mutlu olduklarını söylediler. Faiz kararı sonrasında yayınlanan metinde. Dış gelişmeleri takip ettiklerini söylemişlerdi. O tarafa baktığımızda da şimdilik işler iyi gidiyor gibi. En azından bir barış anlaşması var. Yani arada karşılıklı savaşıyorlar falan ama o barış anlaşması devam ediyor. Petrol düşmüş. Dolayısıyla orada yaz aylarından itibaren Merkez Bankası'nın temkin elden bırakmadan faiz indirimlerine devam edeceğini düşünebiliriz. Yani bir miktar sanayici rahatlayacak. Ama bu yani öyle çok hızlı bir rahatlama olmayacak. Dolayısıyla hani yavaş yavaş bir rahatlama, gene zorlu süreç öyle veya böyle devam edecek bir süre daha.
1: Peki Tufancığım. DXY yıl soruyor izleyicimiz. Aysun Hanım diyor geçen hafta 101,7 üzeri risk demişti. Oradan duvara çarpmış gibi döndü. Acaba bu konuyu detaylandırabilir mi?
3: Endeksler içerisinde en sevdiğim endeks dolar endeksi. Çünkü tekniği çok güzel çalıştırıyor. Yani hakikaten 101,70 şu an baktığında önemli bir direnç noktası. Hala önemli bir direnç noktası. Ama cuma günü oraya sert bir şekilde gelip aynen geri döndü. 101,10'lara geriledi. Şimdi tabii dolar endeksinin yükselmesinin altındaki gerekçeleri hepimiz biliyoruz. Yani günün sonunda her ne kadar orta vadede hisse görünümleri olumlu olsa da her ne kadar yapay zeka yatırımları devam ediyor ve büyüme motorlarının başında geliyor olsa da günümüz gerçeğinde hala bir jeopolitik risk gerçeği, hala bir faiz riski gerçeği ve bunun sonunda da enflasyon gibi donelerimiz var hani negatif anlamda. Doları besleyen. Şimdi bu belirsizlikler zaten aslına bakarsan uzun vadede hem dolar endeksini yukarı iten hem de diğer pariteler karşısında doları hem rezerv çeşitliliğinin yüzdesel olarak dominansından kaynaklı hem de hala güvenli bölge kim ne derse desin bu gibi ortamlarda dolar olduğu için 101,70 önemli bir direnç. Ama orada işte risklerin bir miktar merkez bankaları tarafından ya da işte hükümet işte Trump vesaire ya da İran tarafı tarafından işte bu göğsünde yumuşatmasından kaynaklı hızlıca bir geri geldi. Evet ama bence oradaki risk hala tamamıyla yok olmadı. Çünkü bizim euro dolar paritesinde de baktığında 1.12'lere doğru bir hareket beklentimizi geçen hafta da söylemiştim. Yani şimdi 1.14'lere doğru geldi. Hani yavaş yavaş oraları bir görecek gibi görünüyor. Ama mesela yıl sonu ortalamasında ise beklentimiz 1.15'lerde kapatacağı yönünde bir beklentimiz. Yani bu dolar endeksi hani sürekli olarak çıkmayacak ve euro dolar paritesi de dolar lehine sürekli hareketini gerçekleştirmeyecek. Arada gelen yumuşak söylemlerle birlikte euro da bir miktar değer artıracak. artışını beraberinde görecekmiş gibi duruyor. 101.70 hala dediğim gibi kritik bir direnç. 103.40'a kadar çıkar yoksa. 103.40'a çıkması demek aslında 1.12'nin de altına gelme ihtimalini beraberinde getirir. Onu çok istemiyoruz. Yani sert hareket istemiyoruz. Zaten oynaklığı kabul ettik. Zaten hani volatilite var. Zaten söylemler o volatiliteyi yaşatıyor piyasaya. İstemediğimiz en son şey çok sert, keskin hareketler.
1: Peki. Peru'da seçimi Fujimori kazanmış. Resmi sonuçlara göre oyların %50,135'ini almış. Kıl payı bir kazanç. Detaylarına bakarız herhalde. Bloomberg HT ekranlarında diyeyim ve ben bu kadarını söyleyerek tamamlayayım. Çok teşekkür ediyorum Aysun. Neden güldün? Peru ile ilgili konuşasın mı geldi?
3: Kim merak ediyor onu merak ettim.
1: Öyle değil mi? Birçok şeyi var yani. İşin ucu Trump'a kadar uzanır.

0: bence orada da.
1: Peru bak o El Niño kısmında Peru önemli bir bölge.
0: Bak al işte. Evet. Ufancığım teşekkür ediyorum. Aysun çok sağ ol.
1: Ne demek yani.
0: Evet efendim, şimdi bir rakamlara bakalım şöyle rahat rahat. Dow Jones tarafında S&P 500'e Nasdaq'ta primler var. Dow Jones %0,55, S&P 500 %1,08 ve Nasdaq tarafı da %2 primli kapanışa doğru an itibariyle. Bizde akşam seansında tablo nasıl? Bizde negatif bölgedeyiz. %1,18'lik bir geri çekilme var. Biopot'uzla işlemler 16.450 seviyesinden geçiyor. Yarın ne konuşacağız? İçeride işsizlik rakamları gelecek, dış ticaret verileri gelecek. Amerika tarafında JOLTS açık iş pozisyonları verisini alacağız. Önemli bir istihdam verisi ama tabii asıl veri tarım dışı istihdam olacak bu hafta. Aynı zamanda yarın içeride borçlanma planını detaylarıyla görüyor ve de tabii hepsini konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte burada olacağız inşallah. Ve bitirirken yine arkadaşım Begüm Nur Alkış'ın yaptığı bir röportajla tamamlıyoruz. Yapay Zeka Türkiye platformu, yapay zeka hızlandırılmış dönüşüm çağında yönetişim, etik ve risk raporunu paylaşmış. Raporu Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Bu güzel röportajla baş başa bırakıyorum sizleri. İyi geceler diliyorum.
2: Türkiye Bilişim Vakfı'nın bugün yapay zeka çağında yönetişim, etik ve risk kanununun kurallarını, konularını ele aldı. Raporunu takip ettik. Bu raporla vermek istediğiniz mesaj nedir şu an ve yapay zekada bizi bekleyen özellikle riskleri sormak isterim size.
3: Çok güzel bir soru. Aslında sondan başlayayım. Bizi bekleyen riskler dünyanın her köşesini hangi risk bekliyorsa bizde aynı riskler bekliyor. Yani bu oldukça belirsiz bir dünyanın içine giriyoruz. Biz sisli bir dünyanın içine giriyoruz. Belli ki bu sisli dünyada insanları korkutuyor. Nereye gideceğin, ne olacağın bilmediği için burada ortak bir korku var. Ve asıl bence önemli olan biz yani bir teknolojik gelişme var. Özellikle yapay zekanın neden olduğu bir teknolojik gelişme var. Bu da bizi daha keşfedilmemiş denizlerde navigasyon yapmaya zorluyor. Bu da ister istemez insanları çok ürkütüyor. Ama ne yapalım ki bu bir gerçek. Hayatımızda var. Ve artarak devam edecek. Biz acaba bu görmediğimiz yapının içinde hangi fırsatları değerlendirebiliriz bakış açısı içinde genel bir kabul ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, bilmiyoruz ama bilinmezliğin içinde de çok fırsat var. Bu ülkemiz için, bu topraklar için de her yer için geçerli. Yani siz ne kadar dinamik olabilirsiniz o kadar daha fazla fırsatları değerlendirebilirsiniz noktasında hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes böyle tabii ki, yani dünyanın her köşesi böyle. Ama bunu nasıl değerlendiririz, nasıl politikalarla değerlendiririz, o herkesin kendi yapısı içinde belirlenecek.
2: Şimdi yapay zeka konusunda çok fazla raporda takip ediyoruz gelecek, evet, beklentilerine ilişkin. Bunlardan biri de JP Morgan'ın 2030 yılına ilişkin 5.1 trilyon dolarlık bir yatırım harcaması yapılacağını düşünüyor. Özellikle hyperscalerler özelinde. Bunun 4.1 trilyon dolarının da borçlarla finanse edilmesi bekleniyor. Tabii bu da yapay zekada yeniden bir balon riski endişesini de gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ben çok uzun dönemli, bir kere yapay zekanın kullanımının hangi kriterlere göre artacağı konusunda ve bu konunun bu konuda kuruluşların ekonomiye nasıl katkıda bulunacağı konusundaki rakamların çok belli olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ortada bir bilimsellik, bilinmezlik var. Ve bu bilinmezlik üzerine kurulan bir takım varsayımlar var. Bu varsayımların doğruluğunu söyleyebilmek çok zor. Evet, bence bir balon tehlikesi var. tehlikesi var.

0: olabilir. Ama şu anda yok. Şu anda indikatörler daha ortada bir balon olduğunu göstermiyor. E gösterdiği zaman, erken sinyaller alınmaya başlandığı zaman, o zaman harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ama 30 şey, bundan 5 sene sonra bu şu kadar harcama yapılacak, ekonomik bu kadar büyüyecek gibi rakamlarla hareket edilebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü 2020 senesinden dönüp 2026 senesini değerlendirmeye kalkışsaydık, daha doğrusu yapılan değerlendirmeleri ne kadar gerçekçi veya ne kadar gerçek dışı olduğunu bildiğimizi zannetmiyorum. Aynı şeyi bundan 5 sene sonrası için de geçerli. Bilmiyoruz. Varsayımlar üzerine değiliyor. Biz önümüzdeki varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene için, rakamsal varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene içinde oluşturalım. Şu anda daha bir küresel bir krize girme emaresi yok ortada.
1: Peki Faruk Bey, son olarak siz bugün sıfırdan bir yapay zeka girişimi kurmuş olsaydınız özellikle hangi alanlara odaklanırdınız ve neler tavsiye ederdiniz erken aşama girişimlere?
0: Valla yani yapay zeka o kadar her sektöre giydirilecek bir elbise ki, her alana giydirilecek bir elbise ki, yani burada her konuda da bir fırsat yaratıyor. Yani ben her zaman kendi bildiğim alanlardan hareket etmeyi tercih ederim açıkçası. Yani bir güvenliğin, tabii ki güvenliğin çok büyük bir sorun olacağını düşünüyorum. Yani güvenlik için yapılacak yatırımların, doğru yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde sağlık alanındaki yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu da unutmayalım. Biz şu anda ne konuşursak konuşalım, her alanda yani kırmızı bir deniz, kanlı bir deniz görüyoruz. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, herkesin bir yerde fırsatları değerlendirmeye çalıştığı ortamlar olduğunu görüyoruz. Ben yani ülke sınırları içinde bakmıyorum, ben küresel bir bakış açısı içinde değerlendiriyorum. Onun için yani eğer herhangi bir girişim yapılacak olursa, hepimiz için geçerli bu. Doğru boşluğu bulup, iyi analiz edip, orada en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum, kim olursa olsun. Ancak bu şekilde başarılı olma imkanının olabileceğini düşünüyorum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Berk ET Radyo.
1: Enrique Iglesias.

0: just messing around.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bozu örselendi yüreğim. Eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

Kim sürmüş altı ok metin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.